0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun Körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadelerini kullandı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Göktim Kartal Eğir İHA takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracıyla Amerika'da düzenlenen SUAS 2026'da liseler arasında birinciliği kazandı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deli Plato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Ses Spor'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 12-18 derece, Atina parçalı bulutlu 16-26, Berlin sağanak yağışlı 10-16, Helsinki sağanak yağışlı 6-12, Kiev parçalı bulutlu 11-16, Kopenhag sağanak yağışlı 11-17, Madrid az bulutlu ve açık 17-36, Moskova sağanak yağışlı 16-19, Paris parçalı bulutlu 11-24 derece, Priştine sağanak yağışlı 7-21, Roma parçalı bulutlu 17-27, Saraybosna sağanak yağışlı 4-16, Sofya sağanak yağışlı 7-20, Tiran parçalı bulutlu 12-25, Varşova sağanak yağışlı 10-15, Viyana parçalı bulutlu 7-22, Zürih parçalı bulutlu 10-22 derece, Amman parçalı bulutlu 18-31, Aşgabat parçalı bulutlu 19-30, Bağdat az bulutlu ve açık 29-40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 23-31, Bişkek parçalı bulutlu 12-24, Duşanbe parçalı bulutlu 19-32, Kerkük az bulutlu ve açık 25-37, Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41, Medine az bulutlu ve açık 29-44, Mekke az bulutlu ve açık 30-42, Riyad az bulutlu ve açık 25-42, Şam parçalı bulutlu 16-32, Tahran parçalı bulutlu 22-37, Taşkent parçalı bulutlu 21-33, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-27, Tokyo parçalı bulutlu 21-29 derece, Cezayir parçalı bulutlu 18-29, Kahire parçalı bulutlu 22-34, Melbourne parçalı bulutlu 10-25, Montreal sağanak yağışlı 10-19, New York parçalı bulutlu 12-17, Sydney parçalı bulutlu 15-23, Washington sağanak yağışlı 11-18 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 9-20, Frankfurt sağanak yağışlı 9-19, Gümülcine parçalı bulutlu 12-21, Kırcaali sağanak yağışlı 8-22, Köln sağanak yağışlı 11-18, Köstence parçalı bulutlu 10-21, Münih sağanak yağışlı 8-19, Podgorica sağanak yağışlı 11-24, Selanik sağanak yağışlı 12-24, Şumlu sağanak yağışlı 9-20, Taraglia gök gürültülü sağanak yağışlı 9-20, Balkaneş parçalı bulutlu 10-20, Zenitsa sağanak yağışlı 7-22, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-30, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 21-32, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17-32 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, mağfireti, rahmeti, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde sizlerle yeni çıkan kitabım Vahyin Medeniyet İnşası kitabımdan bazı alıntıları aktarmak istiyorum. Bir bölüm açmıştım kitabıma Yesrib'den Medine'ye diye. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Yesrib'e hicret ettikten sonra Yesrib şehrinin adını Medine yapmıştır. Medine. Yani Peygamberimiz Mekke'den Yesrib'e hicret ettikten sonra Yesrib'in adını Medine olarak değiştirmiştir. Medine şehir demektir. Yani medeniyet şehri demektir. Çünkü Peygamberimiz kendisine gelen vahyin maksadını biliyordu. Ona gelen vahiy büyük bir medeniyet kurdurma gayesi taşıyordu kendisine. Kendisinden önce gelen peygamberlere gelen o medeniyetin yok olmaya yüz tutmuş yönünü tekrar aslına, tekrar Kur'an'a, tekrar vahyin inşa ettiği medeniyetin yeniden yeryüzünde hakim olmasını sağlamak gibi bir görevi olduğunu biliyordu Peygamberimiz. Bu yüzden Yesrib artık Medine olmalıydı. Medine, medeni insanların yaşadığı yer, yaşadığı şehir anlamına gelir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz vahyin inşa etmek istediği medeniyetin temellerini atarken işte önce şehrin isminden başlamıştır. İslam'ın medeni bir şehir, medeni bir insan ve medeni insanların oluşturduğu medeni bir toplum inşa etme hedefi vardır. İnsanın bir ruh olduğu gibi İnsanların meydana getirdiği toplumların da bir ruhu vardır. Şehirlerin de bir ruhu bulunmaktadır. Böylece insanlar toplumları, toplumlar şehirleri inşa eder. Şehirler de yeniden insanı inşa eder, şekillendirir. Buna insanın, toplumun ve şehrin ruhlarının karşılıklı etkileşimi de diyebiliriz. Bir çocuğun karakter ve kişilik oluşumunda aile kadar yaşadığı mahalle de çok önemlidir ve yaşadığı köy, yaşadığı şehir de, yaşadığı apartman da çok önemlidir değerli kardeşlerim. Müslümanlar Arap kültürünü İslam, din ve Batı kültürünü de medeniyet sanmak gibi büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Müslümanların bir an önce bu yanlış düşüncelerden dönmeleri gerekir. Vaizlerimiz, hocalarımız yerel Arap kültürünü cami kürsülerinden din diye suna gelmektedir, anlatabilmektedir bir kısmı. Bunun yanında birçok hurafeyi, birçok hikayeyi, birçok masalı, birçok mitolojik anlatıyı ve rivayeti, uydurma rivayeti de hakikat gibi aktarabilmektedirler. Mesela değerli kardeşlerim, bir örnek verecek olursak, Miraç gecesiyle ilgili anlatılan bazı rivayetlerde güya Allah'ın 50 vakit olarak farz kıldığı namazın Hazreti Musa'nın uyarılarıyla ve müdahalesiyle 5 vakte indirildiği söylenmektedir. Hatta anlatıya göre Peygamberimiz Allah ile Hazreti Musa arasında defalarca gidip gelmiştir. Yani bir gidiyor,
İşte 50 vakit farz kılınıyor, geliyor, ne kadar verdi ümmetine namaz diye Hazreti Musa soruyor, 50 vakit verdi diyor, olmaz diyor Hazreti Musa, git bunu biraz düşür diyor, gidiyor Peygamberimiz 45'e düşürüyor, geliyor yine olmaz diyor, git tekrar düşürsün diyor, 40'a düşürüyor, geliyor tekrar işte olmaz diyor, git 35'e düşürüyor, tekrar gidiyor 30'a, tekrar gidiyor 25'e, tekrar gidiyor 20'ye, tekrar gidiyor 15'e, 10'a derken 5'e kadar düşüyor. Hatta Hazreti Musa yine git diyor. Yine bu da çok ümmetine, buna da güç yetiremezler diyor. Peygamberimiz artık gidemem diyor. Şimdi böyle bir anlatım akla, vicdana ve Kur'an'ın temel ilkelerine uygun görünmemektedir değerli kardeşlerim. Çünkü bu rivayet sanki Allah kullarının neye güç yetirip yetiremeyeceğini bilmiyormuş gibi bir anlam ortaya çıkarmaktadır. Buna rağmen söz konusu anlatılar Miraç gecelerinde kürsülerden hala bazı vaizlerimiz tarafından hala aktarılmaktadır. Elbette ki Peygamberimiz Kur'an'daki İsra suresinde işaret edilen ve anlatılan bir Miraç hadisesi elbette ki yaşamıştır. Ancak bunun mahiyetini tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Fakat bir insan için günde 50 vakit namaz kılmak demek neredeyse her 30 dakikada bir namaz kılması anlamına gelir ki bu insan takatinin üstünde bir durumdur. Böyle bir yükümlülük insanın hayatı boyunca alnını secdeden kaldırmaması anlamına gelir. Bu ise Bakara suresindeki Estağfirullah La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet diye 286. ayette Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez beyanıyla bağdaşmamaktadır değerli kardeşlerim. Yine Felak ve Nas sureleri anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de aktarılan bazı rivayetlerde güya bir Yahudi kadının bir çocuğun eline tarak vererek git bununla Muhammed'in saçını tara dediği, ardından taraktan çıkan saç tellerine düğümler atarak Peygamberimize büyü yaptığı söylenmektedir. Daha sonra da o saç tellerinin bir kuyuya atıldığı, Peygamberimizin büyülenerek ağır şekilde hastalandığı ifade edilmektedir. Hatta ne yaptığını bilmeyecek derecede bir hastalandığı ileri sürülmektedir. Ardından da Cebrail aleyhisselamın gelip kuyudaki saç tellerini bulduğu, Felak ve Nas surelerini okuyarak büyüyü bozduğu anlatılmaktadır. Değerli kardeşlerim, bu tür uydurma rivayetleri insanlara din diye anlatmak Kur'an'ın ve peygamberliğin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Allah peygamberini bir Yahudi kadının, bir Yahudi büyücünün, sihirbazın, üfürükçünün elinde çaresiz bırakmaz. Böyle anlatılara inanmak büyücülüğe ve sihirbazlığa, üfürükçülüğe, cinciliğe dolaylı biçimde meşruiyet kazandırmaktır. İşte bu yüzden toplumun birçok yerinde İslam coğrafyasında büyücüler türemiştir. Muskacılar alabildiğine çoğalmıştır. Cinciler çoğalmıştır. Cincilik alabildiğine çoğalmıştır. Üfürükçüler ortaya çıkmıştır. Üstelik bir de bütün bunları Kur'an-ı Kerim'i araç haline getirerek yapmaktadırlar. Kur'an'dan bunları aldıklarını ifade etmektedirler. Oysa değerli kardeşlerim, Felak ve Nas sureleri tam tersine büyüye, sihire, cinciliğe, muskacılığa ve üfürükçülüğe inanan insanların yanlış kanaatlerini düzenlemeye yöneliktir. Kur'an'ın o ilk muhataplarının cine tapmaları ve bütün işlerini sihirbazlarla, bütün işlerini büyücülerle, üfürükçülerle ve cincilerle halletmelerine yönelik bir düzenlemeden ibarettir. Allah kul e'uzu
derken kul euzu bir rabbil felak, kul euzu bir rabbin nas derken, buyururken insanlara bana sığınsınlar demektedir. Yani insanlar büyücülere, sihirbazlara, cincilere, muskacılara, üfürükçülere değil, onlardan bir medet umma, onlardan bir çare arama değil, doğrudan Allah'a yönelmeli ve ihtiyaçlarını ondan istemelidirler demektedir bu surelerle. Ayrıca değerli kardeşlerim, Peygamberimiz bir kere nasıl giyiniyorsa Ebu Cehil de aynı şekilde giyiniyordu. Ebu Leheb de aynı şekilde giyiniyordu. Peygamberimiz sakallı ve sarıklıydı. Ebu Cehil de sakallı ve sarıklıydı. Dolayısıyla ne Kur'an-ı Kerim'de ne de Peygamberimizin sünnetinde bu tür giyim, kuşam unsurları dinin temel meselesi haline getirilmemiştir. Vahyin hedeflediği medeniyet kıl tüy üzerine değil, akıl üzerine inşa olması gereken büyük bir medeniyettir. Hiçbir peygamber yaşadığı toplumun örfünü, yaşadığı toplumun adetini, geleneklerini ve göreneklerini ve giyim tarzını insanlara işte Allah'ın gönderdiği din budur diye bir şey sunmamışlar ve dayatmamışlardır. İşte bu tür örf, adet, gelenek, görenek, giyim ve kuşam biçimleriyle din yaşadığını sanmak yahut bunları dinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz şartları gibi insanlara dayatmak, İslam'ın tebliğ yöntemini ve ruhunu ve hedefini, maksadını anlayamamak ve kavrayamamaktır değerli kardeşlerim. Allah giyim kuşam konusunda Kur'an'ı indirdiği toplumun giyimini, kuşamını, örfünü, adetini insanlara farz kılmamıştır. Tabii ki tesettüre riayet ederek giyimi de, kuşamı da her toplumun kendi örfüne, kendi adetine ve kendi geleneklerine, kendi alışkanlıklarına bırakmıştır. Tesettüre riayet etmek şartıyla. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bizatihi Allah'ın sözlerinden oluşur ve içinde insana ait hiçbir söz bulunmaz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz de dahil olmak üzere insan kaynaklı ifadeler yer alsaydı, mutlaka Arap örfünü, mutlaka Arap adetlerini, geleneklerini, göreneklerini ve yaşayış biçimlerini yansıtan cümleler de bulunurdu, ayetler bulunurdu. Oysa Kur'an'ın bütününe baktığımızda Arap toplumunun yerel kültürünü emreden bir anlayışa rastlamak mümkün değildir. Yine Kur'an'ın kendi içinde herhangi bir çelişki de bulmak mümkün değildir. Eğer Kur'an insan sözü olsaydı mutlaka çelişkilerle dolu bir metin halinde olurdu. Değerli kardeşlerim, din medeni bir hayat tarzıdır. Hatta din doğrudan doğruya medeniyetin tam kendisidir. Medeniyet kavramı da din kavramıyla yakın bir anlam ilişkisi vardır. Ki zaten medeniyet din kavramından türemiş bir kavramdır. Oradaki meden dindir. Meden niyet kavramı din kavramından türemiştir. Allah önce kendisiyle barışık, ardından ailesiyle barışık, çocuklarıyla barışık, toplumla barışık, hayvanlarla barışık ve bütün varlıkla barışık ve uyum içinde yaşayan bir insan inşa etmek hedefi vardır Allah'ın. Kur'an-ı Kerim'le ve peygamber rehberliğinde ve Kur'an rehberliğinde. Bu inşayı da işte kitaplarla desteklenen peygamberler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Değerli kardeşlerim, elbette insanlar Allah'ın bu barış medeniyeti ve İslam medeniyeti projesine katılıp katılmamakta özgür bırakılmıştır. Allah İnsan suresinin 3. ayetinde Estağfirullah
inna hedeynâhu sebîlâ immâ şâkiran ve immâ kefûrâ buyurmaktadır. Yani biz ona, insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, isterse inkar edici, ister mümin olsun, ister kafir olsun gibi buyurarak insanı tercihinde serbest bırakmıştır. Herkes inanıp inanmamanın hesabını ahirette sadece ve sadece Allah'a verecektir. Dünyada hiç kimse inancından dolayı baskıya uğratılamaz ve zorlanamaz. Çünkü baskıyla ve zorlamayla oluşan iman gerçek bir iman değildir. Aynı şekilde baskı ve şiddetle ibadet de olmaz. Allah Bakara suresi 256. ayette açıkça la ikrahe fiddin buyurmaktadır. Yani dinde zorlama yoktur buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, imanın hem Allah'a yönelik anlamı vardır hem de varlığa yönelik bir anlamı vardır. İman insanın kendi çabası, kendi aklı ve kendi tercihiyle ulaştığı bir değerdir. Allah'ın insanlara gönderdiği kitapta yer alan ayetlerin yanında bir de insanı yönlendiren kainat ayetleri de bulunmaktadır. Evren ayetleri. Yani Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen Gâşiye suresinde efela yenzurûne ilel ibli keyfe hulikat ve iles semâi keyfe rufiat diye devam eden bakmaz mısınız, görmez misiniz hitabıyla insan deveye, çölde yaşayan deveye nasıl yaratıldı bakmaz mısınız, göğe bakmaz mısınız nasıl yarattı Allah onları, güneşe, aya bakmaz mısınız nasıl yaratıldı, dağlara bakmaz mısınız, insana, karıncaya bakmaz mısınız ve örümceğe bakmaz mısınız gibi Ankebut suresinde, Neml suresinde ve Nahl suresinde işte arıyı örnek gösterir, örümceği örnek gösterir, karıncayı örnek gösterir ve bunlara bakmaya çağrılır insan, bunlara yönlendirilir. Hatta Allah'ın bir sineği bile örnek vermekten çekinmediği belirtilerek varlığın yaratılışındaki hikmete dikkat çekilir. Böylece insanın düşünmesi, tefekkür etmesi ve akletmesi istenir. Değerli kardeşlerim, peki insan nasıl akledecek, nasıl düşünecek, nasıl tefekkür edecek? İşte evrendeki düzene bakacak, ölçüye bakacak, mizana bakacak, takdire bakacak, hesaba bakacak, dengeye, matematiğe bakacak, kusursuz işleyişe ve kozmik ahenge bakacaktır. Allah'ın evrene koyduğu ölçüyü, yani varlık yasalarını, yani sünnetullahı görecektir. Ardından da bu sonsuz düzenin ancak sonsuz kudrete sahip ilahi bir yaratıcı tarafından meydana getirilebileceği sonucuna ulaşacaktır. İşte bu sonuca ancak aklını kullanan insanlar varabiliyor. Değerli kardeşlerim, akıl kelimesi sözlük anlamı bakımından etimolojik olarak bağ ve bağcık anlamına gelir. Akıllı insan ise varlıkla o varlığı yok iken var eden yaratıcı arasındaki bağı kurabilen kişidir. Yani akıllı insan varlıkla varlığı var eden arasındaki bağı kurup varlığı var edene ulaşabilen kişidir. Allah'ı bulan kişidir yani. Bu yönüyle akıl ile zeka arasında bir fark vardır. Akıl da zeka da beynin bir faaliyetidir. Fakat her ikisi doğru kullanıldığında anlamlı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar zekalarını iyi kullandıklarında dünya hayatında başarılı olabiliyorlar. Kendilerini geliştirir, akademik kariyer yapar, isabetli kararlarla ticarette ilerler, teknolojik buluşlara imza atarlar ve güçlü savunma sistemleri geliştirebilirler. Çok çalışarak teknolojik, ekonomik, siyasi ve askeri güç elde edebilirler. Böylece hem kendileri hem de toplumları refah içinde yaşayabilir, konfor içinde yaşayabilir, güven içinde yaşayabilirler, huzur içinde yaşayabilirler.
İşte bugün Batı toplumları, değerli kardeşlerim, zekalarını ve çalışma disiplinlerini kullanarak büyük bir güç elde etmiş durumdadırlar bazıları. Elbette şöyle bir şey söylememiz gerekir. Bugünkü zenginliklerinin altında Batı'nın bazı ülkelerinin bugünkü zenginliklerinin altında sömürdükleri ülkelerin enerji ve yeraltı kaynaklarını kendi ülkelerine aktarmalarının da büyük bir payı var. Ancak sömürülen toplumların da akıllarını, zekalarını ve imkanlarını, güçlerini, birliklerini kullanarak daha güçlü hale gelip buna izin vermemeleri gerekirdi. Ne var ki Müslümanlar bu zillet halinden çalışarak ve üreterek kurtulmak yerine, güçlenerek kurtulmak yerine, kuvvetlenerek kurtulmak yerine, birlikte olarak birleşerek, vahdet oluşturarak kurtulmak yerine bir gün Mehdi ve İsa'nın gelip kendilerini kurtaracağını bekleyip durdular ve hala da bekliyorlar. Oysa beklenen bu İsa ve Mehdi ne gelmiştir ne de gelecektir. Bugüne kadar ben İsa'yım diyene kimse inanmadı. Bugüne kadar ben Mehdi'yim diyene de kimse inanmadı. Zaten bundan sonra da inanmayacaktır. Gelmeyecektir zaten. Kur'an'da böyle bir kurtuluş anlayışı yoktur. Kur'an böyle bir kurtuluş anlayışını onaylamaz. Ve onaylamadığı halde Kur'an böyle bir kurtuluş anlayışını onaylamadığı halde bazı hocalarımız, vaizlerimiz hala kürsülerden İsa'nın ve Mehdi'nin gelip Müslümanları bir gün kurtaracağını anlatmayı sürdürmektedirler. İşte gelecek bir gün İsrail'in elinden Filistinlileri kurtaracak, Gazze'lileri kurtaracak, işte bir gün gelecek Doğu Türkistan'daki Türkleri kurtaracak, bir gün gelecek işte Müslümanları zenginleştirecek, işte böyle bir kurtuluş anlayışına Kur'an onay vermez değerli kardeşlerim. Hatta daha önce eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Kur'an'da Mehdi'lik yoktur, böyle bir kurtarıcı yoktur dediğinde bazı tarikat vaizleri ortalığı ayağa kaldırmışlardı ve Görmez hocama epeyce bir hakaretler yağdırmışlardı. Buradan selam ediyorum Mehmet Görmez hocama. Yani değerli kardeşlerim, demem o ki Müslümanların zalimlerin baskısından ve zulümünden kurtulabilmeleri, onlardan daha güçlü bir teknolojiye, daha sağlam bir ekonomiye, daha etkili bir siyasi iradeye ve daha kuvvetli bir birlik şuuruna, vahdet şuuruna sahip olmadan oldukça zordur. Müminlerin dünyadaki sorumluluğu adaleti tesis etmektir, zulmü engellemektir, huzuru ve güvenliği sağlamaktır. Yani bunlar İsa ve Mehdi bekleyerek gerçekleştirilebilecek şeyler değildir. Bu meseleyi yalnızca Allah'a havale ederek de çözemeyiz. Bu meseleyi Allah bizim omuzlarımıza yüklemiştir. Dünyada adaleti sağlamak, zulmü durdurmak ve sömürüyü engellemek bizim görevimizdir. Bizim sorumluluğumuzdadır ve bundan biz imtihan halindeyiz. Bizim sınavımız budur. İşte yani Allah bize İsa'yı ve Mehdi'yi göndersin de bizi kurtarsın anlayışı vahyin, Kur'an'ın temel ilkeleriyle bağdaşmaz. Vahiy insanı sorumluluk almaya çağırır. Takva sahibi olmak bu demektir. Sorumluluk sahibi olmak demektir. Takva sahiplerinin kurtulacağını söyler ya Cenab-ı Allah. Tilket darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı ve la fesada vel agibetu lil muttakin diye Kasas suresinin son ayetlerinde bu ahiret yurdu sizin için
başınıza çok yakın bir zamanda gelecektir ve ahiret yurdunda en iyi sonuç, en iyi akıbet muttaki kullarım için, takva sahibi olan kullarım için hazırlanmıştır der Cenab-ı Allah. Yani sorumluluğunu bilerek yaşayan insan demektir takva sahibi. Dünyada Allah'ın kendisine nasıl bir sorumluluk verdiğini düşünerek, sorumluluğum nedir, ben ne yapmam lazım, burada neler yapacağım, adalet adına, merhamet adına, sevgi adına, şefkat adına, iyilik adına, doğruluk adına, dürüstlük adına, zulmü engelleme adına ne yapmam lazım, benim üzerime ne düşünüyor demek varken, bir gün Allah Mehdi'yi gönderecek, İsa'yı da gönderecek, bizi kurtaracak şeklinde bir anlayış Kur'an'ın temel ilkeleriyle bağdaşmaz değerli kardeşlerim. Vahiy insanı sorumluluk almaya çağırır. Bu mesele bütün İslam aleminin birlikte çözmesi gereken büyük bir meseledir. Bütün İslam aleminin bir Mehdi ve İsa bekleyerek çözemeyeceği bir meseledir. Bu kendileri çözecekler. Birlik ve beraberlik sağlanmadan, güçlü bir ekonomi ve üstün bir teknoloji kurulmadan ne dünyada adalet sağlanabilir ne de zulüm engellenebilir. Aynı şekilde Müslüman toplumların huzur ve mutluluğu da temin edilemez. İnsanlığa fayda sunulamaz. Ayrıca zeka da değerli kardeşlerim, yalnız insana mahsus bir özellik değildir. Hayvanlarda da zeka vardır. Onlar da hayatlarını sürdürebilmek için zekalarını kullanırlar. Avlanırken gizlenirler, plan kurarlar ve pusuya yatarlar. Fakat hayvanlarda akıl yoktur. Bu yüzden onların dini ve ahlaki sorumlulukları bulunmaz. Adaleti sağlamak, zulmü önlemek, doğruluk, dürüstlük, kul hakkı, iftiradan kaçınmak gibi yükümlülükler insanlara mahsustur. İnsan akıl sahibi olduğu için aklını kullanıp kullanmamasından sorumludur. Yani Allah'ın varlığından emin olan insan okuma yazma bilmese de akıllıdır. Allah'ın varlığını inkar eden bir profesör de olsa aklını kullanmayan insandır. Değerli kardeşlerim, işte bütün bu sorumlulukların muhatabı Allah'ın birçok hizmeti, birçok nimeti hizmetine verdiği insandır. Ancak insanların bir kısmı aklını kullanmayarak bu sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bu sebeple Allah bazı insanları zalim, nankör, cahil ve gaflet içinde olmakla nitelenmiştir. Hatta kimi insanların hayvanlardan daha aşağı bir durumda bulunduğunu bildirmiştir. Çünkü bazı insanların yaptıkları kötülükleri hayvanlar bile yapmamıştır. Hayvanlar insanlar gibi soykırım yapmamış, çıkar uğruna milyonlarca canlıyı öldürmemiştir, birbirlerini köleleştirmemiştir, dişilerini diri diri toprağa gömmemişlerdir. Hiçbir hayvan kendi türüne insanlar kadar sistemli zulüm uygulamamıştır. Hiçbir hayvan eşine şiddet uygulamamıştır. Köle pazarları kurup birbirlerini satmamış, iftirayla yuvaların dağılmasına sebep olmamışlardır. Arsızlıkla, hırsızlıkla ve fütursuzca devletin malına, başkalarının hakkına tüyü bitmemiş, yetimin hakkına el uzatmamışlardır. Hatta bazı hayvanlar kimi insanların göstermediği merhameti ve sadakati bile gösterebilmiştir. İşte bu yüzden Cenab-ı Allah kimi insanlar için onlar hayvanlardan daha aşağı durumdadır ifadesini kullanmıştır. Değerli kardeşlerim, akıl ise bambaşka bir yetidir. O da beynin bir faaliyetidir. Fakat ancak aktif şekilde kullanıldığında bir değer üretir. Yani fiile dönüşürse anlam kazanır. Kur'an'da akıl kavramının çoğunlukla fiil biçimde geçmesi de bununla ilişkilidir. Kıymetli dinleyicilerim, şunu da belirteyim ki İslam medeniyet kurucu bir din olarak fert ve toplum hayatındaki hak gasplarına, zulümlere ve haksızlıklara karşı devletin adaleti sağlayacak cezai yaptırımlar uygulamasını da gerekli görür. Din sabittir, din evrenseldir. Yani o yüzden dinin
evrensel kuralları, evrensel adalet, her yerde adalettir, her zaman adalettir. Sevgi, merhamet, şefkat her yerde lazımdır ve bütün zamanlar için geçerlidir ve din ahlak üzere Kur'an-ı Kerim'de anlatılır ve din, Kur'an-ı Kerim dini tanımlarken ahlak üzerinden din tanımlaması yapar. İbadet üzerinden din tanımlaması yapmaz Kur'an-ı Kerim. Yani Peygamberimiz de demez ki ey Peygamber sen ne kadar çok ibadet eden, ne kadar çok namaz kılan, ne kadar çok umre yapan, ne kadar çok hacca giden, ne kadar çok oruç tutan birisisin demez ve şöyle der: ve inneke le ala hulukun azim. Ey Peygamber sen ne kadar yüksek bir ahlak üzeresin diye ahlak üzerinden Peygamberimizi önümüze örnek olarak koyar değerli kardeşlerim. Bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından selam ediyorum. Selamlarımızı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyon Operası'nda akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava

0: sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozenoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Kozenoğlu'nun otopsisinin yapıldığı dönemde Adli Tıp Kurumu'na giren hırsızlık hükümlüsünün ifadesine başvurulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşış yapılan gıdalar listesine 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Nikos Hristodulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele SESPORT'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Türk Kızılay'ına yardım afette, yoklukta ve her türlü zor durumda Türkiye'ye yardım etmek demektir. Türk Kızılay'ına, Türkiye'ye destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6, zamanla 7 kuvvetinde esecek. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan, zamanla güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızın sosyal medyadaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir ifadelerini kullandı. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Göktim Kartal Eğir İHA takımı, tasarımı ve üretimi kendilerine ait insansız hava aracıyla Amerika'da düzenlenen SOAS 2026'da liseler arasında birinciliği kazandı. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi. Birleşmiş Milletler Gazze'nin yeniden inşası için 71,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Sırbistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Deli Plato kumları bölgesinde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınının 52 gün sonra söndürüldüğü bildirildi. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkesinin diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye çalıştığını belirterek, ülkede düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir bir demokratik geçiş sürecinin başladığını söyledi. Ve son olarak spor, temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S-Sport'tan canlı yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan görelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına, yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

Aşkın ateşleriyle annem meylendim kaldım of of. Ah ne balı boynuma işte ben öldüm. Mezarımı göğsüne kaskara göz.

kardeş varmış lamaz. Felek galip geldi kardeş peşim boşlamaz. Ah gönül öyle bir kale ki gülle işlemez. Bir vefasız vurur yıkar ufacık bir daşına noyoy.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 9-24, Bilecik 7-22, Bursa 10-23, Çanakkale 13-24, Edirne 10-25, İstanbul 14-23, Kırklareli 10-24, Kocaeli 13-23, Sakarya 11-24, Tekirdağ 14-22, Yalova 15-23 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 6-21, Aydın 13-29, Denizli 13-27, Kütahya 5-21, İzmir 14-26, Manisa 12-26, Muğla 10-26, Uşak 7-22 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. İskenderun Körfezi çevreleriyle Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Adana 20-31, Antalya 20-28, Burdur 10-25, Hatay 19-30, Isparta 9-25, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 23-30, Osmaniye 20-31 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Aksaray 11-22, Ankara 9-20, Çankırı 7-20, Eskişehir 7-22, Karaman 10-24, Kayseri 9-23, Kırıkkale 9-21, Kırşehir 10-22, Konya 12-22, Nevşehir 8-21, Niğde 8-23, Sivas 8-25, Yozgat 7-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 10-25, Bolu 5-21, Düzce 8-22, Karabük 7-24, Kastamonu 6-20, Zonguldak 13-22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Amasya 12-21, Artvin 15-22, Bayburt 10-22, Çorum 8-19, Giresun 16-20, Gümüşhane 11-23, Ordu 16-20, Rize 17-22, Samsun 16-20, Sinop 14-24, Tokat 12-20, Trabzon 17-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 9-28, Ardahan 9-21, Bingöl 13-28, Bitlis 10-24, Elazığ 14-29, Erzincan 12-26, Erzurum 8-25, Hakkari 15-29, Iğdır 16-31, Kars 6-24, Malatya ve Muş 13-28, Tunceli 13-29, Şırnak 20-30, Van 12-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 18-31, Batman 17-33, Diyarbakır 16-33, Gaziantep 16-30, Kilis 18-30, Mardin 20-30, Şanlıurfa ve Siirt 20-32 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akdeniz Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar %35'e çıkarılması, enerji ithalatçısı ülkelerin yıllık enerji ithalat faturasını 2026 fiyatlarıyla 500 milyar doların üzerinde azaltabilir. İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10

0: Ürünlerden olmak üzere 53 yeni ürün eklendi. Listede kıyma, bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Nikos Hristodulis'in Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini şiddetle kınadığını bildirdi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'ya taşıyan uçak hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı. Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentleri için muhtemel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine açık olduklarını belirterek ancak geçici ateşkes yerine barışa ulaşmak lazım dedi. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Cuma günü sahasında İspanya ekibi basketle karşı karşıya gelecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadele Ses Sport'tan naklen yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Sakarya-Bilecik yolunun 21 ve 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Osmaniye-Nurdağ yolunun 50 ve 51. kilometrelerinde Kurudere mevkiinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bu toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşıca tutuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot abi, ya abi geldik, her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Etkili yağış ne demektir?
1: Yere düşen toplam yağışın sel haline gelip akarsu ve ırmakları beslediği durumlarda kullanılan bir kavramdır.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için Arasta kelimesini biraz araştırdım. Arasta kelimesi Türkçe'de düz yol, cadde, özellikle de çarşı caddesi anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçmiştir. Günümüz Türkçesinde ise çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm anlamına gelir. Bu kelimenin kökeni ve ayrıntıları tabii ki var ve bunlar için istediğiniz kaynakları kullanabilirsiniz. Arasta'daki dükkanlar genellikle karşılıklı sıralanarak koridor şeklinde bir hizmet ve satış alanı oluşturur. Böylece çarşı daha renkli, daha cadde görünümlüdür. Arastaların ortaya çıkması Osmanlı'daki lonca sisteminin bir sonucu. Hani demiştik ya, Farsçadan dilimize geçmiştir diye. Farsçadan kökeni geçmiş sadece. Aras sözünün çarşı ve pazar, aratsak tabirinin ise sakaf, yani çatı ve örtü manasına gelmesinden yola çıkıp Arasta kelimesini bulmuşlar. Çatılı, örtülü, çarşı. Bunların dışında ordu çarşısı, ordugahta kurulan seyyar çarşı, asker çarşısı olarak da biliniyor. Aynı malın ticaretini yapan dükkanlardan oluştuğu için terlikçiler arastası, kürkçüler arastası, baharatçılar arastası gibi isimler alabiliyor. Çarşıların içerisindeki bölümler ya da sokaklar olabileceği gibi Edirne Ali Paşa arastası gibi bağımsız olarak inşa edilmiş arastalar da var. Arastaların bazısı menzil külliyelerinin bir parçası olarak tasarlanmış. Menzil külliyeleri arastalarında sokağın üstünün tamamıyla kapalı, tümüyle açık, yarısının açık yarısının kapalı olduğu örnekler var. Bu durum arastanın mimari karakterinde sokağın üstünün mutlaka kapalı olmasının gerekmediğini gösteriyor. Sokağın üstünün örtülü olduğu durumlarda ise iki uçta ve ortalarda mutlaka kapı bulunuyor. Benim çok hoşuma giden bir özellikleri daha var arastaların. Dua kubbesi. Dua kubbesi veya dua meydanı denilen, esnafın sabah dükkanlarını açmadan önce duacı tarafından yapılan duayı dinleyip dürüst iş yapacaklarına dair dua ettikleri alanlar da arastalarda bulunan bir başka öge. Organizasyon şeması ve plan özellikleri bakımından arasta ve kapalı çarşılar arasında belirgin bir farklılık yok. İdari açıdan arastalar genellikle çeşme, mezar, bedesten, medrese, cami gibi yapılardan oluşan vakıf ya da kuruluşun bir parçası ve bu yapıların tamamı aynı kapalı çarşı örneğinde olduğu gibi tamamı külliyeyi de oluşturabilmekte. Arastalar 15. yüzyılda inşa edilmeye başlamış. Çok hızlı bir şekilde de yayılmış. Arasta bölgesinde her bir dükkanın ayrı ayrı kapısı olmaz. Günümüzdeki bazı işhanlarında olduğu gibi çarşı kapısı her dükkan için sabah açılır, akşam kapanır. Bu tür çarşılardaki sokakların üzeri açıktır ya, belli bir alana kadar örtülü bırakılır. Tamamen üstünün örtülmesi ise kapalı çarşı olduğuna işarettir. Arasta adı verilen çarşılardan elde edilen gelirler sosyal yardım kuruluşlarına gidermiş. Eğer külliye içinde kurulmuşsa gelirleri genellikle külliyenin camisine bırakılırmış. Arasta yapısına en güzel örnek Edirne Selimiye Külliyesi. İslam mimarisinin en önemli yapı çeşitlerinden biri külliyeler. Külliyelerde de sıklıkla yer alan arastalar, geçmişte geliri külliyenin içindeki camiye vakfedilen tek tip dükkanlardan oluşurken, artık günümüzde çoğu turistik olmak üzere çeşitli ürünler satan ve kira geliri hariç camilere gelir bırakmayan çeşitli dükkanlardan oluşuyor. Osmanlı mimari geleneğinde de üstü açık dükkan sıraları biçiminde algılanmış ve kullanılmış, o zaman da gelirleri farklı farklı yerlere verilebilmiş. Dükkanların her birinin ayrı kapısı yok demiştik ya, sabah ve akşam bir açılır kapanırlar da demiştik, ortada bir de dua ediliyor demiştik. Peki keseleri bir mi? Hayır, keseleri bir değil. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar, günümüz arastalarında da olanlar vardır mutlaka. Radyolarının seslerini hafif açanlar, biraz kısanlar. Bugün de onlar için diyoruz ki, ne yaparsanız yapın, satışınız bol olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasına New York'ta 3. katip seviyesinde yanıt vererek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir

toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıya katıldı. Libya'da Birleşmiş Milletler siyasi süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıklarının ele alındığı toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizen Bakan Fidan, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül günü ulusal yas günü ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havanur Ketüda altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde ŞEV destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, zamanla genelinde güneydoğudan 3 ila 5, zamanla doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, zamanla batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nin doğusunda güneydoğudan, Fethiye Kaş arasında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: En uzun hayvan hangisidir? İnsanların bu soru sorulduktan sonra aklına hemen mavi balina veya çivit deniz anası gelmektedir. Bu bilgiler aslında birkaç yıl öncesine kadar geçerliliğini korurken, son yapılan bilimsel araştırmalara göre geçerliliğini yitirmiştir. Son araştırmalar mavi balina ve çivit deniz anasından daha uzun bir hayvanın olduğunu kanıtlamıştır. Bantlı solucan adındaki bu hayvanın yapılan ölçümlere göre yaklaşık 60 metre uzunluğunda olduğu görülmüştür. Bu uzunluk mavi balina veya çivit deniz analarının onlarca katı fazla uzunluğu anlamına gelmektedir. Bu uzunluktaki bantlı solucanlar büyük bir yüzme havuzunun etrafını çevirebilecek kadar bir boya sahiptirler. Ayrıca esneme özelliği de gösteren bu solucanlar esnemeleri sonucunda boylarını iki katına kadar çıkarabilmektedirler. Bu kadar ilginç özellikleri barındıran solucanlar bilim insanlarının da dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yapısal anlamda ağzı ve anüsü birbirinden ayrı olan en basit canlı grubuna dahil olan bantlı solucanlar kalbi olmayan canlılardan sadece biridir. Kasları sayesinde kan iletimini sağlayan bu canlılar, besinlerini ise üzerlerinde bulundurduğu zehirli kamçılar tarafından yakalamaktadır. Bu canlılar ayrıca uzunluklarının çok fazla olmasının yanında en olarak oldukça incedirler. En geniş olanlarının enleri milimetrelerle ölçülmektedir. Yapılan araştırmalar bu türün 500 milyon yıl önceye dayanan bir canlı olduğunu bilim insanlarına göstermiştir. Oldukça parlak renkte olan bu canlılar okyanusların en derin bölgelerinde yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Diğer canlılar tarafından zarar gördükten sonra hızla kendini yenileyebilen bu canlılar daha sonra küçük parçalara bölünerek çoğalırlar.
1: Biliyor muydunuz?
2: Silgi ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Silgiyi ilk defa 1736'da Avrupa'ya getiren Fransız kaşif ve bilim adamı Charles Marie de la Condamine'dir. Bu aslında Güney Amerika'da yerli kabilelerin oyun için ve tavuk tüyü gibi şeyleri vücutlarına yapıştırmak için kullandıkları bir maddeydi. Avrupalılar bunu kullandı fakat bir süre sonra çürüdüğü için kullanışlı olmadı. 1939'da Charles Goodyear, kavuçuğu işlemenin ve dayanıklı kılmanın yolunu buldu. Bugün kullandığımız silgilere şekil vermiş oldu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Bir kartal yavrusunun bir geyiği öldürüp onunla beraber uçabildiğini, kahvenin Yemen'den İstanbul'a ilk olarak 16. yüzyılda getirildiğini, köpek balıklarının ömürleri boyunca yüzmek zorunda olduklarını, çünkü dururlarsa batacaklarını, piramitin içine bırakılmış suyun 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanıldığını, 100 gram zeytinde 224 kalori, 100 gram zeytin yağında ise 30 miligram E vitamini olduğunu, bugün kullanılan alo sözcüğünün telefonun mucidi Alexander Graham Bell'in sevgilisinin isminin, yani Alessandra Lolita Osvaldo'nun baş harflerinin kısaltması olduğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasına New York'ta 3. katip seviyesinde yanıt vererek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca uluslararası toplum savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından sınır ötesi kapan operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıya katıldı. Libya'da Birleşmiş Milletler siyasi süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıklarının ele alındığı toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizen Bakan Fidan, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül günü Ulusal Yas Günü ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde ŞEV destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Ben Emin Ertürk Karaaslan, saatler 10'a kadar beraber olacağız. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da canlı olarak paylaşıp tarihte bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapacağız. Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah, Takvim, Yeni Şafak, Akşam, Türkiye, Star, Vatan, Haber Türk, spor severler için foto maç, son dakika gelişmeleri için de TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Şimdi ilk önce gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara bir göz atalım.

İlk olarak Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyet'in manşeti, kim sorumluysa hesabını verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fon depremine yol açanlardan hesap soracağını söyledi. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır. Kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur, dedi. Türkiye tuzağa düşmez. Asimilasyona hayır şeklinde de aynı haber manşette küçük küçük başlıklar atılmış. Gerekli önlemler alınacak diye Cumhurbaşkanı devam ediyor. Haberin devamını 10. sayfadan takip edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Hemen üstünde, manşetin üstünde, kontrolden çıkarsa tehlikeli. Yapay zekanın Birleşmiş Milletler'in gündeminde. Son dönemde yapay zekanın yarattığı tehlike bu kez dünya liderlerinin de bulunduğu New York'taki Birleşmiş Milletler çatısı altında gündeme geldi. Şirketler uyardı. Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan yapay zeka şirketlerinin yöneticileri uyarılarda bulundu. Yapay zekanın kontrolden çıkma ve kendi başına kararlar alabilme ihtimali en çarpıcı noktaydı. Haberin devamı 14. sayfada izleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Mehmetçik Başika üssünü boşaltıyor. Hemen bu haberin altında yer alan bir başka haber. New York'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığını son verilmesi konusunda anlaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye'nin Başika Zilhan yerleşkesini Irak'a kademeli olarak teslim edeceklerini bildirdi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. 5 lüks araca 26.280 TL şeklinde bir başlık atılmış. Araçlara el koyuldu. Masak raporunda piyasa değeri 220 milyon TL 5 aracın 26.280 TL'ye devrinin mal varlığını soruşturulmuş ve haberin devamı 5. sayfada yer alıyor. Hemen altında başka bir habere bakalım. Çığlığını böyle duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği engelsiz sağlık iletişim merkezinin telefonu gece 03'te acı acı çaldı. Arayan Samsun'da kendisi de eşi de işitme engelli olan bir anne adayıydı. Bebeğin hareket etmiyor diyen anne hemen ambulansı yönlendirdi ve bebeğin kalp sesini duyan ekip derin bir oh çekti. Haberin devamı 4. sayfada yer alıyor. İki evlat katili

Anneye Müebbet. Serpil Altınok 33 yaşında olan iki çocuğunu bıçakla öldürdü, bir çocuğunu da yaraladı. Mahkeme adli tıptan gelen akıl sağlığı yerindedir raporunun ardından kararını verdi. Anne iki kez ağırlaştırılmış müebbete ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haberin devamı 3. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Böylece Hürriyet'in ana manşetlerini sizlerle paylaştık. Başka bir gazeteye geçmeden önce hemen İzmir Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz. Onun öncesinde bir kısa müzik arası verelim. Bağlantımızı o sırada gerçekleştirelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu şarkı arasının ardından İzmir Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz ve uzmanımız Muzaffer Lafçı'dan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'ın için ve Ege Denizi ile ilgili ilk değerlendirmelerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, günaydın.
0: Yayınlar. Günaydın, teşekkür ederiz. Söz sizde, buyurun.
1: Tabii bölgemiz genelde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında 1 ila 2 derece civarı artış bekliyoruz. Rüzgar genel olarak kuzey yönlerden ortak kuvvetle esecek. Merkezlerimizin bugün beklenen yüksek sıcaklıkları İzmir'de 26, Aydın'da 29, Manisa 26, Balıkesir 24 ve Çanakkale'de 24 derece olması bekleniyor. Ege Denizi'nde yine az bulutlu ve açık bir hava hakim. Çanakkale Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney kesimlerinde 6 bofor. Çeşme Bodrum arasında kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, oranın da güneyinde yine sabah saatlerinde 7 bofor civarında fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah aktaracaklarımız bunlar. Sizlere yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir Bölgesel Tahmin Merkezi'nden uzmanımız Muzaffer Lafçı'dan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için son değerlendirmelerini, Ege Denizi'ndeki deniz hava tahmin raporunu aldık. Gazete başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi sıradaki gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti CHP'den Mansur Yavaş itirafı. Hizmeti yoktu, kurtulduk şeklinde bir manşet atılmış. CHP kurmayları Yavaş'ın istifası için ciddi bir kayıp değil. Ankara için kalıcı proje üretmemişti. Parti kamburundan kurtuldu denmiş. 30 yeni istifa. Yavaş'ın istifasının ardından 41 olan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üye sayısı 11'e düştü. Toplam 30 üye Yavaş'la birlikte istifa etti. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen altında Yaşihan'a yeni operasyon şeklinde bir yolsuzluk ve rüşvete taviz yok şeklinde bir manşet atılmış. Kırıkkale Yaşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve ihale fesat karıştırma soruşturmasında yeni deliller bulundu. Eski başkanlar AK Partili Sungur ve MHP'li Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 kişiyle gözaltına kararı verildi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Başka bir manşet var hemen yanında. Fonda sorumlular hesap verecek. Türk evinde soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı fonlardaki manipülasyonla ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan'la ilgili kurumlarımız meselenin üzerinde kararlılıkla gidiyor. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap soracağız. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuk ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçirilmesini sağlayacağız dedi. Haberin devamı 11. sayfada yer alıyor. Şimdi kısa bir müzik arası verelim, ardından Adana Bölgesel Tahmin Merkezi'ne doğru ilerleyelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının ardından hemen uzmanımıza bağlanacağız. Adana 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarından Aşkın Gündoğdu hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Bölgenizle ilgili değerlendirmeleri alabilir miyiz acaba?
1: Tabii ki. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezimizin hazırlamış olduğu günlük hava tahminat kuruluşu şeklindedir. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıklara baktığımızda önemli bir değişiklik beklenmemekle beraber rüzgar ise genellikle gece saatlerinde kuzey, gündüz saatlerinde güneyli batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmekte. İl merkezlerimizdeki günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Adana parçalı ve az bulutlu 31, Mersin parçalı ve az bulutlu 30, Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 31, Osmaniye parçalı ve az bulutlu 31, Gaziantep parçalı ve az bulutlu 30, Kilis parçalı ve az bulutlu 30 ve son olarak Hatay ise parçalı ve az bulutlu en yüksek 29 derece olacaktır. Bölgeden aktarabileceklerim şimdilik bunlardır.
0: Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Adana 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve uzmanımız Aşkın Gündoğdu'dan Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin için ilk değerlendirmelerini aldık. Şimdi birazdan İstanbul trafik durumuna bağlanacağız ama öncesinde bir şarkıyla yayınımıza devam edelim.

İstanbul'un en yoğun trafik yerleri. D100 karayolundan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 31 dakika. TEM'den Ataşehir Kavşağı'na kadar 17 dakika. Minibüs yolundan İki Telli Kavşağı'na kadar 37 dakika. TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 17 dakika. E5 Haliç Köprüsü'nden Terpa'ya kadar 30-26 dakika. TEM Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 22 dakika. TEM 100 Karayolu'ndan Maltepe Köprüsü'ne kadar 18 dakika. TEM Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 17 dakika. TEM Kavacık Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 18 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Abbas Ağa'ndan Tersane'ye kadar 11 dakika. TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 21 dakika. Halkalı Caddesi'nden Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 20 dakika. TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Köprülü Kavşağı'ya kadar 18 dakika. Doğan Araslı Bulvarı'ndan Haramidere Bağlantı Yolu'na kadar 16 dakika ve Silahtar Ağa Caddesi'nden Hayvansaray Kavşağı'na kadar 43 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu ise şu şekilde. Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 17 dakika, minibüs yolundan İki Telli Kavşağı'na kadar 37 dakika, TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 17 dakika, E5 Haliç Köprüsü'nden Perpa'ya kadar 26 dakika, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar 22 dakika olarak gözüküyor. Ana hatlardaki trafik durumu şu şekilde. Beşiktaş'tan Meclis-i Mebusan Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 4 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Balmumcu'ya kadar 2 dakika. Muallim Naci Caddesi'nden Sinagoga kadar 1 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu yok. Levent-Tem bağlantı yolundan TEM girişinden Büyükdere Caddesi'ne kadar 10 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Abbas Ağa'dan Zincirlikuyu'ya kadar ise 4 dakika olarak gözüküyor. Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'nden Tersane'den Fransız Lisesi'ne kadar 4 dakika. İmrahor Caddesi'nden Silahtar Ağa'ya kadar 3 dakika. E5 Örnektepe Köprüsü'nden Halıcıoğlu'na kadar 2 dakika. Refik Saydam Caddesi'nden Tersane'den Şişhane'ye kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu yok Şişli'de. Büyükdere Caddesi'nden Levent İş Kuleleri'ne kadar 15 dakika. Cumhuriyet Caddesi'nden Harbiye'ye kadar 3 dakika. Abide Hürriyet Caddesi'nden Talaskar Gazi Caddesi'ne kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Kağıthane'de ise O2 bağlantı yolundan TEM çıkışına kadar 5 dakika. İmrahor Caddesi'nden Çağlayan Sapağı'na kadar 5 dakika. Kağıthane Barbaros Caddesi'nden Halil Rahman Caddesi'ne kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Avrupa'da ve Asya'dan en yoğun trafik noktaları. E100 karayolundan Sahil Parkı mevkiine kadar 31 dakika. TEM Mahmut Bey yolundan Esenler Otogarı'na kadar 17 dakika. E5 Haliç Köprüsü'nden Perpa'ya kadar 26 dakika. Barbaros Bulvarı'ndan Abbas Ağa'dan Tersane'ye kadar 11 dakika. Doğan Araslı Bulvarı'ndan Bağlantı Yolu'na kadar 16 dakika olarak gözüküyor. Asya'da TEM Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 17 dakika. D100 Karayolu'ndan Maltepe Köprüsü'ne kadar 18 dakika. TEM Çamlıca Kavşağı'ndan Ümraniye'ye kadar 21 dakika. TEM Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 13 dakika olarak gözüküyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, olağan dışı trafik Silahtar Ağa Caddesi'nden Abbasla Hayvansaray Kavşağı'na kadar çok yüksek. Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nden Sevinç Caddesi'nden Gültepe'ye kadar 20 dakika çok yüksek bir trafik seyrediyor. Trafiğin olağan dışı boş olduğu bölge neredeyse yok. TEM ve E5 trafiğine bakarsak Avrupa'dan Asya'ya D100 Karayolu Haramidere Kavşağı'ndan
Sahil Parkı mevkiine kadar 31 dakika, E5 Haliç Köprüsü'nden Perpa'ya kadar 26 dakika olarak gözüküyor. Asya'dan Avrupa'ya baktığımızda ise TEM Küçük Sudan, Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 6 dakika, TEM Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelerine kadar 13 dakika olarak gözüküyor. Ana yolların trafik yoğunluğunda TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar bir trafik yoğunluğu gözüküyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar yine aynı şekilde. Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar bir trafik yoğunluğu mevcut. İncirli'den Ok Meydanı'na kadar yine trafik yoğunluğu mevcut. Böylece trafik yoğunluğunu aktarmış olduk İstanbul'daki dinleyicilerimize. Gözlerini yoldan, kulaklarını Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ayırmasınlar diyoruz ve yayınımıza bir müzikle devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu şarkının arkasından hemen Karadeniz'e uzanıyoruz ve Samsun Bölgesel ve Uyarı Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan Altan Özcan hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sesim gelmiyor galiba ama evet. Ben yine de...
0: Teşekkür ederim. Buyurun.
1: Devam ediyorum. Bölgemizde şu anda sadece Samsun doğusunda hafif sağanak yağışlar var. Biz bu yağışların akşama kadar Samsun etkili olacağını bekliyoruz. Diğer kesimler ise parçalı, çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ila orta kuvvette. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda Samsun 20, Amasya 22, Çorum 19, Kastamonu 20, Sinop 25, Tokat 21 ve Ordu 21 derece olarak beklenmektedir. Sizlere kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz, iyi çalışmalar diliyoruz biz de size. Sevgili dinleyenlerimiz, Samsun Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlandık. Uzmanımız Altan Özcan'dan Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu ile Orta Karadeniz'in hava tahmini ve sıcaklık değerlerini aldık. Şimdi gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin manşetlerini sizinle paylaşmıştık. Şimdi de Milliyet Gazetesi'nin manşetlerini paylaşalım. Milliyet Gazetesi'nin ilk manşeti terör yerine huzur geliyor. New York'ta temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak'ın Sincar'dan PKK'yı çıkarması için komşumuzla artık terörü değil huzuru konuşmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye bizim için günübirlik bir mesele değil. Türkiye inşallah birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacaktır. Buna takoz koymaya çalışanlar kuşkusuz vardır. Terör endüstrinin paydaşları bu defterlerin kapatmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, devlet olarak bu konuda kararlıyız. Süreç ilerliyor ve inşallah neticeye de uzak olmayan bir zamanda ulaşacağız şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu haberin devamı 11. sayfada sevgili dinleyenler. Ekonomiye yönelik risk yok. Piyasaların sınırlı alanında belirli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Sürecin şeffaf ve hassas yürütmesi önemli. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç varsa onların da hayata geçirilmesini sağlayacağız. Yunanistan düşman değil, komşuyuz. Yunanistan'da seçim olur, hükümet değişir, muhalefet değişir. Bunlar bizim meselemiz değil. Bizim meselemiz Türkiye'nin hakları, güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de sulhü sükunun korunmasıdır. Şeklinde konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu haberin devamı da 11. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Tarihi buluşma, kritik görüşme şeklinde bir başlık atılmış. Hemen haberin altında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın en önemli iki gücünün gündeminde Orta Doğu ve yapay zeka güvenliği vardı. Görüşme sonrası Trump harika geçti derken, Jinping ise cepheleşme yerine işbirliği yapmaları gerektiğini söyleyip ABD ile Çin çatışırsa kayıp çok olur ifadelerine yer verdi. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Şanlıurfa'da korkutan deprem. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dün sabah 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ilde hissedilen 15 saniyelik deprem panik yarattı. Uzmanlar 6 Şubat depremi sonrası bölgedeki fayların stres transferinden etkilendiğini belirterek büyük depremin habercisi değil, bu bölge için normal denildi. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor. Böylece Milliyet gazetesinin de haberlerine yer verdik. Şimdi yine bir kısa şarkı arasıyla yayınımıza devam edelim.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Van Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıyoruz ve Gamze Demir hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Günaydın. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için neler söyleyeceksiniz?
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde. Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan kuvvetinde esmesi bekleniyor. Son olarak il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 24, Van 26, Muş ve Hakkari'de 29 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyoruz biz de sizlere.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Van 14. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Uzmanımız Gamze Deniz'den Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için ilk değerlendirmelerini aldık. Şimdi İstanbul'a doğru bakacağız.

0: sayın dinleyicilerimiz. Şimdi İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'ne uzanıyor ve Burçin Tuncer'le ilk değerlendirmelerini alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için, bir de Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için neler söyleyeceksiniz?
1: İstanbul için gün içerisinde az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İstanbul için en yüksek 23 derece, Kocaeli, İzmit az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 23 derece. Sakarya az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24 derece. Edirne az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 25 derece. Tekirdağ az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 22 derece. Kırklareli az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 24 derece. Yalova az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 23 derece. Denizlerde hava, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sinop İğneada'yı için parçalı ve çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi. Marmara için hava durumu parçalı ve çok bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Bölgesel Tahmin Merkezi'nden aldık son yapılan ilk değerlendirmeleri. Şimdi Iğdır Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlayacağız.

0: sayın dinleyicilerimiz. Şimdi de Iğdır Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanıp Aleyna Aymak'tan ilk değerlendirmeleri alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın. Buyurun, söz sizde.
1: Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın Ağrı ve Iğdır'da kuzeybatılı, Kars'ta kuzeydoğu yönlerden hafif, yerler orta kuvvetli geçeceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 31, Kars 25, Ağrı ise 29 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.

Dinleyenlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 8.59'u gösteriyor. Ülke genelinde hava durumu, deniz raporları, yol durumu ve öne çıkan haberleri aktarmak için saat başı raporlar için sizinle baş başa bırakıyoruz. Saat başı raporların ardından basında gündem programımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 9.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasına New York'ta 3. katip seviyesinde yanıt vererek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ne Sosyal hesabından sınır ötesi kapan operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıya katıldı. Libya'da Birleşmiş Milletler siyasi süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıklarının ele alındığı toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizen Bakan Fidan, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül günü Ulusal Yas Günü ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Nur Ketüda altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Bekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Basında Gündem programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Ender Tülkar Aslan, yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte gazetelerde bugün öne çıkan başlıklara yer vereceğiz. 16 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Ankara ve İstanbul trafik durumunu da canlı olarak paylaşıp tarihte bugün köşesinde tarihte meydana gelen olayları sizlerle paylaşarak tarihe yolculuk yapacağız. Şimdi tarihte bugün köşemize başlıyoruz. Bu saat dilimimizde takvimler 25 Eylül'ü gösteriyor. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar bazıları şunlar. 1396 yılında Yıldırım'da yazıp Nibolu zaferini elde etti. 1561 yılında Şehzade Bayezid idam edildi. 1911 yılında İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1925 yılında İstanbul'da Tulumbacı Teşkilatı'nın yerine Modern Motorlu İtfaiye Teşkilatı kuruldu. 1950 yılında Birleşmiş Milletler Askerleri Kore'de Seul'e ele geçirdi. 1956 yılında İstanbul'da geniş çaplı istimlak çalışmaları başlatıldı. 1958 yılında Kemer Barajı ve Hidroelektrik Santrali işletmeye açıldı. 1960 yılında Yasıada'da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, kemeri ile intihar girişiminde bulundu. Bayar, nöbetçi Teğmen tarafından kurtarıldı. 1974 yılında bilim adamları aerosol spreylerinin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu. 1979 yılında Arjantin Devlet Başkanı Jean Perón'un eşi Eva Perón'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin premieri Broadway'de yapıldı. 1982 yılında Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi Filiz Dinçmen Amsterdam'da görevine başladı. 1993 yılında Harun Hazinesi Türkiye'ye geldi. 2000 son tarihimiz 2001'de Tekel'in Küba ile ortak kurduğu TEKA Pro Fabrikası İstanbul'da açıldı sevgili dinleyenler. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarına bağlanıp bölgelerinin hava durumu ve sıcaklık değerlerini alacağız. Bu saat dilimimizde ilk bağlantıyı Elazığ'la yapacağız. Elazığ

0: Bilgisel Tahmin Merkezi'ne şimdi arkadaşlarımız bağlantı sağlayana kadar ben gazete başlıklarına bir göz atmak istiyorum. Sabah gazetesinin manşetine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti hemen gazetenin logosunun üst kısmında. Bizim çocuklar Uluslar A Ligi'nde dünya devi Fransa karşısında. Futbol şöleni için ekran başına diye bir manşet atılmış. Turkuaz Medya'daki futbol şöleninde bugün Ay Yıldızlı ekibimiz sahne alacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde binler Trakya Kocaeli stadında olacak. Milyonlar ATV ekranlarının başında yine tek yürek olarak olacak sporda. Bu haberin devamı spor sayfasında yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Gazetenin manşeti, Sabah gazetesinin manşeti, dünya söylediğimiz yere yeni geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı. 16 kez çıktığı Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk gün ne söylediyse bugün de aynı yerde durduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler reformu o zaman yapılsa savaşlar önlenecek, bunca can kaybedilmeyecekti. Dünya ilk gün söylediğimiz yere geliyor şeklinde bir başlık atılmış. Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Ne mutlu ki bugüne kadar tarihin hep doğru tarafında durduk. İlk gün söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler reformu yapılsaydı savaşlar önlenebilirdi. Dünyanın duvarlara değil köprülere ihtiyacı var. Mekke Anlaşması doğru yolda atılmış güçlü bir adım. Elbette bundan rahatsız olanlar çıkacak. Biz tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir devletiz. Türkiye, Yunanistan'ı düşmanı değil, komşusudur. İki ülke ilişkileri seçim malzemesi yapılmayacak kadar mühim şeklinde konuşuldu. Haberin devamı ise 10. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Siyonist katile küresel tecrit. Hemen yanında yer alan bir haber. New York'ta yoğun protestolarla karşılanan soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletle boş koltuklara konuştu. Dünya liderleri de yüzüne bile bakmadı. Savaş suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu korkarak gitti, ABD'den rezil olarak ülkesine döndü. On binlerin sokakta protesto ettiği Gazze kasabına küresel tecrit uygulandı. ABD Başkanı Trump ve diğer ülke liderleri kendisiyle görüşmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu salonunda yuhalandı. Boş salona konuştu. Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan sözlerini ise hiçbir ülke temsilcisi ciddiye almadı şeklinde haber yer almış. Şimdi Elazığ'a bağlanıyoruz. Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanımızdan 13. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Elazığ'da İsa Şengül hattımızda. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl için neler aktaracaksınız?
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüzle bağlı il merkezlerinde güneyin yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli 29, Malatya ve Bingöl 28, Adıyaman 31 derece olması bekleniyor. Şimdilik aktaracak sorunuz bu yöndedir. Size ve ikimize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlandık ve İsa Şengül'den Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'e dair ilk değerlendirmelerini aldık. Elazığ bizi 96.4 frekansından dinliyor. Şimdi bir yayınımıza müzik arasıyla devam edelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, müzikten sonra şimdi basında gündem programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı Sayın Eren Ersoy hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeniz için neler aktaracaksınız? Buyurun, söz sizde.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının ise 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında ise yer yer kuvvetli şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara ve Çankırı 20, Kırıkkale ve Bolu 21, Zonguldak, Düzce 22, Bartın 25 ve Karabük 24 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Ankara 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Eren Ersoy'dan Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için günün ilk değerlendirmelerini aldık. Gazetemizde öne çıkan haberleri paylaşmaya devam ediyoruz. Biraz önce Sabah gazetesinin başlıklarına bakıyorduk. Devam edelim. Şimdi de Yeni Akit gazetesinin başlıklarına bakalım. Yeni Akit gazetesinin manşeti: Erdoğan fon soruşturmasında sorumlulardan hesap soracağını açıkladı. Ekonomimizde risk yok şeklinde bir başlık atılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türk evinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili olarak ise net konuştu. Sorumlu kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır. Gazetemize devam edeceğiz. Şimdi Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi'ne doğru gidiyoruz. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Yeliz Gürler hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Evet, bölgemizde akşama kadar hava açık, az bulutlu. Öğle saatleri yer yer parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmamaktadır. Merkezlerimizde beklenen hava durumları ve günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Antalya az bulutlu ve açık 28, Muğla açık az bulutlu geçecek 26 derece, Isparta'da açık öğle saatleri parçalı ve az bulutlu 25, Burdur açık öğle saatleri parçalı az bulutlu 25 derece. Denizlerimizde hava raporu: rüzgarın kuzey ve batı yönlerden 2 ila 4, Bodrum Fethiye arasında 3 ila 5, öğle saatlerinde Kaş Anamur arasında güney ve doğu yönlerden 1 ila 3 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1,5, Bodrum Fethiye arasında 1 ila 2 metre civarında olması bekleniyor. Havanın açık, az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Yeliz Gürler, Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur için, aynı zamanda Akdeniz için son yaptıkları değerlendirmeleri aktardı. Şimdi gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam edelim. Yeni Akit gazetesinin haberini okuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne finansal sisteme ne de Türkiye ekonomisine yönelik bir risk olmadığının altını çizen Erdoğan, sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gereken adımların atıldığını, benzer bir problemin yaşanmaması için gereken tedbirlerin de hayata geçirildiğini belirtti. Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda olumlu bir irade ortaya koyduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu iradenin artık somut adımlara dönüşmesini beklediğimizi vurguladı. Haberin devamı 8. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Akit gazetesi logosunun hemen altında İBB'de zaman ayarlı kadrolaşma şeklinde bir başlık atılmış: militana, kadro, emekçiye, mobbing. Yolsuzluğa bulaşan CHP'li başkanların görevden uzaklaştırılması sonrasında yapılan seçimlerde Bayrampaşa, Beykoz, Üsküdar ve Adalar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesi CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimini paniğe sevk etti. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yandaşlarının yerini sağlamlaştırmak için emekçilere kan kusturmaya başladığı öğrenildi. Bir başka bu haberin devamı 9. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Foncuların araçlarına, jetine, yatına el konuldu. Fon soruşturmasında tutuklanan 26 kişi arasında olan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait 2.8 milyar liralık servete el kondu. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bugüne kadar 69 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken bunlardan 26'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklu şirket yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu tespit edilen, piyasa değeri 200 milyon lirayı aşan 5 lüks aracın yanı sıra 2 jet, Pusula'nın patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen Loretta isimli yata el konuldu. Pusula Holding'in yönetim kurulu başkanı Serdar Turhan ise milyarlık para trafiği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Pusula yönetimiyle alakam yok derken 3 işlemde 1.8 milyar lira nakit için şahsi birikimim ifadesi dikkat çekti. Haberin devamı 10. sayfada yer alıyor. Şimdi gazete başlıklarına ara veriyor ve Afyon Karahisar 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Uzmanımız Oğuzhan Kartal hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, söz sizde.
3: Afyon Karahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artmasını, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyon Karahisar az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 22 derece. Denizli az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 27 derece. Uşak az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 22 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyon Karahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Afyon Karahisar bizi 91.5 frekansından dinliyor. Uzmanımız Oğuzhan Kartal bize Afyon Karahisar, Denizli ve Uşak için yaptıkları günün ilk değerlendirmelerini aktardı. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Arkasından programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinin başlıklarına bakalım. Hemen logonun altında yer alan spor haberleriyle başlayalım. Hedef iyi başlamak. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı sonrasında bugün yeni bir serüvene başlıyor. Ay Yıldızlı ekip Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Fransa'yı konuk edecek. Hedef zorlu gruba iyi bir başlangıç yapmak. Haberin devamı saat 21.45'te maç başlayacak. Haberin devamı ise spor sayfasında yer alıyor. Hemen logonun altında sorumlu kim varsa hesap sorulacak. Erdoğan'dan fon mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Yargının kapsamlı bir soruşturma başlattığını ve tutuklamalar olduğunu ifade eden Erdoğan, sorumluluğu olan kim varsa bunlardan hukuk önünde hesap sorulacak. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalı. Ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yok dedi. Şimdi Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi'ne bağlanacağız. Uzmanımız Bayram Çolak'tan Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için ilk değerlendirmelerini alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Buyurun, söz sizde.
1: Hemen aktarayım dinleyicilerimize. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız günün ilk değerlendirmelerine göre bölgemiz genelinde havanın bugün için az bulutlu ve açık geçeceğini, gece ve sabah ilk saatlerde iç kesimlerde pus ve kırsal mahallelerde özellikle hafif sirayi don hadisesinin görüleceğini yer yer tahmin ediyoruz. Günün en yüksek hava sıcaklıklarımız düne göre 1 ila 3 derece civarında artacak, ancak baktığımızda sıcaklıklarımızın mevsim normallerinin altında olduğunu görüyoruz. Bölgemizde bugün için rüzgarımızın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimizde gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklarımızı aktaracak olursam, en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 5, Bursa'da 9, Kütahya'da 3, Bilecik'te ise 7 derece olarak ölçüldü bu sabah. Bugün için şehirlerimize tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 22, Bursa'da 23, Kütahya'da ise 21 derece civarında olacak. Yaptığımız ilk değerlendirmeler bu şekilde Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve uzmanımız Bayram Çolak'tan ilk değerlendirmelerini aldık. Eskişehir bizi 90.7'den dinlemekte. Gazetelerde yer alan manşet haberleri paylaşmaya devam ediyoruz şimdi. Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakıyoruz. Soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajıyla başlamıştı. Sorumlu kim varsa hesap sorulacak şeklinde bir başlık atılmıştı. Şimdi haberin devamına bakalım. Soruşturma şeffaf ve hassas olacak. New York'ta Türk evinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem son derece hassas yürütülmesi önemli. Bizim de talimatımız bu yöndedir. Ayrıca benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız. Haberin devamı 5. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Bir başka gazeteyle devam edelim. Milliyet gazetesinin manşetine bakalım şimdi. Milliyet gazetesinin manşeti terör yerine huzur geliyor şeklinde bir başlık atılmış. Ekonomiye yönelik risk yok. Piyasaların sınırlı bir alanında belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz diye haber devam ediyor. Asimilasyona hayır diyoruz. Terörsüz bölgede yeni mimari. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretinde son olarak Türk evinde kardeş topluluklarla bir araya geldi. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor diyen Erdoğan, entegrasyona evet, asimilasyona bunun her çeşidine hayır diyoruz ifadelerini kullandı. ABD'deki ara seçim için de iradenizi sandığa en üst seviyede yansıtmanız çok önemlidir dedi. Haberin devamı 11. sayfada yer alıyor. Şimdi gazete başlıklarına ara veriyor ve Trabzon 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Uzmanımız Ercan Çölemen hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Doğu Karadeniz için neler söyleyeceksiniz? Söz sizde, buyurun.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genin parçalı ve çok bulutlu, bölge genin yer olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişe tahmin edilmekte. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvet edeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 22, Artvin 23, Giresun 21, Gümüşhane 25, Rize 23 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor. Parçalı, çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar doğu kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü yağış anda orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
2: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon bizi 91.7 frekansından dinliyor. Uzmanımız Ercan Çölemen'den Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Doğu Karadeniz'in hava durumunu ve dalga yüksekliğini öğrenmiş olduk. Şimdi Kayseri'ye doğru gitmeden önce gazete başlıklarına kaldığımız yerden devam edelim. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının yankıları sürüyor. Yola bağımsız devam edeceğini açıklayan Mansur Yavaş, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını merak ediliyor. Muhalefet, Yavaş'ın kararının ve tavrının bundan sonra belirleyici olacağını ifade ediyor. Kulislere göre Yavaş, adaylığının konuşulmasının çok erken olduğu görüşünde. Haberin devamı 12. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenler. Şimdi bir başka habere geçelim, başka bir gazeteye geçelim. Milli Gazete'nin başlıklarına bir göz atalım. Milli Gazete'nin başlıklarında Rize'deki sağanak nedeniyle 1 milyar 42 milyon liralık hasar tespiti. Rize valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'de ki sağanağın ardından şu ana kadar tespit edilen araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlarla duvar ve ev hasarlarının toplamının yaklaşık 1 milyar 42 milyon lira olduğunu bildirdi. Haberin devamı 14. sayfada yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görevi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğu bildirildi. Haberin devamı 11. sayfada. Kazalarda %90'a varan doğru veri alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Data İnceleme Uzmanı Alican Karaaslan, olay yeri kaydedici özelliğine sahip araçlardan kaza öncesi, kaza anı ve sonrasına ait %99'a varan doğrulukta veri elde edebileceklerini söyledi. Milli Gazete'nin bir başka manşeti ise binlerce silahlı çocuk dosyası var. Çocukların silaha erişimi alarm veriyor. Okuldan önce silahla tanışıyorlar şeklinde bir manşet atılmış. Çocukların silahla temasını ürküten boyuta ulaştı. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan ceza mahkemelerinde yargılanan 12-17 yaş arasındaki çocukların sayısı 4 yılda 3352'den 5574'e yükseldi. Evet, haberimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Kayseri Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Ali Kızıl hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun, söz sizde.
3: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Rüzgar Kayseri ve Sivas çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Diğer illerimizde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar sırasıyla şu şekildedir. Kayseri 24, Kırşehir 23, Nevşehir 21, Sivas 26 ve son olarak Yozgat 18 derecedir. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.
3: Teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin.
0: Sağ olun. Geldin. Teşekkürler. Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri 7. Meteoroloji Bölge Tahmin Merkezi uzmanlarından Ali Kızıl'dan Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için ilk değerlendirmelerini aldık. Kayseri bizi 90.0'dan dinlemekte. Şimdi bir müzik arası verelim.

0: Kapat o zaman. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz ve Mensuri Topçugil'den ilk değerlendirmelerini alıyoruz. Alo?
1: Ardahan'da 21 ve Bayburt'ta 22 derece olarak beklenmektedir.
0: Buyurun.
1: Alo.
0: Buyurun. Söz sizde.
1: Aktaracaklarım bu kadar bölgemizden.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Mensuri Topçugil'den Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için yaptıkları ilk değerlendirmeleri aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son Milli Gazete'nin başlıklarına göz atıyorduk. Okuldan önce silahla tanışıyorlar çocuklar için bir haber yer almıştı. Son dönemde peş peşe yaşanan okul saldırılarıyla kritik soruyu yeniden gündeme getirdi. Silah okul kapısına gelmeden önce çocuğun eline nasıl ulaşıyor? Sorun sadece okullarda değil. Türkiye'de çocukların ateşli silahlara erişimi yalnızca okul güvenliği başlığı altında tartışılabilecek bir mesele olmaktan çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın ceza mahkemelerine ilişkin verileri 12-17 yaş arasındaki çocukların 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili diğer aletler hakkında kanuna muhalefet soruşturmasıyla adli sistemde karşı karşıya kaldığı dosyalarda dikkat çekici bir artış yaşandığını gösteriyor. 2022 yılında 3352 olan sanık çocuk sayısı 2025'te ise 5574'e çıktı. Haberin devamı 9. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. 4 yılda 2222 sanık çocuk artışı. Resmi verilerdeki değişim meselenin boyutunun ortaya koyuyor. 2022'de 3352 çocuk 6136 sayılı kanunla kapsamında ceza mahkemelerinin de sanık olarak yer alırken bu sayı 2025 sonunda 5574'e ulaştı. Böylece 4 yıllık dönemde sanık çocuk sayısında 2222 kişilik artış gerçekleşti. Bu haberin devamı da 9. sayfada yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen altında başka bir haber. Siyonizm canavarının kara tablosu. Beyrut'un cennet gülleri. Lübnan'ın başkenti Beyrut hüzünlü bir anma programına sahne oldu. Aileleriyle birlikte ana meydanda toplanan onlarca çocuk, soykırımcı İsrail rejiminin saldırılarında şehit düşen çocukları andı. Haberin devamı 6. sayfada yer alıyor. Manisa Valiliğinden öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Hemen gazetenin alt kısmında tedavileri sürüyor. Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki silahlı saldırıda hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerin taburcu edildiğini, 3 öğrencinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Spor Gazetesi'ne bir göz atalım son olarak. Türkiye Fransa A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde birinci grup ilk maçında Fransa ile Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak ve Felix Zivayer tarafından yönetilecek. Orkun Körçü sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ve böylece basında gündem programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşça kalın, meteorolojinin sesinde kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Eylül Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 26 Eylül Cumartesi günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Türkiye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasına New York'ta 3. katip seviyesinde yanıt vererek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan ve ahlaki meşruiyetini yitirmiş bir lideri dinlemeyi kabul etmemektedir ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından sınır ötesi kapan operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen sınır ötesi kapan operasyonları kapsamında 170'i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçlunun Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek konulu toplantıya katıldı. Libya'da Birleşmiş Milletler siyasi süreci, ekonomik refah ve güvenlik başlıklarının ele alındığı toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, Libya'nın istikrar ve güvenliğinin tüm bölge için önem taşıdığının altını çizen Bakan Fidan, Türkiye'nin bu doğrultuda aktif katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin katıldığı eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada denize savrulan 19 askerden 12'si hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden askerler için 25 Eylül günü Ulusal Yas Günü ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Ve spor. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Ketüda altın madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Eylül Cuma. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak.
2: Yeah.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Eylül 2026 Cuma günü ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan, Ardahan'la Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 27 Eylül Pazar günü ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamamızın meteoroloji uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyicilerimiz. Bazı denizlerimizin sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun 30, Antalya Alanya 29, Mersin Yenişehir 29, Mersin Anamur 29, Muğla Fethiye 28, Antalya Finike 27, Antalya Kaş 26, Muğla Datça 25, Muğla Bodrum 25, Artvin Hopa 25, İzmir Konak 24, Rize 24, Samsun Atakum 24, Balıkesir Ayvalık 23, İzmir Dikili 23, Van Gevaş Akdamar 23, Çanakkale 23, Aydın Kuşadası 23, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos 22, Trabzon Ortahisar Havalimanı 22, Sinop 22, Bitlis Adil Cevaz 22, Bitlis Tatvan 22, Bartın Güney Mendrek Feneri 22, Kastamonu İnebolu 22, Giresun 22, Tekirdağ Süleyman Paşa 22, Van Tuşba Liman 21, Ordu Altınordu 21, Kastamonu Cide Kuzey Mendrek Feneri 20 ve son olarak Düzce Akçakoca 20 derece olarak ölçülmüştür. Sayın dinleyiciler, denizlerimizin sıcaklık değerleri bu şekildeydi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 21'e 9, Atina parçalı bulutlu 26'ya 16, Belgrad sağanak yağışlı 18'e 14, Berlin çok bulutlu 16'ya 18, Helsinki sağanak yağışlı 11-16, Kiev çok bulutlu 18-9, Kopenhag parçalı bulutlu 17-10, Londra parçalı bulutlu 27-12, Madrid sıcak açık 36-17, Moskova çok bulutlu 15-11, Paris az bulutlu 27-11, Priştina sağanak yağışlı 13-9, Roma az bulutlu 27-19, Saraybosna sağanak yağışlı 11-8, Sofya çok bulutlu 19-11, Tiran sağanak yağışlı 19-14, Varşova sağanak yağışlı 17-8, Viyana parçalı bulutlu 19-11 ve Zürih parçalı bulutlu 22-8 derece. Asya kıtasındaki bazı merkezlerden Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 28-17, Nur Sultan çok bulutlu 14-8, Bağdat açık 40-28, Bakü parçalı bulutlu 27-22, Bişkek parçalı bulutlu 24-11, Duşanbe az bulutlu 30-18, Kabil az bulutlu 27-13, Kerkük açık 40-24, Kuveyt açık 42-31, Medine açık 43-28, Mekke açık 42-29, Riyad açık 43-26, Şam az bulutlu 33-17, Tahran açık 35-22, Taşkent az bulutlu 29-19, Tiflis çok bulutlu 25-17 ve Tokyo sağanak yağışlı 25-21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'daki bazı merkezlerde Cezayir az bulutlu 31-18, Kahire az bulutlu 33-23, Melbourne çok bulutlu 22-13, Montreal parçalı bulutlu 22-19, New York parçalı bulutlu 22-19, Sydney az bulutlu 23-16 ve Washington az bulutlu 22-12 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerlerden Çadırlunga çok bulutlu 29, Frankfurt az bulutlu 27, Gümülcine parçalı bulutlu 24-11, Kırcaali çok bulutlu 23-9, Köln az bulutlu 28, Konrad çok bulutlu 22-7, Köstence çok bulutlu 22-11, Münih parçalı bulutlu 17-3, Podgorica sağanak yağışlı 16-13,

Selanik parçalı bulutlu 24-16, Şumlu sağanak yağışlı 22-28, Traklya çok bulutlu 21-9, Balkaneş çok bulutlu 23-11, Zenitsa parçalı bulutlu 13-9, Gazi Magosa az bulutlu 29-18, Girne az bulutlu 26-11, Lefkoşa az bulutlu 27-17 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 30-14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve günün en yüksek ve günün en düşük sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün vgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, son 24 saatte gerçekleşen yurdumuza ait toplam yağış miktarlarını aktaracağız. Rize Derepazarı Maltepe köyünde 75, Trabzon Of Fidanlık'ta 66, Giresun Göreli Kuşçulu köyünde 54, Artvin Kemalpaşa Köprücü köyünde 54, Adana Pozantı Akçatekir'de 34, Erzincan Refahiye Kayı köyünde 20, Gümüşhane Kürt'ün Elceğiz köyünde 19, Sivas Akıncılar'da 18, Ordu Karadüz Yokuşdibi beldesinde 17, Bayburt Aydıntepe Kavlatan köyünde 14, Hatay Payas'ta 13, Kayseri Pınarbaşı Yukarı Kızılcaçevik köyünde 12, Amasya Taşova Borabay Orman sahasında 11, Çorum Mecitözü'nde 10, Samsun Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy'de 9, Bursa Karacabey Bayramdere Göleti'nde 8, Tokat Reşadiye Yolüstü Köyü'nde 7, İstanbul Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 6, Tunceli Ovacık'ta 6, Kahramanmaraş Göksun'da 5, Mersin Toroslar Kızılbağ'da 3, Kırşehir Göllü Köyü'nde 3, Antalya Kemer'de 3, Yozgat Çekerek'te 3, Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 2, Konya Seydişehir'de 2, Malatya Hekiman Köylü Köyü'nde 2, Sinop Ayancık'ta 2, Kocaeli Çayırova'da 2 ve son olarak Elazığ Sivrice Hazarbaba Dağı'nda 1 kilogram olarak ölçülmüş. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda bazı merkezlerde son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarını aktardık.
1: Binalardaki enerji kayıplarının üçte biri pencerelerden, üçte biri duvarlardan, geri kalanı ise diğer bölümlerden. Örneğin enerji tasarrufu sağlamayan pencerelerden kaçan ısı nedeniyle her yıl 900 okul, 300 hastane yapabileceğimiz 5 milyar lira havaya uçuyor. Kaplamalı camlar, standartlara uygun yalıtım, verimli ısıtma, soğutma ve aydınlatma kullanmalısınız. Böylece Adana'nın yazında da, Erzurum'un kışında da enerji giderleriniz azalsın, paranız cebinizde kalsın. Tasarrufunuz toplumsal kazanca dönüşsün. Binalarda enerji verimliliğine önem verin. Hayatı artık yeni bir pencereden bakın.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler,
1: denizlerimizde hava.
0: 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Eylül 2026 Cumartesi günü
2: sayın
0: ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve kadar Ordu hava çevrelerinin bulutlu, sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
0: 28 Eylül 2026 Pazar günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz,
2: akşam 6'ya kadar
0: Antalya hariç, İç Anadolu ve
2: Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
0: Dalga yüksekliği
2: 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı
0: 29 Eylül 2026 Pazartesi günü
2: akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı.
0: Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Kuzeybatı'dan
2: 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
0: Ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de Sinop'la İç ve Batı kesimlerde arasında 24 saatlik biraz periyotta hava parçalı bulutlu.
2: Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor.
0: Sayın
2: Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, doğusunda Kuzeydoğu'dan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, doğusunda Kuzeydoğu'dan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul temaslarını tamamladığı New York'taki Türk Evi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Dış politika, savunma sanayi ve iç gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarıyla ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Görüşmelerde işbirliğinin kurumsallaştırılması ve teknik düzeyde yürütülen çalışmalar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siyasal ve askeri casusluk soruşturmasına ilişkin açıklamalar yaptı. İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Xi, ABD ziyaretinde Trump'la ikili ilişkiler ve ticaret konularını ele aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise kentte protesto edildi. Anadolu Ajansı, Netanyahu'nun Gazze politikaları ve Filistin topraklarındaki uygulamalarına tepki gösteren binlerce kişinin protestoya katıldığını bildirdi. İstanbul merkezli yürütülen ve 13 ili kapsayan usulsüz vatandaşlık operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre soruşturma Türk vatandaşlığı için muvazalı gayrimenkul satışları ve usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrol için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Elektrikli araç şarj istasyonlarında da yeni dönem başladı sayın dinleyiciler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzeltmesiyle şarj istasyonlarına entegre edilen elektrik depolama sistemlerindeki bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Böylece istasyonların şebeke kapasitesinden bağımsız olarak daha yüksek güçte hizmet vermesinin önü açıldı. Ve spor. A milli futbol takımı UEFA Ulusal Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı da yarın başlıyor sayın dinleyiciler. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 61. sezonunda 8.000 ilden 16 takım mücadele edecek. Öte yandan Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar finale yükseldi. Yaşar, şampiyonluk mücadelesinde Türkiye'yi temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde ŞEV destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölümünün

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Eylül Cumartesi günü ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 28 Eylül Pazar günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Antalya hariç, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 29 Eylül Pazartesi günü ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Amasya

0: ve Tokat hariç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gökyüzlü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan

aşkın nameleri, kol düğmeleri. Duygular içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağız. Bugün Türk pop tarihinin en çok yanlış bilinen, en çok hüzünle hatırlanan ve en naif sitem şarkılarından birinin hikayesine gidiyoruz. Kol Düğmeleri. Kol Düğmeleri şarkısının hikayesi, Türkiye'deki müzikseverlerin aklını yıllarca karıştırmış bir serüvendir. Şarkı aslında Barış Manço'nun şarkısı değildir. Fikret Şeneş yazmıştır sözlerini ve muhtemelen yabancı bir şarkı üzerine yazmıştı. Fikret Şeneş, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın söz yazarlarındandır. Şarkıyı ilk seslendirense 1969'da popüler kimliğiyle kendisini farklı tanıtmış, değişik sesiyle akıllarda kalmış, bugün bile kadınım dediğinizde aklınıza gelen Tanju Okan'dır. Şarkının melodisi yabancı kaynaklıdır demiştim. 1960'larda Fikret Şeneş birçok yabancı melodiye Türkçe söz yazmıştı. Bu da onlardan birisiydi. Peki bu sözler nasıl ortaya çıktı diye soracak olursanız, Fikret Şeneş bir röportajında şöyle anlatmıştır. Bir gençlik aşkına yazmıştım. Aşkla gururun birbirine karıştığı bir duyguydu. Bir erkeğin gençliğimi bıraktığı küçük bir hatıraydı o kol düğmeleri. Bu söz şarkının duygusunu aslında tek başına özetler. Aşkın bitişinden geriye kalan bir çift kol düğmesi. Bu küçücük sembol kol düğmeleri ne büyük bir hüznün, bir hatıranın ifadesi. Biraz da Fikret Şeneş'ten bahsedecek olursam, 40 yılı aşkın kariyeri boyunca 400'den fazla Türkçe söz yazmıştır. İmkansız, Kim Arar Seni, Son Bir Defa, Olmaz Böyle Şey gibi klasiklerin sahibidir. Ajda Pekkan'ın yükselişinde büyük rol oynamıştır. Kol Düğmeleri, Şeneş'in en kişisel şarkılarından biridir. Çünkü doğrudan kendi duygusundan doğmuştur. Şarkıyla ilgili en bilinen anekdotsa, bir gün Tanju Okan'a bir şarkı götürmem gerekiyordu. Ben de kendi gençlik hikayemi yazıp verdim. O söyledi ve bir anda herkesin acısı oluverdi. Bu söz neden bu kadar sevildiğini de açıklar aslında bu şarkının. Kişisel bir acı, kolektif bir yaraya dönüşmüştür çünkü. Batı armonisi üzerine kuruludur bu eser. Pop türünde yazılmıştır. İlk söyleyen Tanju Okan ama onu meşhur edense Barış Manço'dur. Barış Manço, Kurtalan Ekspres, Ayna, Modern Düzenlemesiyle Mert Demir, çeşitli sahne yorumlarında Mirkelam, Ceylan Ertem bu şarkıyı tekrar tekrar söylemiştir. Kaydedilme yılı 1969. Uyarlama bir şarkı olmasına rağmen çok sevilmiştir. Dijital platformlarda en çok dinlenen versiyonu Barış Manço'nundur. O yüzden şarkıyı Barış Manço'ya mal edişimiz normaldir aslında. Toplum bu şarkıyı Barış Manço'ya çok yakıştırmıştır. Diyebiliriz ki ikinci hayatını bu şarkının Barış Manço vermiştir. Toplumda %80'in üzerinde kişi şarkıyı Barış Manço bestesi sanır. Barış Manço'nun yorumu daha erkeksi bir kırgınlık taşır. Tanju Okan'ın yorumundaki kırılganlıksa daha naif bir hüzündür. İki yorum da bence çok kıymetli. Bir gençlik aşkının ağıtıdır. Veda, hatıra, gurur, içten içe sızlayan bir özlem. Herkesin hayatında yarım bir mektup, yırtılmış bir fotoğraf, kullanılmış bir mendil, bir kol düğmesi gibi küçük bir hatıra vardır. Bu şarkı tam olarak bu duyguya seslenir. Geri dönmeyecek bir aşkın küçük eşyası, hatırası. Sözler ve duygu ilişkisine baktığımızda da sadece keder kalsın geriye, bir de kol düğmeleri.
aslında şunu fısıldar. Beni değil, beni sevdiğin günleri sakla. 2000'lerden itibaren dizilerde ayrılık sahnelerinin klasik eşlikçisi olmuştur bu müzik. Üniversite gençliği arasındaysa hala karaoke sahne şarkısı olarak popülerdir. Pek çok TRT nostalji programında yer almıştır. Kol düğmeleri şarkısının sözlerine gelince, hatırlarım bugün gibi, sessiz geçen son geceyi, başın öne eğik, bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi. İki küçük kol düğmesi, bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Gelir kol düğmelerimin birleşme saati. Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. Bitsin bu işkence, kalsınlar bir arada. Heyhat, sabah gün ışıldar. Yalnız gece buluşanlar, yaşlı gözlerle ayrılırlar. Düğmeler gibi, bizim gibi. Bizim gibi ayrılırlar. Bizim gibi.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri sona erdi.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin, gürleme gibi sese verilen addır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Eylül Cuma günü Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde geneli güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde doğusu güneydoğudan, Fethiye Kaş arası kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık. Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul temaslarını tamamladığı New York'taki Türk Evi'nde gazetecilerle bir araya geldi. Dış politika, savunma sanayi ve iç gündeme dair soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim meselemiz adaletsizliğe karşı olmaktır. Kendi adımıza mutluyuz ki o günlerden bugünlere hep tarihin doğru tarafında durduk. Milletimizi utandıracak bir tek adım bile atmadık. Bugün dünya bizim ilk gün söylediğimiz yere gelme eğilimindedir," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarını sürdürüyor. Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarıyla ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Görüşmelerde işbirliğinin kurumsallaştırılması ve teknik düzeyde yürütülen çalışmalar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siyasal ve askeri casusluk soruşturmasına ilişkin açıklamalar yaptı. İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Xi, ABD ziyaretinde Trump'la ikili ilişkiler ve ticaret konularını ele aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise kentte protesto edildi. Anadolu Ajansı, Netanyahu'nun Gazze politikaları ve Filistin topraklarındaki uygulamalarına tepki gösteren binlerce kişinin protestoya katıldığını bildirdi. İstanbul merkezli yürütülen ve 13 ili kapsayan usulsüz vatandaşlık operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre soruşturma Türk vatandaşlığı için muvazalı gayrimenkul satışları ve usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'deki ruhsat sahasında keşfedilen petrol için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Elektrikli araç şarj istasyonlarında da yeni dönem başladı sayın dinleyiciler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzeltmesiyle şarj istasyonlarına entegre edilen elektrik depolama sistemlerindeki bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Böylece istasyonların şebeke kapasitesinden bağımsız olarak daha yüksek güçte hizmet vermesinin önü açıldı. Ve spor. A milli futbol takımı UEFA Ulusal Ligi A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı da yarın başlıyor sayın dinleyiciler. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 61. sezonunda 8.000 ilden 16 takım mücadele edecek. Öte yandan Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Emrah Yaşar finale yükseldi. Yaşar, şampiyonluk mücadelesinde Türkiye'yi temsil edecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde ŞEV destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 21'e 9, Atina parçalı bulutlu 26'ya 16, Belgrad sağanak yağışlı 18'e 14, Berlin çok bulutlu 16'ya 18, Helsinki sağanak yağışlı 11-16, Kiev çok bulutlu 18-9, Kopenhag parçalı bulutlu 17-10, Londra parçalı bulutlu 27-12, Madrid sıcak açık 36-17, Moskova çok bulutlu 15-11, Paris az bulutlu 27-11, Priştina sağanak yağışlı 13-9, Roma az bulutlu 27-19, Saraybosna sağanak yağışlı 11-8, Sofya çok bulutlu 19-11, Tiran sağanak yağışlı 19-14, Varşova sağanak yağışlı 17-8, Viyana parçalı bulutlu 19-11 ve Zürih parçalı bulutlu 22-8 derece. Asya kıtasındaki bazı merkezlerden Amman az bulutlu 32-19, Aşgabat az bulutlu 28-17, Nur Sultan çok bulutlu 14-8, Bağdat açık 40-28, Bakü parçalı bulutlu 27-22,

22, Bişkek parçalı bulutlu 24, 11, Duşanbe az bulutlu 30, 18, Kabil az bulutlu 27, 13, Kerkük açık 40, 24, Kuveyt açık 42, 31, Medine açık 43, 28, Mekke açık 42, 29, Riyad açık 43, 26, Şam az bulutlu 33, 17, Tahran açık 35, 22, Taşkent az bulutlu 29, 19, Tiflis çok bulutlu 25, 17 ve Tokyo sağanak yağışlı 25, 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika'daki bazı merkezlerde Cezayir az bulutlu 31, 18, Kahire az bulutlu 33, 23, Melbourne çok bulutlu 22, 13, Montreal parçalı bulutlu 22, 19, New York parçalı bulutlu 22, 19, Sydney az bulutlu 23, 16 ve Washington az bulutlu 22, 12 derece. Avrupa'da Türklerin yaşadığı yerlerden Çadırlunga çok bulutlu 29, Frankfurt az bulutlu 27, Gümülcine parçalı bulutlu 24, 11, Kırcaali çok bulutlu 23, 9, Köln az bulutlu 28, Konrad çok bulutlu 22, 7, Köstence çok bulutlu 22, 11, Münih parçalı bulutlu 17, 9, 17, 3, Podgorica sağanak yağışlı 16-13, Selanik parçalı bulutlu 24-16, Şumlu sağanak yağışlı 22-28, Taraklia çok bulutlu 21-9, Balkaneş çok bulutlu 23-11, Zenitsa parçalı bulutlu 13-9, Gazimagosa az bulutlu 29-18, Girne az bulutlu 26-11, Lefkoşa az bulutlu 27-17 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 30-14 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışındaki bazı merkezlerin hava durumu ve günün en yüksek ve günün en düşük sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı bilgilere Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgilendirme Toplantısı üst düzey oturumuna katıldı. Toplantıda Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da yer aldı. Üst düzey oturumda konuşan Bakan Kurum, iklim risklerinin artık insanların yaşamına, şehirlerin güvenliğine ve kalkınma imkanlarına doğrudan etki ettiğini belirtti. Kurum, doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında yapılan uyarıların dünyanın en temel insani güvenlik meselelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteorolojik hadiseleri 7 gün 24 saat esasına göre takip ettiğini ifade eden kurum, meteoroloji radarları, uydu verileri ve tahmin modellerinden yararlanılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan meteo uyarı sistemiyle yaklaşan meteorolojik tehlikelerin renk kodları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili kurumlara bildirildiğini kaydetti. Türkiye'nin meteoroloji alanındaki bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini belirten kurum, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı desteğiyle 3 yıl boyunca her yıl en az gelişmiş ülkelerden 30 teknik personele eğitim verileceğini açıkladı. Bakan Kurum, Cenevre programı kapsamında Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Celeste Saolo ile Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da iştirak etti. Görüşmede Türkiye ile Dünya Meteoroloji Örgütü arasındaki köklü işbirliğine değinen kurum, COP31 vesilesiyle bu işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Celeste Saola ise Bakan Kurum'un COP31 kapsamında dile getirdiği bilime, kanıta dayalı ve uygulama odaklı eylem gündemi çağrısının önemine dikkat çekti. Saola, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün söz konusu çağrıyla tamamen uyum içerisinde olduğunu belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda düzenlenen İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 konut kura çekim törenine katıldı. Törende Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'daki kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri için konut belirleme kuraları çekildi. Zeytinburnu Merkez Efendi'de 524, Maltepe Esenkent İETT bloklarında 453, Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya 6B bölgesinde ise 665 konut olmak üzere toplam 1642 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm süreci başlatılan bağımsız bölüm sayısının 544.000'e ulaştığını açıkladı. Kurum, kampanyanın süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını belirterek İstanbullulara dönüşüm desteğinden yararlanma çağrısında bulundu. Kurum ayrıca İstanbul'da Ev Sahibi Türkiye kampanyası kapsamında 100 bin sosyal konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut yapılacağını açıkladı. Kiralık konutların 12 ilçede inşa edileceğini belirten kurum, kiraların 10 bin liradan başlayacağını, ilk 1071 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini söyledi. Bakan Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri sahibi olan 228 bin vatandaş için de indirim kampanyası başlatacağını duyurdu. 22 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim uygulanacak. Borcunun tamamını kapatamayanlarsa bakiye borcun en az %25'ini ödemeleri halinde ödedikleri tutar üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamına alındığını da açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Planla Türkiye'nin akıllı şehir uygulamalarında önümüzdeki 5 yıllık yol haritası belirlenirken 50 farklı uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda plan kapsamında belediyecilikten trafik sistemlerine, atık yönetiminden çevre hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti. Eylem planı kapsamında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı belirlendi. 2026 yılı sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritalarının hazırlanması, belediyelerde akıllı şehir birimlerinin kurulması planlanıyor. 2027'de 187 ilçe belediyesinin daha sisteme dahil edilmesi ve toplam 268 belediyede coğrafi bilgi sistemi tabanlı gelişim planlarının hazırlanması hedefleniyor. 2028 yılı itibarıyla en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada hayata geçirilmesi, 2029'da ise tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar hizmetlerin tek noktadan takip edilebileceği dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Plan kapsamında akıllı şehir teknolojilerinde 2030 yılına kadar en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren 500 girişimci şirketin desteklenmesi ve akıllı şehir uygulamalarının hukuki altyapısını oluşturacak akıllı şehir kanununun yürürlüğe konulması planlanıyor. Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilerde yeni yol haritasının temel bileşenler arasında yer alıyor. Stratejinin önemli başlıklarından birini kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi oluşturuyor. Erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenirken, TOKİ ve yeni konut projelerinin akıllı bölgeler yaklaşımıyla bütünleştirilmesi planlanıyor. Gerçek zamanlı trafik yönetimi, doluluk oranına göre rota belirleyen akıllı atık toplama sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan akıllı sokak aydınlatmaları da plan kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar arasında bulunuyor. Vatandaşların mahallelerindeki sorunlu mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletebilmesi ve şehir yönetimine dijital kanallardan katılım sağlaması da hedefleniyor. Planla ayrıca Türkiye'nin akıllı şehir alanında geliştirdiği yerli çözümlerin Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelerle paylaşılması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'te ücretsiz halk plajı olarak hizmete açılan sahilden görüntüler paylaştı. Tekne işgalleri ve kirlilikten arındırılan 3600 metrekarelik alan sıfır atık konseptiyle düzenlenerek vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Plajda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri de ücretsiz veriliyor. Bakan kurum paylaşımında çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerini kullandı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, alandan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldığını belirterek son 2 yılda Ege ve Akdeniz kıyılarında ücretsiz halk plajı sayısının 15'e ulaştığını açıkladı. Göcek, halk plajı ile birlikte 5 ilde 24.682 metrekarelik alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için %25 indirim kampanyasını başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve işyer alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül
Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak alıcılara da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Buna göre borç bakiyesinin en az %25'i oranında yapılacak peşin ödemeye %25 indirim uygulanacak. TOKİ kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yer alıcısının yararlanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yer alıcıları yararlanabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca alıcıların geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yer alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu tamamen kapatan alıcılara tapuları teslim edilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvuru sırasında ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kampanya kapsamındaki alıcılar borç bakiyelerini kapatmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde ise %25 indirim uygulanmayacak. Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığını üstlendiği COP31'in tanıtımı, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Amerika'nın New York kentinde sürüyor. Times Meydanı'nda Ebru sanatçısı Garip Ay'ın gerçekleştirdiği gösteriyle COP31 tanıtılırken, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da etkinlik alanını ziyaret ederek Ebru çalışmasına katıldı. Kurum, Türkiye'nin COP31 sürecinde tüm ülkeler adına çalıştığını belirterek artık hedeflerden uygulama diyoruz, artık icraat diyoruz, netice istiyoruz ifadelerini kullandı. New York'ta düzenlenen COP31 iş forumunda da küresel iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen kurum, iklim krizinin küresel ekonomi açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. İş dünyasına somut ve ölçülebilir taahhütlerde bulunma çağrısı yapan kurum, yatırım, teknoloji, finansman ve yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü işbirlikleri kurulması gerektiğini söyledi. Kurum, 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iş dünyası ve yatırım zirvesine iş dünyasından proje, yatırım, teknolojik çözüm ve somut taahhütlerle katılım beklediklerini ifade etti. COP31 tanıtımı kapsamında Türk evinin farklı katlarında ve Glasshouse'da sergi ve deneyim alanları oluşturuldu. Türk evinde COP31 maskotu Karetta'nın yapay zeka destekli uygulaması, Antalya'daki COP31 alanının 3 boyutlu maketi ve Türkiye'nin iklim çalışmalarının anlatıldığı interaktif sergiler ziyaretçilere sunuluyor. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler Güzergahı'nda ise COP31 tanıtım görsellerinin yer aldığı LED ekranlı araçlar dolaşıyor. New York'taki tanıtım etkinlikleriyle Türkiye'nin COP31 vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları uluslararası kamuoyuna aktarılıyor. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ve örgüte finans sağladıkları belirlenen 83 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 495 gram skunk, 6 kök skunk bitkisi, 112 gram kokain ve 28 sentetik hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 108 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile dijital hassas terazi bulundu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan, tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi istendi. Tasfiye süreçleri yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir şeklinde açıklama yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesiyle ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız açıklamasında bulundu. İran basınına yansıyan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş askeri gücüne rağmen Hürmüz Boğazı'nı açamadığını belirten Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na 400 kilometre mesafeye kadar çekildiğini ve Bahreyn'de konuşlandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı yakınlarından uzaklaşmasının İran'ın zaferi olduğunu ileri süren Muhibbi, İran'ın şu ana kadar kullanmadığı bazı yetenekleri ve stratejik hedefleri mevcut. Gerektiğinde bu yetenekler kullanılacaktır ifadelerini kullandı. Almanya'nın Gevelsberg kentinde 2020 yılında yaşanan silahlı çatışma sırasında olay yerini ve vurulan meslektaşlarını terk eden iki kadın polis görev ihlali nedeniyle memuriyetten ihraç edildi. Ve spor, A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bu akşam Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zweier yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si ile devam ediyor. Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü şehir pistinde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları bugün Türkiye saatiyle 16'da, yarışsa 26 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde ŞEV destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz'le Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esecek. 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'le İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Giresun ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
2: Aziz dinleyenlerimiz, Hakikat Ezgilerinden gönüllerinize muhabbetle sesleniyoruz. Bugün mübarek bir cuma günü. Rabbimiz bizleri yeniden cumaya eriştirdiği, gönüllerin duaya, dillerin salat ve selama, kalplerin muhabbete yöneldiği kıymetli bir vakitte sizlerle beraberiz. Cuma, Kur'an-ı Kerim'de adına sure bulunan müstesna bir gündür. Yüce Rabbimiz Cuma suresinde şöyle buyurur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman Allah'ı anmaya koşun." Cuma suresi 62. ayet de böyle beyan etmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Cuma gününün fazileti üzerine şöyle beyanda bulunmuş bir hadis-i şerifinde: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür." buyurarak bizlere haber vermiştir. Öyleyse bu güzel günün bereketinden nasiplenmek, gönüllerimizi güzel sözle, ilimle, irfanla ve Allah dostlarının bıraktığı manevi mirasla buluşturmak niyetiyle programımıza başlayalım. Cumamız mübarek, dualarınız makbul, gönülleriniz huzurla dolsun diyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bazen bir kitap okumak yalnızca satırları takip etmek değildir. Bazı eserler vardır ki kelimelerin ardında başka kapılar, hikayelerin içerisinde başka hikmetler, görünen mananın ardında daha derin hakikatler saklar. İşte Hazreti Mevlana'nın asırlardır insanlığa seslenen Mesnevi Şerifesi de böyle büyük bir ilim ve irfan hazinesidir. Mevlana Mesnevi'nin daha ilk beytinde bize adeta neyin sesini değil, insanın kendi aslından ayrılışının hikayesini dinletir. Ve ilk cümleleri şöyle başlar: "Dinle, neyden, nasıl hikaye ediyor?

0: Ayrılıklardan nasıl şikayet ediyor diye başlayan mesnevisiyle Hazreti Pir'den, Hazreti Mevlana'dan bugün bolca bahs geçeceğiz. Efendim, Hakikat Ezgileri programında malumunuz her hafta bir değerli konuğumuz oluyor. Bu hafta da çok kıymetli bir hocamız, stüdyomuzda Fars dili ve edebiyatı alanında akademik birikimi, klasik metinler üzerinde titiz çalışmaları ve özellikle Hazreti Mevlana ile Mesnevi üzerine yaptığı kıymetli araştırma ve tercümeleriyle ilim ve kültür dünyamıza önemli hizmetlerde bulunan Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu bugün Hakikat Ezgilerinin konu. Hocamız da bugün Mesnevi'nin yalnız satırlarında değil, biraz da satır aralarında dolaşmaya çalışacağız. Mesnevi nasıl okunmalı? Hazreti Mevlana neden bir hikaye anlatırken başka hikayelere geçiyor gibi sualler soracağız. Yine Divan-ı Kebir'den soracağız. Fars Edebiyatı'ndan soracağız. Hocamızla buna dair genişçe bir sohbet etmiş olacağız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu, Hakikat Ezgilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Sizlerle sefalar bulduk efendim.
0: Ayaklarınıza sağlık. Sizi bu cuma gününün rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek, dua ederekten selamlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Hocam, bolca sorularımız var. Ve iki bölümden oluşacak olan bir program planladık. Bu arada genel yayın yönetmenimiz Emine Karahasan'a da çok teşekkür ediyoruz yine bu inisiyatifi sağladığı için. Özellikle Hazreti Mevlana'ya, Mesnevi'ye, Divan-ı Kebir'e, Mevlevi'liğe dair birçok yayınlanmış eserleriniz var. Bu anlamda bilgi birikiminizden istifade edeceğiz. İlk sorumuz şöyle, Mevlana ve Mesnevi ile başlayan akademik yolculukla ilgili bir soru soracağız. Uzun yıllardır Fars dili edebiyatı, Hazreti Mevlana ve özellikle Mesnevi üzerinde çalışmalar yürütüyorsunuz. Öncelikle Hazreti Mevlana ve Mesnevi üzerine çalışmaya yönelten süreciniz nasıl başladı? Neden buraya bir ilgi duyarak başladınız? İlk sorumuz böyle olsun hocam.
1: Efendim çok teşekkür ederim bu güzel başlangıcınız, sözleriniz ve mekanınız açısından. Sizleri tebrik ediyorum. Değerli yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hazreti Mevlana ve onun düşüncesinden bahsetmek bizler için tabii ki çok anlamlı ve de şerefli bir durum. Efendim nasıl bu yola girdik? Bunu izah etmek de zor tabii ki. Malumunuz üniversitede tahsil yapmak isteyenler sınavlara giriyorlar, tercihler yapıyorlar. Bizlerin ta 1975 yılında sınava girdikleri dönemlerde bölüm tercihleri sınav başvurularıyla beraber yapılıyordu. Yani puanlarımız bilinmeden. Ama Cenab-ı Hak lütfetti, öyle bir noktaya geldik. Birinci tercih olarak Arap Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü yazmışım.
0: Evet.
1: Bir lise öğrencisi olarak efendim.
0: Bunu bilerek bilinçli bir tercih.
1: İmam Hatip öğrencisi olarak, yani bu gönüle doğmuş olan bir husus. Fakat burada işaret edeceğim husus şudur. Efendim, Hazreti Mevlana bizim kültür hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Etkisi asırlar boyunca sürmüştür ve bu süren etkilerden de bize yansıyanlar olmuştur.
0: Evet.
1: Mesela böyle bir tercih yaptık ama Hazreti Mevlana'yı bu kadar yakından tanımıyorduk. Ama tahsil hayatım içerisinde köye dönüp köydeki kitaplığı karıştırdığımda karşıma Ankaralı İsmail Rusuhi Efendi'nin Mesnevi şerhi çıkıyor.
0: Nereden o kaynak köyde sizin evde oluşmuş? Nasıl?
1: Efendim, bizim kültür hayatımız, ilim hayatımız köylere kadar yansımıştı. Öyle ifade edeyim. Trabzon Of ilçesi, köylerde birçok önemli bilgin insanlar mevcuttu. Bunların bir kısmını ben gözümle gördüm, sohbetlerine şahit oldum, hayretler içerisinde kaldım. Dolayısıyla bizim büyüklerimizin de böyle bir nasibi söz konusuydu. Dolayısıyla evimizin raflarında birçok Arapça, Farsça ve Türkçe eser bir arada bulunuyordu. Mevcuttu köyde. Efendim, ülkemiz büyük zorluklar geçirmiş. 1900'lü yıllarla Balkan Savaşları, efendim Trablusgarp Savaşı, Libya, efendim arkasından Birinci Dünya Savaşı, arkasından efendim milli mücadele, İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayan, ana yurtları köyler olan birçok insan köylerine dönmüş.
0: Hı hı.
1: O nedenle böyle kitaplar bizim raflarımızda mevcuttu. Aynen. Ama ben bunlardan lise döneminde pek haberdar değildim.
0: Evet.
1: Ama böyle bir yönelişle başladık ve dolayısıyla üniversitelerde 40 yılı aşkın bu alanda çalışma bahtına, ikbaline kavuştuk. Cenab-ı Hak lütfetti. Dolayısıyla bu başlangıçla Farsça üzerinde yoğunlaşmak da ikinci bir tercih olarak karşıma çıktı ve orada da ısrarla Farsça üzerinde devam edelim istedik. Bugün bilinenin aksine geçmişte Arapça, Farsça bir yabancı dil gibi düşünülmüyordu. Her Müslüman, Anadolu'da yaşayan inançlı kişi
0: Arapça bilirdi.
1: Arapça, Farsça ve Osmanlıca yatkın olurdu veya o kelimelerle, cümlelerle anlatılan sohbetleri dinlemeye aşinaydı. Dolayısıyla Farsça dendiği zaman farklı bir kültürün, farklı bir davranış biçiminin lisanından bahsetmezlerdi. Dolayısıyla biz kendi öz kültürümüzle ilgili birçok bilgiyi ve malumatı Farsça yazılı eserlerden de elde ediyoruz. Konuşmalarımız içerisinde umarım ona da fırsat düşer.
0: Tabii
1: biz bu geleneği ta Horasan'dan, Türkistan'dan Anadolu'ya getirmiş bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bugün için biraz belki garip gelecek ama bizim o yaşadığımız tabloda 1970'li yıllarda bu hava çok daha belirgindi. Yani biz bir geleneğin evladıyız. Evet, alana yöneldik ve eserler oluşturma gayreti içerisine düştük.
0: O zaman şöyle mi anlamak lazım değerli hocam? Evdeki bulduğunuz bir mesnevi şerhiyle başlayan bir ilgi duyma ve eğitimde üzerine aynı alanda okul tercihinizle de buraya yönelişin bir adım atıldığı zamanlama diyebilir miyiz?
1: Yani aileden gelen manevi bir miras bizi buna yönlendirmiş. Ne kadar farkındaydık değildik o ayrı bir konu.
0: Anladım,
1: evet,
0: peki.
1: Çok farkında olmadığımı ifade edeyim. Ama,
0: estağfurullah.
1: Evet.
0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Hocam müsaadenizle bir ilahi arz edeyim istiyorum lütfen dinleyicilerimize. Efendim bendenizden bir ilahi dinleyeceksiniz. Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım ilahisini. Daha önce seslendirmiş idim, onu sizler için arz ediyorum efendim.

0: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programında bu haftaki program konuğumuz Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu. Hocam, onu söylemeyi unuttuk. Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptınız ama emekli oldunuz.
1: Evet.
0: Yine de buradan dinleyicilerimize de sizin hangi üniversiteden de olduğunuza dair de anonsu geçmiş olalım. Orada bir yanlışlık yok değil mi anonsumuzda?
1: Şöyle kısaca ben düzelteyim bir iki hususu. Efendim, uzun yıllar Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünde görev yaptım. Sonra 7 yıl Konya Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görev yaptım. Ve üçüncü olarak da Kırıkkale Üniversitesi'nde yine Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümü içerisinde görev yaptım. Elbette bu süreç içerisinde birçok idari görevlerimiz de efendim olmuştur. Hı. Esas uzmanlık veya ünvanlarımı efendim kazandığım alan Fars dili ve edebiyatı.
0: Evet. Şimdi oradan hareketle şöyle bir sualimiz olsun hocam. Mesnevi tercümenizde Konya Mevlana Müzesi'ndeki 51 numaralı nüshayı esas aldığınızı biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu nüshanın mesnevi araştırmalar açısından önemi ve güvenilirliği nedir? Bir de yılların getirdiği ilmi birikimi düşünerek sormak isterim. Mesnevi ilk tercüme ettiğiniz dönemde öngördüğünüz metne nüfuzluğunuzla bugünkü arasında nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Bugün Mesnevi yeniden tercüme ve şerh edecek olsaydınız özellikle hangi hususlara daha fazla dikkat ederdiniz?
1: Efendim, çok teşekkür ederim. Elbette bu geçen yılların insana bazı özellikler kazandırması gerektiği aşikardır her birimiz için. Mesnevi Şerif'in Türbe-i Şerif'te korunan 51 no'lu yazma nüshası 1278 tarihinde tamamlanmıştır. Yazımıyla, tesibiyle, ciltlenmesiyle beraber. Bunun birkaç yıl sürdüğü aşikardır. Ve bu yazma nüshasının bitirme kaydında da, tamamlanma kaydında da Hazreti Mevlana'nın huzurunda tekrar okunmuş, düzeltilmiş nushadan çoğaltıldığı notu da mevcuttur. Dolayısıyla Hüsamettin Çelebi, Çelebi Hüsamettin'in ve Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in bizatihi dahil olduğu bir çalışma düzeniyle ortaya konmuştur. Zaten Mesnevi Şerif üzerinde çalışma yapanlar büyük oranda neredeyse %99.8 oranında aynı metinleri ortaya koymuşlardır. Yani bundan kastım gerek Nicholson olsun, gerekse Abdülbaki Gölpınarlı olsun ve gerekse daha sonraki bazı İranlı alimler olsun, bilginler olsun, mutabıktırlar. Efendim 15-20 beyt, 20-30 beyt farklılıkları belki de bizatihi Hazreti Mevlana'nın huzurunda okunurken, değerlendirilirken hatıra gelen bazı düzeltmeler de olabilir. Çünkü bunun da bazı delillerini, efendim kayıtlarını klasik eserlerde gördük ve bunları da bilimsel manada yazılara da dökülmüştür. Bunu ifade edeyim. Dolayısıyla biz varlığından, efendim metninin sıhhatinden, sağlığından tereddüt ettiğimiz bir kitapla karşı karşıya değiliz.
0: Hı hı.
1: Her açısıyla itimat edilen, doğrudan Hazreti Mevlana'ya isnat edebileceğimiz bir metinle yüz yüzeyiz. Bunu bu heyecanla ve zevkle ifade ediyoruz. Çünkü Mevlana öyle karanlıklar arasında kalmış, bulutlar içerisinde belirli belirsiz bir kişiliğe ve şahsiyete sahip değildir. Özellikle de Mesnevi Şerif zaten onun 60'lı yaşları itibariyle son döneminde tamamlanmış, bütün birikimiyle efendim yazılmış, söylenmiş ve kaleme alınmış bir efendim eserdir. Bu yazma nüshayı ve Hazreti Mevlana'nın diğer eserlerini Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tıpkı basım olarak, yani filme alınarak,
0: hı hı,
1: aynen Farsça metinleriyle, orijin haliyle günümüzde ilim alemine sunmuştur. Bu tıpkı basımlarda acizane benim de yani katkılarım vardır. İndekslerini, ferislerini hazırlayarak, hatta bu Mesnevi tıpkı basımında gerek Nicholson'ın beyit numarasını, gerekse Gölpınarlı merhumun beyit numarasını, çevirisinin metnin ve de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Farsça metnin beyit numaralarını da koyarak, yani karşılaştırmalı, arzu eden birisi hemen o üç eseri açarak orijinaliyle çalışmasını yapabilir. özelliktedir.
0: Buradan da şunu diyebilir miyiz? Fars dili edebiyatında ya da bu alandaki öğrencilerimiz de sizin bu çalışmalarınızdan bu anlamda istifade edecekler.
1: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Hani bizim Hazreti Mevlana ile buluşmamızda tabii ki çalıştığımız alanın büyük bir sebebi vardır. Biz bu çalışmaları yaparken aynı zamanda bilimsel unvanları alırken yaptığımız çalışma olarak gördük. Yani bu çalışmalar bizim akademik kariyerlerimizi de dolduran ve süsleyen, değer kazandıran çalışmalardı. Yani Farsça olarak hep ifade ettik. Hazreti Mevlana 4 dilde ifadeler kullanmıştır, cümleler kurmuştur, beyitler yazmıştır. Elbette genel anlamda %98'e yakın, 97'ye yakın Farsçadır. Ama %2-3 kadar efendim Arapçadır Hazreti Mevlana'nın, gerek Mesnevi'de ve özellikle de Fihi Mafih'te ve Divan-ı Kebir'deki kimi metinleri.
0: Kaç dil bildiğine dair ne öngörüyorsun?
1: Üçüncü olarak bu dördü tamamlayayım müsaadenizle.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Üçüncü olarak çok az da sayılsa ama 21 mısra kadar da Türkçe beyti vardır. Bu arada bir tanesini de söyleyeyim. Hem de Hazreti Mevlana'nın gönül dünyasına açılma arzu ve heyecanını bize nasıl yansıttığına da örnek olsun. Diyor ki, eğer Tatısan, eğer Rumusan, eğer Türk, zebane bi zebanan ra beyamus. Yani Farssan, Rumsan ya da Türk, dilsizlerin dilini öğren. Yani gönül diliyle konuşmayı öğren. Birinci mısra Türkçe, ikinci mısra Farsça. Dolayısıyla Hazreti Mevlana bu tür, işte mesela bir beytini daha Türkçe olarak söyleyeyim. Çünkü bu vurgu bizim için önemli kaçacak. Ol çiçeği kim yazıda buldun, kimseye virmene hasmına virgil. Çayırda bulduğun çiçeği kimseye verme, düşmanına ver. Yani düşmanı dosta dönüştürme çabasını anlatıyor. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de aranızda düşmanlık bulunana iyilikle muamele et ayet-i kerimesini efendi. Bir de bakarsınız sizinle dost olmuştur. Bunu içeren bir beyit olarak alalım bunu. Çayırda bulduğun çiçeği kimseye verme, hasmına ver, düşmanına ver.
0: Hocam bir şey soracağım orada. Evet. Çok merak ettiğim bir şey oldu sizin söylemlerinizden. Şimdi Mesnevi okurken Farsi kelimelerle, Fars alfabesiyle yazılmış haliyle okuyorsunuz. Bu Türkçe beyan ettiğiniz şeylerdeki mısralar hangi şeyde yazılmıştır?
1: Şimdi efendim dördüncü dilde söyleyeyim ve buna da cevap
0: vermiş olayım. Buna cevaplan, merak şimdi, ettim Mehmet Hocam.
1: Evet, dörtte Rumca mısralar. 15-16 mısra Rumca vardır. Yalnız Türkçe mısra olmamak kaydıyla yüzlerce, belki de bine ulaşan Türkçe kelime kullanır. Bugün bizim kullanmadığımız, mesela sohbet arkadaşı manasında sözdeş kelimesini kullanır Hazreti Mevlana. Hatta Hazreti Mevlana'nın bu gerek mısraları ve gerekse Türkçe kelime ve ibareleri açısından Anadolu'daki Türk dili ve edebiyatının ana kaynağında gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Bütün bu Arapça, Farsça, Türkçe ve Rumca kelimeler efendim Arap harfli alfabeyle yazılmıştır. Efendim Farslar Arap harfli alfabeye kullanırlar. Adını şöyle söyleriz: Arap harfli Fars alfabesi. Türkler kullanır. Onu da şöyle ifade ederiz: Arap harfli Türk alfabesi. Çünkü Türkçenin de Farsçanın da kendine ait özellikleri var. Alfabe aynıdır ama yani yazılışları birbirine benzer suret olarak. Ama konuştuğumuz Türkçe, onların konuştuğu Farsça veya Rumca düşünün. Rumca kelimelerin Arap harfli olarak yazıldığını. Dolayısıyla bu kültür bu kadar yakın, bu kadar ciddi ve beraberlik içerisinde bize efendim ulaşmıştır. Hazreti Mevlana bir alimdir, ilim adamıdır. Dolayısıyla evet, birden çok, en azından bu saydığımız dört dili biliyordur. Belki başka da biliyordur. Söylesek şaka mı olsun diyelim, ciddi mi olsun diyelim. Evet, çünkü o zamanının önemli büyük alimlerinden birisidir. Onu kitaplar alim diye yazar öncelikle. Ama alimliğin bir de fiiliyata, fiile dönmesi önemli konudur. Şöyle güzel bir beytini de söylersen belki buraya uygun düşer.
0: Tabii ki.
1: Yani efendim, kişileri boyluydu, güzeldi diye almazlar kitaplarda, kalemlerde. bilgiliydi, görgülüydü diye anarlar.
0: Ne kadar güzel sözler ya.
1: Evet.
0: Hocam yine sorularla bir son ufak bir soru daha sorup yine ilahi dinleteceğiz dinleyicilerimize. Bugüne kadar Mevlana, Mesnevi, Mevlevilik sahasında telif, tercüme ve neşir olarak kaç eser yayınladınız? Bu çalışmalar içerisinde sizin için ayrı bir yeri olan eseriniz hangisidir?
1: Efendim tabii mahcup ediyorsunuz. Yani böyle efendim 5-6 tane farklı veya biraz daha fazla bazı yayınlarımız oldu. Özellikle bu yayınların Hazreti Mevlana'dan, onun görüşlerinden yararlanarak oluşturulmuş kitaplar olduğunu açıkça söyleyelim. Yani bu bizatihi kendi deneme yazılarımız veya efendim düşüncelerimizi aktardığımız metinler değildir. Tıpkı konuşmalarımızda olduğu gibi. Doğrudan Hazreti Mevlana'ya ulaşabilme, onun bugün insanlığa ve topluma yararlı olan hususlarını görebilme açısından efendim önemlidir. O nedenle öncelikle tabii ki Mesnevi tercümesi, Fihi Mafih tercümesi gibi çalışmalar bizi neşelendiren ve büyüten çalışmalardır. Öyle ifade edeyim.
0: Onu mu anlıyoruz? Sizin için en önemli olan eseriniz Fihi Mafih mi?
1: Tabii Hazreti Mevlana'nın bizatihi eserleriyle meşgul olmak ve çevirileriyle efendim yayın hayatına efendim girmiş olmak. Ama bunun yanı sıra mesela Mevlana gözüyle insan ve toplum ama kaynak Hazreti Mevlana'nın eserleri veya diyelim ki Mesnevi'den 800 beyit, acaba Farsça ile ilgilenen gençler, İngilizce ile meşgul olan gençler ilgi duyar da bazı güzel beyitleri bir arada görür mü diye Hazreti Mevlana'nın doğumunun 800. yılında hazırladığımız Farsça metin, Latin harfleriyle yani kullandığımız harflerle okunuşu, Türkçe çevirisi ve İngilizce çevirisi bir arada, bir İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Hanımefendi ile beraber hazırladığımız kitapçıkta güzel bir anlam taşır, zevk taşımıştır.
0: Nereden tedarik edebilir bunu dinleyiciler? Ha,
1: bütün bu kitaplarımız, yayınlarımız efendim Akça Yayınları arasında. Bugün internet vasıtasıyla her türlü kolay ulaşım yani malumunuz söz konusudur.
0: Peki.
1: Ama şu tıpkı besimlerle meşgul olabilmek, onları Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yetkili müdür arkadaşlarımızla allarında alsak güzel olur. Değerli Mustafa Çıpan Bey, değerli Abdüsettar Beylerin, Yarar Beylerin gayretleriyle efendim basımına işrak edip onlara fihristler hazırlamış olmak şerefine de sahip olmaktan çok memnunum.
0: Tebrik ediyoruz hocam. Bu kadar mütevazı davranıyorsunuz ama gerçekleri söylemek lazım. Sizin bunları anlatmamızda fayda var. Bir müsaadenizle İrfan Türküsü daha seslendirmek istiyorum sizden müsaade alarak.
1: Estağfurullah.
0: Değerli dostlar, değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı devam ediyor. Bu haftaki program konuğumuz Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu hocamızla beraber Mevlana'ya ve Mevlana'yla beraber bütün Mesnevi Mevleviliğe dair konuları konuşuyoruz. Sırada bir İrfan Türküsü var. Sivas yöresine gideceğiz. Kevser Irmağı'nda Saki Olan Yar, Sefil Selimi'ye ait olan bir İrfan Türküsü dinleyeceksiniz efendim.

0: Evet, bir İrfan Türküsü dinlediniz. Kevser Irmağı'nda Saki Olan Yar, Sivaslı Aşık Sefil Selimi'ye aitti sözleri değerli dinleyiciler. Hakikat Ezgileri programında hocamla devam ediyoruz. Değerli hocam, Mevlana Derneği diye bir derneğimiz var. Başkanı olarak size görev yapıyorsunuz. Kısaltılmış adıyla Mevlana Der diye ismi geçiyor. Mevlana Der ne yapar? Nelerdir faaliyetleri? Evet.
1: Efendim çok teşekkür ederim. Bu biraz bizim şahsi çalışmalarımızı da ilgilendirmiş olacak ama efendim tabii ki bütün amaç Hazreti Mevlana'yı daha yakından tanımak, onun ve eserlerinin üzerinde bilimsel çalışmalar yapmak gayesiyle oluşturuyor. Bir ilmi tarafı var, bir de kültür tarafı var. Ankara'da Mevlana Araştırmaları Derneği adıyla 2004 yılında üniversiteden öğretim üyesi arkadaşlarla ve öğretmen arkadaşlarla oluşturduğumuz bir dernek bu. Mütevazi, kendi halinde Ankara'da, Kızılay'da bir apartman dairesinde faaliyet gösteriyor. Bilimsel çalışmalar öğretim üyelerinin veya araştırmacılarının kendi çabalarıyla sürüyor. Onlara bir yayın imkanı olsun diye Mevlana Araştırmaları 1 diye başladığımız, şu anda 9 kitap halinde yayınlanmış çalışmamız var.
0: Bu bir öğretim görevlilerle beraber mi planlanmış?
1: Yani mesela her bir kitapta 10 veya 15 civarında araştırma makalesi vardır. Evet. Hazreti Mevlana'yla ve eserleriyle ilgili 9 cilt olmuş durumda. İnşallah takdir olur, Cenab-ı Hak tarafından nasip olur, sürdürürüz. Ayrıca Mevlana bir biyografyası iki öğretim üyesi arkadaşımızla birlikte Sait Okumuş ve Fahrettin Coşkuner arkadaşımızla hazırlamıştık 2007 yılında. Sonra 2013'te ikinci bir baskısı oluştu. Hazreti Mevlana hakkında neler yazılmış, kitapları ne kadar basılmış, bunların tespitine çalıştık.
0: Bu daha farklı bir çalışma.
1: Evet, Mevlana bibliografyası. Efendim, ve sonrasında bunun sürdürülmesi icap ederdi tabii ki. Yine bizim dikkatlerimiz var, takip etmeye çalışıyoruz. Ancak Hazreti Mevlana hakkında gerek Türkiye'de gerekse dünyada o kadar çok yayın ve makale hazırlanıyor ve basılıyor ki adeta takibi imkansız hale gelmiştir.
0: Elinizde bir veri var mı hocam? Mesela ne kadar kitap yayınlandığına dair tespit edebildiğiniz bir şey var mı?
1: Yani rakam söylemek zor. Ama bizim yayınladığımız kitap mesela yanılmıyorsam 700 sayfa civarında, büyük boy. Yine teşekkürümüzü söyleyelim. Konya İl Turizm ve Kültür Müdürlüğü tarafından efendim yayınlanmıştı bunlar. Binlerce makale, belki on binlerce desek normaldir. Binlerce kitap. Şu anda bunların bir kısmı elde edebildiklerimiz derneğimizin çatısı altında kütüphane olarak mevcuttur. Yani Osmanlı döneminde basılmış Mesnevi şerhleri dahil olmak üzere. İran'da basılmış Mesnevi şerhleri ciltlerce. Mesela az önce Ankaralı İsmail Rusuhi Efendi'den bahsettik. Onun 8 cilt halinde Mesnevi şerhi, büyük boy 5000 sayfa. Şükürler olsun çeşitli vesilede elimize de mevcuttur. Raflarımızda duruyor.
0: Yani bu derneğe gelenler bundan istifade edebilirler mi?
1: Bunları öncelikle görebilirler. Bu varlığı, bu birikimi hissedebilirler. Bu efendim istifade noktasında ise birebir bizimle temaslar önemlidir. Tabii ki edebilirler. Ve zaten şunu da bu konuya devamı olarak, Türkiye'de yüzleri bulacak, yüzü aşkın diyelim, gene biraz temkinli davranalım, üniversitelerde doktora veya yüksek lisans tezi hazırlandığını Hazreti Mevlana'nın eserleri üzerinde söylersem ne dersiniz?
0: Yani
1: toplumumuzun bunlardan haberdar olması adına bunu almaktan zevk duyuyorum, şeref duyuyorum. Ayrıca kültürel manada derneğimizde 2006 yılından itibaren her cuma akşamları saat 6.30'da üniversitelerin açık olduğu dönemde Hazreti Mevlana'dan bir gazel diye şiir okumamız, Farsça metin okunur, Türkçe çevirisi yapılır. Hatta bunlar metin ve çeviri olarak dinleyicilere de dağıtılır. Efendim devam etti ve inşallah Eylül ayı içerisinde
0: yine devam edecek değil mi?
1: İnşallah devam edecek.
0: Allah'ın ben de lütfen. Derneğinizin bir üyesi olarak bu derslere bir zamanlar katılmıştım hocam. Çok
1: şimdi Ankara'da
0: olmuş.
1: Ayrıca mesnevi okumaları, Ankara'daki üniversitede mevcut arkadaşlarımızın beraberliği güzel olduğundan dolayı ta 2000 yılından itibaren devam eden mesnevi okumaları vardır. Dikkatini çeken arkadaşlarımız, Türkiye Yazarlar Birliği mesnevi yazarlarsa, Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM mesnevi dersleri diye yazarlarsa karşılarına tablolar çıkacaktır. Derneğimizin adını yazanlar da bu faaliyetlerden kimi görüntüler ve ses kayıtlarla ulaşacaklardır. Bu kadar söyleyeyim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Buradan Ankaralı dinleyicilerimize de özellikle Mevlana Der Derneği'ni takip etmelerini, faaliyetlerinden istifade etmelerini tavsiye ediyoruz. Programın birinci bölümü konuda geleceğiz. O kadar ki zaman hızlı geçti maalesef hocam.
1: Sağ olun.
0: Çok sorular hazırladık aslında. Çok konuşmak istediğimiz şeyler var. Hocam Mesnevi'ye dair kısa bir soru sorayım. Beyit sayısıyla ilgili nüshalarla değişik rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu farklılıkların temel sebebi nedir? Bugün hangi metni Hazreti Mevlana'nın mesnevisine en yakın ve güvenilir metin olarak kabul etmeliyiz? Gerçi bunu izah etmiştiniz. 51 numaralı yazma eseri demiştik ama bu değişiklikler neden kaynaklanıyor?
1: Efendim malumunuz 1260'lı yıllarda 60 veya 1258 gibi tarihlerde mevcuttur. Hazreti Mevlana'nın son 10-15 yılını işgal eden bir çalışmadır. Efendim Mesnevi Şerif. Hazreti Mevlana ilk 18 beytini kendisi yazılı halde Hüsamettin Çelebi'ye, Çelebi Hüsamettin merhuma vermiş. O talep ettiğinde, yani bizim de dervişlerin dinleyeceği sizden bir kitap olsa diye örnek göstererek Senai'den ve Fahrettin Attar'dan, Şeyh Attar'dan örnek göstererek olsa dediğinde rivayet budur. Efendim
0: böyle konu, bir talepte bulununca
1: Hazreti Mevlana da zaten hazırlıklıymış. Hemen 18 beyti vermiş ve arkasından kendisi günlük hayatı içerisinde Mesnevi söylemeye başlamış. Bu 18 beytin 18.sinde diyor ki: "Olgun kişinin halini ham kişi anlar mı hiç? Söz kısa kesmek gerek ve selam." diyor. Sanki söz bitmiş gibi. Ama bir sonraki beyt muhteşem bir girişle: "Ben buksel bağış azade ipiser, çent bağışı bendisiyim o bendiser. Çöz bağı özgür ol ey oğul, ne zamana kadar altının gümüşün tutsağı olacaksın?" Ve Ankaralı Rusuhi İsmail Efendi der ki: "Bu adeta zihne gelen bir sorunun cevabıdır. Yani efendim olgun kişinin halini ham kişi bilmez. Ama bilmesi için ne yapmak gerekir?" diye zihne gelen sorunun cevabı böyle başlıyor. Ve bu Mesnevi Şerif 25.600 küsur beyte ulaşıyor. Efendim Mesnevi Şerif metnini ortaya koymaya çalışmalar hep bu rakam etrafındadır. Yani 25.600 küsur. 15, 20, 30 aşağı ilavesi vardır. Evet. Ve dolayısıyla burada büyük bir netlik 1200'lü yıllarda söylenmiş, yazılmış bir metin için çok sıhhatli ve muteber bir tablodur. Bu artış ve eksiklerin, artışların bizatihi Hazreti Mevlana'nın huzurunda bile olmuş olabileceğine dair bilgilerimiz var. Yani tekrar okunup düzeltilme safhasında, hani şu beyitte olur muydu? Ya Hazreti Mevlana söylemiştir veya da Hüsamettin Çelebi, hep böyle söylüyorum ama Çelebi Hüsamettin ifadesi galiba daha doğru, Çelebi Hüsamettin merhum önermiştir belki. Eserler yazılırdı, manzum olarak söylenirdi. Araya başlıklar konurdu daha sonra. Orada beyitlerde geçen mefhumu özetleyen bir başlık araya sonradan yerleştirilirdi. Dolayısıyla bu ciddi bir çalışma.
0: Evet.
1: Bu kadar büyük bir metin. Bu farklılık hiç önemli olan bir farklılık değildir.
0: Peki hocam, birinci bölümün sonuna geldik. Yine devam edeceğiz ikinci bölümle sizinle. Yine Hazreti Mevlana'ya dair birçok şeyi konuşacağız. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının birinci bölümünün sonuna geldik. Bir kısa aramız var. Haberler ve hava durumlarını dinledikten sonra 15.20'de tekrar sizlerle birlikte olacağız.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece, Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı, bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ bağlantılı oldukları ve örgüte finans sağladıkları belirlenen 83 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgütle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Antalya'nın Alanya ve Selik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 495 gram skunk, 6 kök skunk bitkisi, 112 gram kokain ve 28 sentetik hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 108 tabanca mermisi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile dijital hassas terazi bulundu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi istendi. Tasfiye süreçleri yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütülen bir husus olup temel amaç yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesidir şeklinde açıklama yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesiyle ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız açıklamasında bulundu. İran basınına yansıyan haberlere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmiş askeri gücüne rağmen Hürmüz Boğazı'nı açamadığını belirten Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na 400 kilometre mesafeye kadar çekildiğini ve Bahreyn'de konuşlandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı yakınlarından uzaklaşmasının İran'ın zaferi olduğunu ileri süren Muhibbi, İran'ın şu ana kadar kullanmadığı bazı yetenekleri ve stratejik hedefleri mevcut. Gerektiğinde bu yetenekler kullanılacaktır ifadelerini kullandı. Almanya'nın Gevelsberg kentinde 2020 yılında yaşanan silahlı çatışma sırasında olay yerine vurulan meslektaşlarını terk eden iki kadın polis görev ihlali nedeniyle memuriyetten ihraç edildi. Vespor A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bu akşam Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadında saat 21.45 ile başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zweier yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Türkiye grubun ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si ile devam ediyor. Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü şehir pistinde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları bugün Türkiye saatiyle 16'da, yarışsa 26 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde ŞEV destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 9 derece, Atina parça bulutlu 16, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin çok bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev çok bulutlu 9, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova çok bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştine sağanak yağışlı 9, Roma az bulutlu 19, Saraybosna sağanak yağışlı 8, Sofya çok bulutlu 11, Tiran sağanak yağışlı 14, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana parça bulutlu 11 ve Zürih parça bulutlu 8 derece.

0: Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu ve açık 22, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis çok bulutlu 17 ve Tokyo sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal parça bulutlu 9, New York parça bulutlu 9, Sydney az bulutlu 16 ve Washington az bulutlu 12 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga çok bulutlu 9 derece, Frankfurt az bulutlu 7, Gümülcine parça bulutlu 11, Kırcaali çok bulutlu 9, Köln az bulutlu 8, Komrat çok bulutlu 7, Köstence çok bulutlu 11, Münih parça bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 13, Selanik parça bulutlu 16, Şumlu sağanak yağışlı 8, Taraklia çok bulutlu 9, Balkaneş çok bulutlu 11, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimağusa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Değerli dostlar, merhabalar tekrar. Hakikat Ezgileri programının ikinci bölümünden tekrar huzurlarınızda olduk. Sevgili hocam Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu ile beraberiz. Kendisi Mevlana Der Derneği Başkanı, aynı zamanda Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri Anabilim Dalı öğretim görevlisiydi. Hocam emekli oldu ama bunu da ara ara dile getiriyorum. Hocam, sorular yine devam ediyor size. Şöyle bir soru hazırladık. Mevlana'nın Horasan ve Türkistan coğrafyasına bakışı ve doğum yeriyle münasebeti hakkında bilgiler nelerdir?
2: Efendim, malum olduğu üzere Hazreti Mevlana Belşehir'inde doğmuş. Orada 5 veya 7 yaşlarına kadar bulunduktan sonra ana yurdundan ayrılıp Anadolu'ya ulaşmıştır. Anadolu'ya 10'lu yaşlarda, yani 10 küsürlü yaşlarda gelmiştir. Ama şunu biliyoruz ki 17 yaşlarında, 15'li yaşlarda Larende'de, Karaman'da efendim ikamete başlamıştır. Dolayısıyla
1: babasının oraya yerleşmesi kaynaklı değil mi?
2: Evet. Şimdi bunu, ama babası Horasan'dan, yani bugünkü Afganistan'ın kuzeyinde bulunan bölgeden, ki bu bölgeye aynı zamanda Türkistan'da denir. Afganistan Türkistan'ı denir mesela. Hı hı. Türkistan tarifleri bizde çeşitlilik arz edebilir. Horasan ve Türkistan, böyle ayrı ayrı da ifade ettiğimiz gibi, sadece Türkistan diye de bu bölgeyi anabiliriz. Veya Büyük Horasan diyerek hem Horasan'ı hem de Türkistan'ı. Efendim, Horasan neresi diye hatıra gelebilir. Bugünkü ülkelere göre
1: şekillenmiş
2: Horasan
1: hali.
2: Şekillenmiş hali. Bir kısmı İran'da, bir kısmı Türkmenistan'da, bir kısmı Afganistan'da olan bir coğrafya. Horasan adını aldığımızda. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın babası 60'lı yaşlarda ayrılıp geldi. Hazreti Mevlana 10'lu yaşlarda ayrılıp geldi. Dolayısıyla özellikle babasının doğduğu, yaşadığı, ilimle meşgul olduğu ve de görev yaptığı, vaizli olarak, din adamı olarak görev yaptığı bölge bütünüyle Horasan ve Türkistan'da. Hatta onun ayrıca efendim tam Batı Türkistan diye adlandırdığımız bugünkü Tacikistan'da ve de Özbekistan'da bulunduğuna dair bilgiler de var elimizde. Dolayısıyla
1: peki, hocam, bu buradan özür dileyerek şunu sorayım. Yani o zaman yaşadığı Berk şehrindeki kullanılan lisan neydi?
2: Efendim, şimdi bu konuda yine zihinleri karıştıran çok anlatımlar vardır.
1: Evet.
2: Bu bölgeler ta Hulefai Raşidin döneminde, Hazreti Osman zamanında Müslümanlığın ulaştığı bölgelerdir. Yani 650'li yıllar. Hazreti Mevlana'nın babasının doğum tarihi ise 1151 civarı. 1151. 650-1151.
1: 500 sene sonra.
2: Evet, arada 500 yıl var. Anadolu böyle 100 yıl içerisinde büyük alimlerin yetiştiği bir bölge Müslümanlığa girdikten sonra 1071, işte Malazgirt ile ilgili faaliyetleri izledik bugünlerde.
1: Evet, evet.
2: 1071. 100 yıl kadar bir zaman dilimi içerisinde Anadolu büyük alimleri yetiştirmiştir. Elbette ki Horasan ve Türkistan'dan gelenlerle. Dolayısıyla 650'lerde İslamiyet'in girdiği bu bölgede çok kısa zamanda yine İslamlaşma söz konusudur ve hemen alimler yetişmiştir. Hani zihninizde vardır mesela İbrahim-i Ethem, Şakik-i Belhi.
1: Tabii, bunlar hemen büyük velilerdir.
2: Evet, hemen 700'lü yıllarda bu bölgelerde doğmuş ve veli olmuşlardır. Veli, arif diye anılan kişiler olmuştur. Dolayısıyla o bölge gerek Müslümanlıkla gerekse Türklerle bir arada Müslümanlıkla buluşmuş ve ta 500'lü 400 küsürlü yıllarda 5. asırda ifade ediliyor. Akhunların ve Göktürklerin bulunduğu hakimiyet alanıdır. Dolayısıyla yabancı bir bölge, İslam dışı, efendim Budizmle veya eski İran kültürüyle dolu bir bölge gibi bazen anlatılır.
1: Evet.
2: Asla. Arada bakın 500 yıl Hazreti Mevlana'nın babasının doğduğu döneme ait bilgiler söylüyoruz. Dolayısıyla hem Müslümanlık açısından hem de Türkler açısından coğrafya çok eski bir coğrafyadır. Bugünlerde şu bilgiyi de verelim. Hazreti Mevlana'nın babasının görev yaptığı medrese ve babasının Hüseyin Hatibi'nin, yani Hazreti Mevlana'nın dedesinin mezarının bulunduğu bölge Türkiye Cumhuriyeti tarafından restore ediliyor. Bina ortaya çıkartıldı. Gayet güzel teknik yeraltı gözleme efendim cihazlarıyla beraber yapılan tespitlerle efendim TİKA tarafından
1: yapıldı.
2: Evet, Türkiye İşbir tarafından.
1: Tam olarak yeri nerededir?
2: Efendim Belt'te.
1: Belt'te mi?
2: Evet, yani? Belt şehrinde. Tabii. Ve şunu da ifade edelim, hani biraz güzellikler hatırlansın. Maziyle buluşmamız bizim çok kesindir ve çok sağlamdır. Oradaki o faaliyeti de öyle düşünelim. Mesela bu medresenin ve mezarın çevresinde bulunan gece konduları da kaldırmışlar ve onlara yeni bir köy kurmuşlar. Hmm. Köyün adı da Mevlana Köyü.
1: Allah Allah. Çok
2: üzerinde Türkçe ve Farsça olarak Şehreki Mevlana diye mesela levha, giriş kapısı yapmışlar. Bunları biz gördükçe tabii heyecanlanıyoruz. Evet, bizim varlığımız, mazimiz bu kadar geniş ve güçlüdür. Bir de kültürel manada söyleyelim. Farsça yazılan eserlerde ta 1000'li, 1020'li, 30'lu yıllarda Anadolu'ya gelme heyecanı yaşanıyor. Rum diyarı küfürden temizlenir mi? Söylüyor şair. Beyitler elimizde Farsça olarak.
1: Evet.
2: Rum diyarı küfürden temizlenir mi? Cevap diyor ki, kararmış gümüşün kuyumcu potasında aklandığı gibi aklanır.
1: Çok güzelmiş.
2: İstanbul'u fethetmeyi o günlerde Afganistan, bugünkü Afganistan'ın Gazni'nin şehrinde, yani Büyük Türk Sultanı Gazneli Mahmud'un çevresinde konuşuyorlar. İstanbul'u fethetmeyi, tarih 1020-1030, düşünebiliyor musunuz?
1: Evet.
2: Ve İstanbul'un fethi 1453. Bizim heyecanlarımız bu kadar mazilerle geliyor.
1: Evet.
2: Ve dolayısıyla evet, Anadolu ile Horasan'ın bağlantısı Farsça eserlerde de çok açık bir şekilde önümüzdedir. O bölgelerdeki gerek Müslümanlık gerekse Türklerin varlığı konusunda çok açık ve net bilgiler bizim elimizde mevcut olan eserlerde söz konusudur. Türklerin ordusundan bahsediyorlar, biliyor musun? İslam'ın devamı Türklerin ordusuyladır diye şiirler vardır Farsça olarak.
1: Allah Allah, çok enteresan.
2: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Müsaadenizle bir ilahiyle devam edelim. Hı. Yunus Emre'ye ait "Ben yürürüm yana yana" ilahisini dinleyeceksiniz değerli dinleyiciler benden.

0: Değerli dinleyiciler, bendenizden bir ilahi dinlediniz. Yunus Emre'ye ait Ben Yürürüm Yani Yani hepinizin çok sevdiği, bildiği bir ilahiydi. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Hakikat Ezgileri programı ikinci bölümle devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Bugün stüdyomuzda Profesör Doktor Adnan Kara İsmail hocamızla Hazreti Mevlana'ya, Mesnevi'ye, Mevleviliğe dair, hayatına dair birçok önemli konuları konuşuyoruz. Aynı zamanda kendisi Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı, Mevlana Derneği'nin de başkanlığını yapıyor. Sevgili hocam, Mesnevi'nin dikkat çekici anlatım özelliklerinden biri hikayelerinin doğrusal ilerlememesi. Evet. Hazreti Mevlana bir hikayeyi anlatırken onu bırakıp başka bir hikaye, oradan başka bir meseleye geçebiliyor. Daha sonra tekrar ilk hikayeye dönerek onu tamamlıyor. Hazreti Mevlana neden böyle iç içe geçmiş bir anlatım örgüsü tercih etmiştir? Bunun Fars edebiyatında tahkiye geleneğiyle mi, sözlü anlatımla mı, yoksa Mesnevi'nin irşat ve öğretim metoduyla mı ilgisi vardır? Neden böyle bir şey tercih etmiştir, anlatın.
1: Efendim, önemli olan muhataptır. Yani topluma hitap etmektir. Hazreti Mevlana halk arasında yaşayan bir kişidir. Halkla beraber yaşayan. Siz bilirsiniz, bizim kültürümüzde 4 makam 40 kapı söylemi vardır hep. Yani hep yükselmeyi anlatan makamlardır bunlar. Adım adım. Olumsuzluktan olumluluğa, olumluluk içerisinde de daha olumlu olmaya doğru yönlendiren bir çabadır. Dolayısıyla bilgili ve görgülü insanlar bu aşamaları geçtikten sonra halkla beraber olmayı en üst makam olarak görürler. En üst makama, hak ile buluşma noktasından sonra, hak ve hakikatle aydınlandıktan sonra bütünüyle halkla beraber olmak. En üst makam budur. Halk arasında böyle sınıf ayrımları, tabakalar söz konusu olmamalıdır. Dolayısıyla muhataba uygun söz söyleme çabası ve arzusu vardır büyüklerimizde. Hikaye kısmı bu anlatıma renk katan bir anlatımdır. Hı hı. Kimi zaman latifeler içerisinde olur, şakalar olur. Bazen de insanoğlunun tabiatında, fıtratında var olan nefsiyle alakalı hususlar da bunun içerisine girer. Burada önemli olan bilgilenme ve aydınlatmadır. Yani bilgi verme, ikaz etme, uyarma hususudur. Bu üslup nereden geliyor? Bunu mesela bizim alimlerimiz her yaptıkları işte örnek, başta Kur'an-ı Kerim, sonra Peygamber Efendimiz'in sözleridir, anlatımlarıdır. Dolayısıyla hani Peygamber Efendimiz'in de şaka yaptığına dair hadis-i şerifler de rivayet edilir.
0: Evet. Değil mi? Doğru.
1: Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar çok miktardadır. Özellikle peygamber kıssaları, ama yer yer efendim müşrik olanların yaptıklarıyla ilgili de anlatımlar vardır. Hani efendim ne kadar uyar uymaz ayrı bir konudur, ama anlatımda hikayenin, kıssanın yeri mevcuttur geleneğimiz içerisinde. Ve Hazreti Mevlana bu tür hikayeleri naklettikten sonra Anadolu'daki birçok, bizim mesela efendim Garipname gibi Aşık Paşa'nın veya Gülşehri'nin Gülşenname veya Mantıkı Ter Çevirisi diye anılan eserlerinde veya birçoğunda böyle hikayeler hep arada mevcuttur. Ama bu Hazreti Mevlana'dan önce de Senai'de ve de efendim Attar'da, özellikle Attar'da Mantıkı Ter'de mesela nice örnekleriyle karşımızda. Hikayeli anlatım kültürümüzde vardır. Fakat esas dikkat çekilmesi gereken şey, hikaye niçin söyleniyor, niçin anlatılıyor? Hazreti Mevlana diyor ki, ey dostlar, dinle bu hikayeyi, kendi halimizi, bu bizzat bizim halimizdir hakikatte. Yani hikayeyi dinlerken ibret alma gözüyle dinlemeniz icap eder. Hikayenin sureti vardır, bir de manası vardır.
0: Evet.
1: Suretine aldanma. Olay örgüsüydü, padişahtı, cariye düşür falan. Onları koy bir kenara. Burada anlatılmak istenen nedir? Hep hak ve hakikatle buluşma arzusu ve heyecanı efendim anlatılır. Mesela bazen de diyor ki, doğruluklara ışık vermesi için ister yalan ister gerçek şu hikayeyi dinle. Yani yalan da olabilir bu hikaye diyor.
0: Evet,
1: ama doğruluğa ışık versin.
0: Faydası efendim. Olsun diyor, değil mi?
1: Mesela diyor ki, sana bir hikaye söyleyeceğim. Tamahın kulağı kapadığını bilmen için akıllıca dinle. Tamah, hırs kulağı kapatır. akıllıca dinle. Hikaye onun için söylenecek. Veya ey oğul, nefsin suretini görmek istersen yedi kapılı cehennemin hikayesini oku diye fasla geçiyor.
0: Neyi tavsiye de ediyor? Yani ne okunmasını da tavsiye ediyor.
1: Yani bunu anlatacağım, bunu izah edeceğiz. Hikaye budur ama anlatılacak olan şey budur. Allah'a sığınırım, bu hikaye değil. Dikkat et, bu bizim ve senin halinin kendisidir. Güzelce bak. Şahsın merkebi varmış ama semeri yokmuş. Semeri buldu, merkebi kurt kaptı. Bir beyitte bir hikaye. Her şey sizin istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Sabırlı olun. Testisi vardı, suyu yoktu. Irmağı vardı, testisi kırıldı. Hayatı bu kadar 2-2'nin 4 ettiği gibi beklemek, ummak tavrında olmayınız. Bir musibete düştüğünüzde o kaderdir ama orada feryat edip kalmayınız. Oradan çıkış da bir kaderdir. Çaba gösteriniz.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bütün bunları buna benzer birçok husus anlatırken mesela bir hikaye anlatıyor. Arada sabır konusu geçti. Yani sabır kelimesi geçti.
0: Evet.
1: Bu sefer sabır anlatıyor. Bu sefer sabırla ilgili bir hikaye de eklemiş oluyor. Dolayısıyla arada efendim nefsin insanı yanıltması, kibir konusu geçiyor. Bu sefer kibri bir miktar anlatıyor. Sonra konuyu. Şu anda modern hikayecilikte bu tür anlatımlar zaten edebiyatın temel usulleri arasına girdi.
0: Evet, doğru diyorsunuz.
1: Yani postmodern hikayecilikte böyle şeyler. Ama şunu bir ifade edeyim.
0: Buyurun.
1: Mesela kibir adı geçti. Biz de Mesnevi'den hemence ekleyelim. Diyor ki ben övgüyle, medihle kibirlenmem, gururlanmam diyorsan seni eleştirdiklerinde, hicvettiklerinde eğer etkileniyorsan bilesin ki övdüklerinde de etkileniyorsundur. Kendi kendinizi imtihan ediniz. Evet.
0: Çok güzel hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Umarım dinleyiciler de Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de anlatmak istediklerini sizin daha önce yaptığınız şerhlerle beraber bugün de canlı anlatımlarınızla da istifade etmişlerdir. Değerli hocam, yine bir ilahi var sırada. Onu da dinleyicilerimize
1: lütfen
0: arz edelim. Siz de bu arada dinlenmiş olun. Biz ilahiden sonra devam edelim programımıza efendim. Şimdi efendim sırada yine bir ilahiyle sizlerle olacağız. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini dinleyeceksiniz. Bendenizden daha sonra Hakikat Ezgileri programı devam edecek tüm hızıyla.

0: Değerli dostlar, Hakikat Ezgileri programı devam ediyor. Sevgili hocam, Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu'yla. Hocam, aslında çok soru hazırlamıştık ama zaman hızlı geçti ve size iki programı ayarlamamıza rağmen yine yetiştiremedik. Hazırladığım önemli sorulardan birisi de şuydu. Mesnevi'de günümüz okuyucusunun oldukça açık okuduklarında eleştiriler olan bazı hikayelerle karşılaşıyoruz. Zaman zaman Mesnevi'ye yönelik eleştiriler duyuyoruz. Bu hikayelerle aslında ilintili biraz da eleştirilerin boyutu. Siz buna dair ne diyeceksiniz hocam?
1: Efendim, Mesnevi bir bütün halinde öncelikle düşünülmesi lazım. Yani 25.600 küsur beyit dedik. Yani hacimli bir kitap. Belirli bir maksatla arayıp oradan bir hikayenin içerisinde de özel bir bölümü dile getirerek bu tür ifadelerin kullanılması, tenkitlerin yapılması, belki biraz ağır söyleyeceğim ama birazcık vicdansızlık diyeceğim. Biraz efendim art niyet olduğunu ifade edeceğim. Evet, halkın arasında yaşayan bir Mevlana, halkın konuştuklarını bilen bir Mevlana, halk arasında kimi yanlışlıkların yapıldığında bilen bir Mevlana konuşuyor. Dolayısıyla ikaz ediyor ve insanoğlunun nefsine, kişisel arzu ve isteklerine, ihtiraslarına nasıl yenilebildiğini anlatan örneklerdir bunlar. Toplumdan uzak değil. Biraz insafa davet ederek ifade edeceğim. Günümüzde bu tür çok aykırı, yani nefsi davranışlar, yani daha açık ve net olarak söyleyelim, cinsel alanla ilgili ne kadar vahim, vahşi bir manzaranın olduğunu kimi yerlerde bilmiyor muyuz? Bunların ikazı, bunların insan fıtratına, insan doğasına ne kadar aykırı olduğunu açık yüreklilikle ifade etmek icap eder. Kötülüğden ibret almak diye bir hususumuz vardır bizim. Peki bu hikayelerin girişleri ve çıkışları bütünüyle öğütlerle doludur. Önce bunu hatırlatalım. Oradan, aradan seçilen şu hikayede böyle deniyor dendiğinde bu bir kastı ifade ediliyor ve ortaya kendileri müstehcen bir tablo oluşturmuş oluyorlar. Yoksa hikayenin başlangıcı ve çıkışı edebin insan hayatının geçici olduğunun, nefsin vahşetinin anlatıldığı bir metin diye bakılması lazım. Efendim, 12. 13. asırdaki anlatım ile 20. asırda, 21. asırdaki aynı anlatım tarzını, aynı ifade biçimini aramak ne kadar doğru olur? Dönemin kültürel yapısı var, edebi anlatım şekli var, toplumdaki anlatım biçimleri var. O anda orada makul gözüken bir husus 20. asırda münasip gözükmeyebilir. Veya şöyle söyleyelim, bizim 20-21. asırda yaptığımız kimi şeyler acaba 13. asırdaki insanların gözünde nasıl gözükür? Yani dini muhtevayı anlatan bir metinle karşı karşıya olduğumuz asla hatırdan çıkmasın. Efendim, dolayısıyla bu tür anlatımların bizatihi kendi, yani tenkit yaparken bu çirkinlikleri adeta reklam ediyor manasına geliyor. Bu konuların da içerisinde yer aldığı Mevlana Kimliği isimli birkaç ay öncesinde bir kitap da yayınlamak durumunda kalmıştım. İçerisinde bu konuları da, hatta o hikayelerden bölümleri ve başlangıç ve çıkışlarındaki öğütleri de içeren bölümler de içerisinde yer almaktadır. Mevlana Kimliği alt başlığı da gerçeği örtme çabalarına reddiye adını taşımaktadır.
0: Bu dinleyicilerimiz bulabilirler mi?
1: Tabii kolaylıkla yine aşağıda internette sadece Mevlana Kimliği yazsalar dahi adımızla birlikte karşılarına çıkacaktır. Bu tür konuları böyle güzel sohbetlerimize konu etmemeye uzun yıllardır gayret eden birisi olarak ifade edeyim ama sonuçta yine de cevap vermek gerektiği
0: tabii
1: için
0: hocam,
1: yazmak
0: siz,
1: durumunda kaldık.
0: Siz otorite durumundasınız. Sizin önerileriniz ve söylemlerinize çok ihtiyacımız var. Değerli dostlar, değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı devam ediyor. Bu haftaki program konuğumuz Profesör Doktor Adnan Kara İsmailoğlu'yla beraberiz. Hocamızla beraber Mevlana'ya ve tüm Mesnevi, Mevleviliğe dair konuları konuşuyoruz. Sırada bir İrfan Türküsü var. Bendenizden daha sonra Hakikat Ezgileri programı devam edecek tüm hızıyla.

0: Evet, bir İrfan Türküsü dinlediniz değerli dinleyiciler. Hakikat Ezgileri programında. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hakikat Ezgilerinin sonuna geldik. Umarım başka bir zaman bir daha Mesnevi üzerine, Hazreti Mevlana üzerine konuşmak sizinle bir daha nasip olur diye ümit ediyorum. Lütfederseniz bir veda konuşmasınıza ihtiyacımız var.
1: Efendim, Mevlana gibi büyüklerimiz anıldığında ortaya çıkan güzel tablolar olması icap eder. Yani güzel sözlerin aktarılması icap eder. O nedenle müsaadenizle böyle 3-5 cümlesini bir arada hemence ifade edeyim. İnsan güzelliği kendisinden başlatır. Diyor ki Hazreti Mevlana, saygı gösteren saygı bulur. Şeker getiren badem helvası yer. Dostluk ve güzellik onun diliyle çok anlamlı hale gelmiştir. Dost ol, sayısız dost gör. Gönül ol, sevgili gör. Bizi harekete davet ediyor. Ey zarif kişi, küçük veya güçsüz olduğuna bakma. Aşkına, gayretine bak. Ürün veren insan olmak için işin zorluğuna, güçlüğüne değil, kendi istek ve arzunun büyüklüğüne bak diye bir şey. Efendim, dostlar arasındaki güzelliği ifade ederken de diyor ki, dostla buluşmak hastanın şifa bulması gibidir. Dostluk yapın. Arkadaşlarınız olsun. Toplum bu güçlülükle beraber oluşur. Dostlarıyla birlikte oturan keder içerisinde de olsa gül bahçesinde sayılır. Dostların mutluluğuyla, başarısıyla sevinirsen sana gül bahçesi görünür dünya. Bu tür bilgileri herhalde aktarmak bizim için güzel. Son bir rubayesini söyleyeyim ve sözümü bağlayayım. Tabii. Diyor ki, arkadaşıyla iyi geçinen arkadaşsız kalmaz. Müşteriye iyi davranan iflas etmez. Ay karanlıktan ürkmediği için böyle parlak oldu. Gül dikenle uzlaştığı için böyle güzel kokulu oldu. Efendim, sizlere ve dinleyenlere saygı ve sevgilerimi arz ediyorum efendim.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki program Cuma günü, bir dahaki hafta Cuma günü saat 14.20'de görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık efendim.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Saat 16.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 28 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğusunda sabah saatlerinde 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyinde zamanla genelinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını, 12'si hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ayrıca tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının da mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Fon soruşturmasının ilgili kurumların katılımıyla çok yönlü yürütüldüğünü belirten Gürlek, vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır şeklinde açıklamada bulundu. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut işyeri başvuru hizmetinden yapılacak ve vatandaşlar başvurularının kabul edilip edilmediğini yine E-Devlet üzerinden takip edebilecek. Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribottaki 52 kişinin cesedine günler sonra ulaşıldı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Siafili, denizin yaklaşık 30 metre altında bulunan feribotta 52 kişinin cesedine ulaşıldığını, cesetlerin kimlik belirleme işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceğini açıkladı. Surabaya'dan Doğu Java'ya giderken alabora olan feribottaki 108 kişi sağ kurtarılmış, 83 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Yemen hükümetine bağlı Vatikan Kalkanı güçleri, Amerika Tugayları ve aşiret mensuplarının desteğiyle Lahiç vilayetindeki stratejik Numan Dağı'nın zirvesiyle Dar el Kafil bölgesini ele geçirdiklerini bildirdi. Yapılan açıklamada operasyon sonucu bölgeden geri çekilmek zorunda kalan Husilere bağlı unsurların geride can kayıplarıyla silah ve mühimmat bıraktığı belirtildi. Ve spor, A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bu akşam Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zweier yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfi'nde yeni sezonun ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Her iki mücadele de S-Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sert havada çarpışacak. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Atmosferden haber var. Programımız başladı. Saatlerimiz 16.17'yi gösteriyor. Saatler 18'i gösterene dek yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanarak son hava tahminlerini uzmanlarımız kanalıyla sizlerle birlikte paylaşacağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Yayın akışımızdan biraz daha bahsedelim. Programımızın birinci bölümünde Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri bölgelerimize bağlanarak son hava tahminlerini alacağız. İkinci bölümde saat 17 haberlerinden sonra Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum meteoroloji bölge müdürlüklerimize bağlanacağız ve son hava tahminlerini bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerinde

0: idam edildi. 1911'de İtalya Krallığı Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. 1917'de Lev Troçki Petrograd Sovyeti Başkanı seçildi. 1950'de Birleşmiş Milletler askerleri Kore'de Seul'u ele geçirdi. 1974'te bilim adamları aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu. 1979'da Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón'un eşi Eva Perón'un yaşam öyküsünü anlatan Evita müzikalinin premieri Broadway'de yapıldı. 1993'te Karun Hazinesi Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye geri getirildi. 2010'da Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi'nin genel başkanlığına Ed Miliband seçildi. 2012'de Türk halk ozanı Neşet Ertaş vefat etti. 2017'de Kürdistan Bölgesel Yönetim Bağımsızlık Referandumu yapıldı. 2018'de Altın Küre'vi Emmy ödüllü Amerikalı komedyen, televizyon yapımcısı oyuncu Bill Cosby cinsel saldırı suçundan 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. 2018'de öğretmen ve oyuncu Yakup Yavru vefat etti sevgili dinleyenlerimiz. Evet, tarihte bugün meydana gelen önemli olayları sizlere aktardık. Programımızın ilk bağlantısında Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Malatya için son hava tahminlerini alacağız. Uzmanımız Sayın İsa Şengül hattımızda bilgileri bizlerle paylaşmak üzere. Efendim merhaba. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Merhaba. İyi çalışmalar. Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeler için sözü size bırakalım.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklarının üstün normallerin civarında seyredeceği, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bari merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın güney en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 14-31, Malatya 14-29, Tunceli 13-31, Bingöl 14-30, Adıyaman 19-33 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Sevdiklerimize iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. İyi çalışmalar diliyoruz İsa abi. İyi akşamlar efendim. Elazığ ve çevresi için aldık son hava tahminlerini uzmanlarımızdan Sayın İsa Şengül aktardı bölgesine dair bilgileri. Programımızın ilk şarkısında Gökçe Bahadır'dan dinliyoruz bir şarkı. Çaresizim.

0: Gökçe Bahadır söyledi. Çaresizim. Van ve çevresi için son hava tahminlerini alacağız. Atmosferden haber var programımızda. Uzmanımız Sayın Gamze Deniz hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden Gamze Hanım.
1: Tabii ki bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken hava sıcaklıklarını mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Muş 14, Hakkari 16, Bitlis ve Van'da 12 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi akşamlar efendim. Van ve çevresi için son tahminler böyleydi. Cem Yılmaz'dan dinleyelim Kuzu Kuzu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda bölgelerimizden son hava tahminlerini almaya Samsun ve çevresiyle devam edeceğiz. Uzmanımız Sayın Murat Satılmış bilgileri bizlerle paylaşacak. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nuşa Hanım. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakalım bölgeniz için.
1: Tabii hemen aktaralım. Bölge geneline baktığımızda parçalı ve çok bulutlu bir atmosfer bekliyoruz. Samsun, Ordu ve Sinop ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz yer yer. Hava sıcaklıklarına baktığımızda 1 ila 3 derecelik bir artış tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı istasyonlarda beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarını aktaralım hemen. Samsun 18 ila 23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kastamonu 8-22, Sinop 18-25, Ordu 18-22, Tokat 12-24, Amasya 13-24 ve Çorum 10 ila 23 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Şimdilik aktaracaklarınız bu yönde Nuşa Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz size ekip arkadaşlarınızla birlikte.
1: Biz teşekkür ederiz. Yayınlar dileriz. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi akşamlar. Samsun ve çevresi, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat için son hava tahminlerini aldık. Deniz Çetin şimdi bir şarkıyla radyolarınızda. Utanır insan.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Bölgelerimizden son hava tahminlerini alıyoruz programımızda. İstanbul ve çevresi için değerlendirmeleri şimdi uzmanımız Sayın Dila Öztan bizlerle paylaşacak. Efendim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Son tahminler neler, aktarırsanız seviniriz Dila Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Trakya ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmekte. Bölgemize bağlı illerde bu gece için beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak İstanbul 16-25, Edirne 13-25, Kırklareli 13-22, Tekirdağ 15-24, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Yalova 15-25 derece. Denizlerimizde hava ise Batı Karadeniz ve yarın Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yarın batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Yarın akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Yarın yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, batısı yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bunlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Dila Hanım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. İstanbul ve çevresi için son tahminlerden sonra Serel Yereli radyolarınızda bambaşka biri.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımızda. Son hava tahminlerini almak üzere 3. bölgemiz olan Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanımız Sayın Bayram Çolak hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa için son tahminleri bizlere aktarırsanız seviniriz.
1: Tabii ki, hemen aktarayım. Eskişehir Tahmin Merkezi olarak hazırladığımız son tahminlere göre Bölge Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve ilçelerimizde gece ve yarın için yağış beklentisi yok. Havanın az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu olarak geçeceğini, iç kesimlerimizde yarın sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesiyle birlikte kırsal mahallelerde ise hafif sirayi don olayın görüleceğini tahmin ediyoruz. Yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarının bugüne göre 1 ila 3 derece civarında artacağını, ancak yine de mevsim normallerinin altındaki seyrine devam edeceğini, bölgemizde rüzgarımızın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönünden, yani Poyraz'dan saatte 30 ile 50 kilometre hız aralığında zaman zaman kısa süreli kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bursa'nın kuzeybatı kıyı kesimlerinde özellikle. İl merkezlerimizde bugün gerçekleşen günün en yüksek hava sıcaklıklarını aktaracak olursam, bugünkü en yüksek sıcaklıklar Eskişehir'de 23, Bursa'da 25, Kütahya'da 22, Bilecik'te ise 24 derece olarak ölçüldü. Son olarak il merkezlerimizde bu gece beklediğimiz en düşük ve yarın tahmin ettiğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları sırasıyla Eskişehir'de 7'ye 24, Bursa'da 11'e 26, Kütahya'da 6'ya 22, Bilecik'te ise 9'a 22 derece civarındadır. Eskişehir'den aktaracaklarımız bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Ekip olarak iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Biz de iyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun efendim.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. Eskişehir ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık. Erdem Yener'den dinliyoruz. Kan ve Gül.

0: Erdem Yener söyledi. Kan ve Gül. Atmosferden haber var programımızda. Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Uzmanlarımızdan Sayın Meryem Bağcı'dan alacağız son hava tahminlerini. Efendim merhaba.
1: Merhaba Nurcan Hanım, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Sözü size bırakalım.
1: Hoş bulduk. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 12, en yüksek 24, Aksaray'da ve Karaman'da en düşük 10, en yüksek 25, Niğde'de en düşük 9, en yüksek 26 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de. Konya ve çevresi için aldık son tahminleri. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'ydı. Bilgileri, son değerlendirmeleri bizlerle paylaşan Işıl Ayman şimdi sizlerle insaf.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bölgelerimizden son hava tahminlerini alıyoruz. Atmosferden Haber Var programımızda şimdi de Diyarbakır ve çevresi için değerlendirmeleri alalım. Uzmanımız Sayın Mustafa Ayzit bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Son tahminler için sözü size bırakalım.
1: Hemen aktarayım. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 1 ila 2 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarımız ise değişik yönlerden hafif olarak eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece beklenen en düşük ve yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 15-33, Şanlıurfa 22-33, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Batman 17-34 ve son olarak Şırnak 22-31 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bizler de. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızla. İyi akşamlar efendim. Diyarbakır ve çevresi için son hava tahminlerini aldıktan sonra Kayseri ve çevresi için de değerlendirmeleri alalım. Bu kez hattımızda uzmanımız Sayın İsmail Memiş var. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar Nurşen, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri rica ediyoruz sizden.
2: Tabii ki. Tahminle Uyarı Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Kayseri'de bu gece 10 derece minimum sıcaklık bekliyoruz. Kırşehir ve Nevşehir'de 9 derece. Sivas'ta yine 10 derece. Yozgat'ta 7 derece sıcaklıklar var. Yarın gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Kayseri'de 26, Kırşehir'de 24, Nevşehir'de 23, Sivas'ta 26, Yozgat'ta 22 derece olacak. Bölgenizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Kayseri ve çevresi için son değerlendirmeleri aldık ve bu bağlantıyla birlikte programımızın birinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Altın Gün'den dinleyeceğiz. Şeker Oğlan radyolarınızda olacak. Saat başı haberlerimizin ardından Atmosferden Haber Var programımız devam edecek efendim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45 şüphelinin tutuklandığını, 5'ine adli kontrol uygulandığını, 12'si hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ayrıca tüm fon sahipleriyle yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğunu, birinci derece yakınlarının da mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Fon soruşturmasının ilgili kurumların katılımıyla çok yönlü yürütüldüğünü belirten Gürlek, vatandaşlarımız müsterih olsun, hiç kimsenin ünvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek, mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır şeklinde açıklamada bulundu. Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait arsayı kurdukları kooperatifin mülkiyetindeymiş gibi göstererek 17 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konutta Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut işyeri başvuru hizmeti yapılacak ve vatandaşlar başvurularının kabul edilip edilmediğini yine E-Devlet üzerinden takip edebilecek. Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribottaki 52 kişinin cesedine günler sonra ulaşıldı. Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Siafili, denizin yaklaşık 30 metre altında bulunan feribotta 52 kişinin cesedine ulaşıldığını, cesetlerin kimlik belirleme işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceğini açıkladı. Surabaya'dan Doğu Java'ya giderken alabora olan feribottaki 108 kişi sağ kurtarılmış, 83 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Yemen hükümetine bağlı Vatikan Kalkanı güçleri, Amerikalı Tugayları ve aşiret mensuplarının desteğiyle Lahiç vilayetindeki stratejik Numan Dağı'nın zirvesiyle Dar el-Kafil bölgesini ele geçirdiklerini bildirdi. Yapılan açıklamada operasyon sonucu bölgeden geri çekilmek zorunda kalan Husilere bağlı unsurların geride can kayıplarıyla silah ve mühimmat bıraktığı belirtildi. Vispor A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında bu akşam Kocaeli'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli stadında saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zweier yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Basketbol Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Tarfi'nde yeni sezonun ilk maçında sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Her iki mücadele de C-Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: En havalı radyo meteorolojinin sesindesiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, atmosferden haber var programımızda. Sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. O saat başı haberlerimizin ardından programımızın ikinci bölümünde de meteoroloji bölge müdürlüklerimizden son hava tahminlerini almaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ediyoruz sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Bu bölümde hangi bölgelerimiz var paylaşalım. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar ve Erzurum meteoroloji bölge müdürlüklerimizden, bölgesel tahmin ve uyarı merkezi uzmanlarımızdan son hava tahminlerini alacağız. İlk bağlantımızda Adana ve çevresi için değerlendirmeleri alalım. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir bizlerle. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Son değerlendirmeleri paylaşmanızı rica ediyoruz.
1: Bölgemizde beklenen hava durumunu aktarıyorum, hava tahminimizi. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genel etkide gece saatlerinde kuzey, gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman rota kuvveti esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı bulutlu 21-34, Mersin parçalı ve az bulutlu 22-32, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 18-33, Osmaniye parçalı bulutlu 20-33, Gaziantep az bulutlu ve açık 18-31, Kilis az bulutlu ve açık 20-33, Hatay parçalı bulutlu 18-31. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Nurşen Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Adana ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Mithat Can Özer'den dinliyoruz bir şarkı, Kara Sevda.

Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. İstanbullu dinleyicilerimiz için trafikteki durumu paylaşalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunken Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk gözlenmiyor şu dakikalarda. Haliç Köprüsü'nde ise Ayvansaray yönünde trafik yoğun, Halıcıoğlu yönünde ise yoğun, yer yer akıcı görünüyor. TEM'de Hastal'dan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar 1 saat 35 dakika yolculuk süresi. E5'te D100 Karayolu'nda yoğunluk var. İncirli'den Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50 dakikada gidiliyor. Bağdat Caddesi minibüs yolu, Şemsettin Günaltay Caddesi, İnönü Caddesi basın ekspres yolu, Cevizli'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1 saatte gidilebiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi minibüs yolu, Bağdat Caddesi, Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar, Barbaros Buları Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu, Meclis-i Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Galata Köprüsü, Reşadiye Caddesi, Kennedy Caddesi Sahil Yolu, Abbas Ağa'dan Gülhane'ye kadar yoğun, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Yeni Kapı'dan Taksim Meydanı'na kadar da yoğun görünüyor. Bu üç güzergahta yolculuk süreleri yaklaşık 45 dakika. E5'te Ok Meydanı'ndan Balmumcu katılımına kadar 1,5 saatte gidiliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, Turgut Özal Bulvarı, Bağdat Caddesi, Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye, TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoya'ya kadar yarım saat yolculuk süreleri. TEM'de Ümraniye'den Çamlıca gişelere kadar, Kennedy Caddesi Sahil Yolu, Yedikulli'den Yeni Kapı'ya kadar 25 dakikada gidilebiliyor. İnkişaf Caddesi, Bağdat Caddesi, Fener Kalamış Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar yarım saatte gidilebiliyor. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Eminönü'nden Dolmabahçe'ye kadar 1,5 saatte kat ediliyor. Güzergah 4,2 kilometrelik mesafe saatte 3-4 kilometre hızla kat ediliyor. Bu güzergahta trafik neredeyse durmuş sevgili dinleyenlerimiz. TEM'de Harp Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 20 dakika yolculuk süresi. Trafikte sizlere iyi seyirler diliyor. Melis Fise'ye kulak veriyoruz bir şarkıda. Deliriyorum.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Ankara ve çevresi için son tahminleri alacağız. Atmosferden haber var programımızda. Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden uzmanımız Sayın Eren Ersoy'a kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Bölgemiz için neler söyleyeceksiniz bizlere Eren Bey?
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre bölgemize bağlı illerde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara 10-24, Çankırı 9-24, Kırıkkale 10-24, Bolu 9-23, Zonguldak 13-23, Düzce 11-24, Bartın 12-27 ve Karabük 9-26 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Eren Bey.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Sağolunuz efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Ankara ve çevresi için son tahminleri aldık. Vega söylüyor. Evet, ne var?

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda son hava tahminlerini almak üzere Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık. Dördüncü bölgemizden uzmanımız Sayın Tuğba Akçan şu anda hattımızda. İyi akşamlar efendim.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba. Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz. Tabii. Tuğba Hanım.
1: Aktaralım hemen. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün yarın akşama kadar havanın parçalı az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Antalya 19.30, Muğla 12.25, Isparta 11.26, Burdur 11.27 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, Antalya körfezi kuzey ve doğu, öğle saatleri güney yönlerden 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre civarı. Hava parçalı az bulutlu. Görüşün iyi olmasını bekliyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Tuğba Hanım. İyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Tuğba Akçan paylaştı. Son tahminleri Antalya ve çevresi için Sibel Alaş söyleyecek. Fem.

0: Sibel Alaş söyledi. FEM İzmir ve çevresi için son hava tahminlerini almak üzere İzmir bölgemize bağlandık. Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı'dan alacağız değerlendirmeleri. İyi akşamlar Özgür Bey.
1: İyi akşamlar Nuşa Hanım.
0: Son tahminler neler, aktarırsanız bizlere seviniriz.
1: Tabii ki akşam ve gece saatleri için bölgemizin orta ve güney kesimleri az bulutlu. Yarın günlü saatlerinde ise parça bulutlu olacak. Bölgemizin kuzeyinde yer alan Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde ise gece ve yarın için biraz daha bulutluluğun daha fazla olacağını ve parçalı bulutlu olarak tüm önümüzdeki 24 saati geçireceğini tahmin ediyoruz. Yarın gece saatleri gibi Çanakkale taraflarında bulutlanmanın bir miktar daha artacağı ve pazar günü için ise bölgemizin kuzey ve doğu taraflarında yer yer yağış geçişlerinin görüleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yarın öğle saatleri ve sonrası için bölgemizin kuzeyinden başlayarak rüzgarın kuvvetli olarak geçeceğini, ilk etapta Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinden başlayacak olan kuvvetli rüzgarlar yarın öğleden sonrası için Çanakkale ve Balıkesir'in tamamıyla birlikte İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli olarak eseceğini tahmin etmekteyiz. Hava sıcakları bugünkü değerlerine göre 1 ila 2 derecelik küçük artışlar olacak yarın için. Beklentimiz bu yönde. Merkezlerimizde beklediğimiz gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları şöyle bekleniyor. İzmir 16 derece, 27 derece, Çanakkale 14'e 25, Manisa 14'e 28, Aydın 15'e 29 ve Balıkesir bu gece beklenen en düşük 8, yarın en yüksek 27 derece olarak tahmin edilmekte. Ege Denizi beklediğimiz hava durumu akşam ve gece için az bulutlu. Yarın sabah saatleri ve devamında da parçalı bulutlu olacak. Çanakkale Çeşme arasında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğudan, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 bofor kuvvetinde, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metreler seviyesinde bekleniyor. Bu akşam İzmir'de aktaracaklarım bunlar Nuşa Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda Özgür Bey.
1: Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Sağolunuz efendim, iyi akşamlar. Uzmanlarımızdan Sayın Özgür Kırıcı aktardı bölgesi, İzmir ve çevresi için son değerlendirmeleri. Keyfim yerinde diyor şimdi şarkısında Sedef Sebüktekin.

0: sevgili dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programımızda Trabzon'a uzanıyoruz. Uzmanlarımızdan Sayın Ercan Çölemen'den alacağız son hava tahminlerini. İyi akşamlar efendim.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Merhaba, son tahminler neler aktarırsanız bizlere seviniriz Ercan Bey.
1: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmekte. Gece ve sabah saatlerinde pusula yer yer sadece bekleniyor. Hava sıcaklığına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın güney, yarın sabah saatlerinden sonra ise kuzey yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin edilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bu gece için beklediğimiz en düşük sıcaklıklar ile yarın için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 18-23, Artvin 15-22, Giresun 18-23, Gümüşhane 12-28, Rize 17-23 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, doğusu kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü yağış anda orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere çalışmalarınızda efendim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: İyi akşamlar, hoşça kalın. Son tahminleri Trabzon ve çevresi için uzmanımız Sayın Ercan Çölemen bizlerle paylaştı. Sırada Iğdır ve çevresi için değerlendirmeler var. Bilgileri uzmanımız Sayın Aleyna Aymak'tan alacağız. İyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Merhaba, son tahminler için söz sizde Aleyna Hanım.
2: Bölgenin yeniden havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın bölge genelinde farklı yönlerden hafif, yerler orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize ait il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde alacaktır. Iğdır 15'e 30, Kars 6'ya 25, Ağrı ise 10'a 29 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de Aleyna Hanım. İyi akşamlar. Son tahminleri Iğdır ve çevresi için almış olduk. Özer Atik söyleyecek, tek başıma çaresiz.

0: Özer Atik'ten dinledik. Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Son değerlendirmeleri bu bölge için uzmanımız Sayın Hüseyin Karaduman'dan alacağız. İyi akşamlar Hüseyin Bey.
1: İyi akşamlar Nurşen Hanım.
0: Son tahminleri bizlerle paylaşırsanız seviniriz.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge tahmin ve ülke uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceğini, gece sıcaklıklarının 1 ila 4 derece yükselirken gündüz sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağını, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerindeki ayrıntılar ise Afyonkarahisar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 23 derece. Uşak az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 24 derece. Denizli az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Denizli için beklediğimiz en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olarak tahmin ediyoruz. Bugüne dair en son tahminlerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalınız. Afyonkarahisar ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Başkentimize dönelim. Bakalım trafikte durum nasıl? Çevre yolu Gölbaşı çıkışından havaalanı çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı. Eskişehir yolu ve Konya yolu hem şehir merkezine kadar hem de şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı görünüyor sevgili dinleyenlerimiz. Ankara'da Konya yolunda yoğunluk var. Turgut Özal Bulvarı Eskişehir yolu sapağından Etlik sapağına kadar yoğun, 25 dakika yolculuk süresi. Eskişehir yolunda İsmet İnönü Bulvarı'nda MTA'dan Atatürk Bulvarı çıkışına kadar yoğunluk var. Yarım saatte kat ediliyor güzergah. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından tren garına kadar. Anadolu Bulvarı ODTÜ kavşağından İstanbul Köprüsü'ne kadar. Atatürk Bulvarı'nda BDDK'dan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar. Beştepe yolu Bahriye Üçok Caddesi, De Gaulle Caddesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan Doğan Meydanı'na kadar, Söğüt Özü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi çiftlik girişinden Çukurambar Kavşağı'na kadar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Söğüt Özü Caddesi, Çukurambar Kavşağı'ndan çiftlik girişine kadar aksi istikamette de yoğunluk var. Bu güzergahlarda yolculuk süreleri 20 dakika. İncek Bulvarı'nda Migros Kavşağı'ndan TET Koleji sapağına kadar, Güney Çevre yolunda Pozantı çıkışından Gölbaşı çıkışına kadar, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, yine Çiftlik Bulvarı Celal Bayar Bulvarı tren yolu geçidinden Tam Doğan Gar ayrımına kadar, 1859. Cadde Beytepe yolu 2452. Cadde Alacaatlı Ümitköy sapağından Ümitköy kavşağına kadar yoğun, 15 dakika yolculuk süreleri bu güzergahlarda. İncek Bulvarı'nda Migros Kavşağı'ndan TET Koleji Sapağı'na kadar da 15 dakikada gidiliyor. Konya yolunda Aşti'den Balgat Sapağı'na kadar, 2452. Cadde Ümitköy Kavşağı'ndan Angora Evleri'ne kadar 10 dakikada kat ediliyor bu iki güzergah. Sizlere trafikte ya da çıkmaya hazırlanan dinleyenlerimize İyi seyirler diliyor. Erzurum'a gidiyoruz. Son telefon bağlantımızda uzmanımız Sayın Mensuri Topçu ile kulak verelim. İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
0: Bölgeniz için söz sizde Mensuri Bey.
2: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu. Akşamın ilk saatlerinde Ardahan ve çevresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı olan illerde bu gece itibariyle beklemiş olduğumuz en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum ve Bayburt'ta 9, Erzincan'da 14 ve Ardahan'da 7 derece olarak beklenmektedir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size, ekip arkadaşlarınızla birlikte.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum ve çevresi için son hava tahminlerini aldık. Uzmanlarımızdan Sayın Mensuri Topçugil paylaştı. Bölgesi için son tahminleri, son değerlendirmeleri ve bu bağlantıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş olduk. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz Cenk Balat eşlik ettik sizlere. Efendim güzel bir akşam diliyoruz. Bir başka Atmosferden Haber Var programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Eylül Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Balıkesir en yüksek 24 derece, Bilecik 22, Bursa 23, Çanakkale 24, Edirne 25, İstanbul 23, Kırklareli 24, Kocaeli 23, Sakarya 24, Tekirdağ 22, Yalova 23 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar en yüksek 21 derece, Aydın 29, Denizli 27, Kütahya 21, İzmir, Manisa ve Muğla 26, Uşak 22 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerine kadar Hatay kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en yüksek 31 derece. Antalya 28, Burdur 25, Hatay 30, Isparta 25, Kahramanmaraş 31, Mersin 30, Osmaniye 31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray en yüksek 22 derece. Ankara 20, Çankırı 20, Eskişehir 22, Karaman 24, Kayseri 23, Kırıkkale 21, Kırşehir ve Konya 22, Nevşehir 21, Niğde 23, Sivas 25, Yozgat 18 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın en yüksek 25 derece. Bolu 21, Düzce 22, Karabük 24, Kastamonu 20, Zonguldak 22 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en yüksek 21 derece. Artvin ve Bayburt 22, Çorum 19, Giresun 20, Gümüşhane 23, Ordu 20, Rize 22, Samsun 20, Sinop 24, Tokat 20, Trabzon 21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en yüksek 28 derece. Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 24, Elazığ 29, Erzincan 26, Erzurum 25, Hakkari 29, Iğdır 31, Kars 24, Malatya ve Muş 28, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en yüksek 31 derece. Batman ve Diyarbakır 33, Gaziantep ve Kilis 30, Mardin 30, Şanlıurfa ve Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Sahadan gelen raporlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, ilgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi süreciyle ilgili bütün detayları takip ve kontrol ediyorlar. Yine oluşturulan kurul vasıtasıyla da sahadaki gelişmeler takip edilecek dedi. Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak da şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı faaliyet gösteren sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş TC kimlik numarası verisi bulundu. Ekipler el konulan dijital materyaller üzerinde incelemeler yaparak panelin veri kaynaklarını, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiğini ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından Merkez Üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişeleriyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada belgesiz taşındığı tespit edilen 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçükbaş hayvana el konuldu. Midye taşıyan araç sürücüsüne toplam 56.666 lira ceza kesildi. Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147.200, aracın sahibine 26.000 lira olmak üzere toplam 173.200 lira cezai işlem uygulandı. Midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, küçükbaş hayvanlarla birlikte araç Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington yönetimine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren 7 günlük bir plan sunduğu bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu teklifin Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ancak kısa sürede çöken mutabakat zaptındaki taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığını, Washington'ın kabul etmesi durumunda derhal uygulamaya konulmaya hazır olduğunu açıkladı. Erakçı, arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk dedi ve anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Ve spor, milli sporcu Hatice Akbaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele verdiği maçı kazanarak büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: ise çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm anlamına gelir. Bu kelimenin kökeni ve ayrıntıları tabii ki var ve bunlar için istediğiniz kaynakları kullanabilirsiniz. Arasta'daki dükkanlar genellikle karşılıklı sıralanarak koridor şeklinde bir hizmet ve satış alanı oluşturur. Böylece çarşı daha renkli, daha cadde görünümlüdür. Arastaların ortaya çıkması Osmanlı'daki lonca sisteminin bir sonucu. Hani demiştik ya, Farsçadan dilimize geçmiştir diye. Farsçadan kökeni geçmiş sadece. Aras sözünün çarşı ve pazar, aratsak tabirinin ise sakaf yani çatı ve örtü manasına gelmesinden yola çıkıp arasta kelimesini bulmuşlar. Çatılı, örtülü, çarşı. Bunların dışında ordu çarşısı, ordugahta kurulan seyyar çarşı, asker çarşısı olarak da biliniyor. Aynı malın ticaretini yapan dükkanlardan oluştuğu için terlikçiler arastası, kürkçüler arastası, baharatçılar arastası gibi isimler alabiliyor. Çarşıların içerisindeki bölümler ya da sokaklar olabileceği gibi Edirne Ali Paşa arastası gibi bağımsız olarak inşa edilmiş arastalar da var. Arastaların bazısı menzil külliyelerinin bir parçası olarak tasarlanmış. Menzil külliyeleri arastalarında sokağın üstünün tamamıyla kapalı, tümüyle açık, yarısının açık yarısının kapalı olduğu örnekler var. Bu durum arastanın mimari karakterinde sokağın üstünün mutlaka kapalı olmasının gerekmediğini gösteriyor. Sokağın üstünün örtülü olduğu durumlarda ise iki uçta ve ortalarda mutlaka kapı bulunuyor. Benim çok hoşuma giden bir özellikleri daha var arastaların. Dua kubbesi. Dua kubbesi veya dua meydanı denilen, esnafın sabah dükkanlarını açmadan önce duacı tarafından yapılan duayı dinleyip dürüst iş yapacaklarına dair dua ettikleri alanlar da arastalarda bulunan bir başka öge. Organizasyon şeması ve plan özellikleri bakımından arasta ve kapalı çarşılar arasında belirgin bir farklılık yok. İdari açıdan arastalar genellikle çeşme, mezar, bedesten, medrese, cami gibi yapılardan oluşan vakıf ya da kuruluşun bir parçası ve bu yapıların tamamı aynı kapalı çarşı örneğinde olduğu gibi tamamı külliyeyi de oluşturabilmekte. Arastalar 15. yüzyılda inşa edilmeye başlamış. Çok hızlı bir şekilde de yayılmış. Arasta bölgesinde her bir dükkanın ayrı ayrı kapısı olmaz. Günümüzdeki bazı işhanlarında olduğu gibi çarşı kapısı her dükkan için sabah açılır, akşam kapanır. Bu tür çarşılardaki sokakların üzeri açıktır ya, belli bir alana kadar örtülü bırakılır. Tamamen üstünün örtülmesi ise kapalı çarşı olduğuna işarettir. Arasta adı verilen çarşılardan elde edilen gelirler sosyal yardım kuruluşlarına gidermiş. Eğer külliye içinde kurulmuşsa gelirleri genellikle külliyenin camisine bırakılırmış. Arasta yapısına en güzel örnek Edirne Selimiye Külliyesi. İslam mimarisinin en önemli yapı çeşitlerinden biri külliyeler. Külliyelerde de sıklıkla yer alan arastalar, geçmişte geliri külliyenin içindeki camiye vakfedilen tek tip dükkanlardan oluşurken, artık günümüzde çoğu turistik olmak üzere çeşitli ürünler satan ve kira geliri hariç camilere gelir bırakmayan çeşitli dükkanlardan oluşuyor. Osmanlı mimari geleneğinde de üstü açık dükkan sıraları biçiminde algılanmış ve kullanılmış, o zaman da gelirleri farklı farklı yerlere verilebilmiş. Dükkanların her birinin ayrı kapısı yok demiştik ya, sabah ve akşam bir açılır kapanırlar da demiştik, ortada bir de dua ediliyor demiştik. Peki keseleri bir mi? Hayır, keseleri bir değil. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Günümüz arastalarında da olanlar vardır mutlaka. Radyolarının seslerini hafif açanlar, biraz kısanlar. Bugün de onlar için diyoruz ki, ne yaparsanız yapın, satışınız bol olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Bu hafta programımızda efsane Amerikalı caz müzisyeni Gregory Porter'ın Grammy ödüllü Liquid Spirit adlı albümünden şarkılar dinleyeceğiz. 1971 Kaliforniya doğumlu Porter, üniversiteden sonra Brooklyn'de caz kulüplerinde aşçılık yaparken sahne almaya başladı. Water adlı ilk albümünü 2010 yılında yayınladı. Yumuşak bariton sesli sanatçı bu ilk albümüyle en iyi caz vokal albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi. Sanatçı 2012'de çıkardığı Be Good adlı ikinci albümüyle en iyi geleneksel ritim ve blues performansı dalında yeniden Grammy adayları arasında yer aldı. Bu albüm ayrıca Edison ödülüyle onurlandırıldı. Porter, üçüncü stüdyo albümü Liquid Spirit'i ise Eylül 2013'te sevenleriyle buluşturdu ve albümle 2014 yılında en iyi caz vokal albüm dalında Grammy'ye layık görüldü. Programımızda bu albümden ilk olarak No Love Dying radyolarınızda olacak.

Gregory Porter'ın Liquid Spirit adlı albümünden dinledik. Water Under Bridges. 2016 yılında Take Me to the Alley adlı albümünü yayımlayan Porter, bu albümle 2017 yılında en iyi caz vokal albüm dalında ikinci Grammy ödülünü kazandı. Aktörlüğüyle de tanınan Gregory Porter, ırkçılık direnişinin simgesi Dr. Martin Luther King'i anlattığı 1960 Watt şarkısıyla da hafızalara kazındı. 2017'de Nat King Cole and Me, 2020'de Old Rise ve 2023'te son albümü Christmas Wish'i caz severlerle buluşturdu. Programımızda şimdi Porter'ın Liquid Spirit adlı albümünden sırasıyla Wolf Cry ve Brown Grass adlı şarkılara kulak verelim.

Sevgili caz severler, Gregory Porter'ın Liquid Spirit adlı albümünden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Porter'ın sosyopolitik gözlemleri ve romantizm gibi temalarla harmanladığı Grammy ödüllü albümü Liquid Spirit 14 parçadan oluşuyor. Sanatçı kendisine ait 10 yeni parçanın bulunduğu albümünde I Fall in Love Too Easily, Abby Lincoln'ın Lonesome Lover ve Ramsey Lewis'in hit parçası The In Crowd'u yeniden yorumlamış. Şimdi bu şarkılardan Lonesome Lover sizlerle.

Musical Genocide radyolarınızdaydı. Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde bu hafta caz vokalin yeni isimlerinden Gregory Porter'ın Grammy ödüllü Liquid Spirit adlı albümünden şarkılara yer verdik. Sizlere albüme de adını veren Liquid Spirit'le veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Denizde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'la teşkilatın genel sekreterinin katılımıyla yapılan toplantıda 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmasında Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Teşkilatın uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında eski MASAK Başkanı yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığını, soruşturma kapsamında söz konusu dönemde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından geminin içerisinde yapılan kapsamlı aramalarda ulaşılmamış alan kalmadığını ve başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. Üstel, kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda ailelerle arama çalışmalarında elde edilen görüntüler paylaşıldı. Geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Başbakan Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını, kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların havada, karada ve denizde sürdürüleceğini söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları riayet edilmesi istendi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ukrayna'ya yönelik askeri destek için Avrupa Barış Fonu kapsamında 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına ilişkin koşullarda anlaşmaya vardı. Ve spor, Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz Profesyonel Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü başkent Bakü'de Tofik Bahramov Stadında Türkiye saatiyle 19'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Türk Telekom 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
2: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çarpınca tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak.

0: Sivsiyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be Tövbe, bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilginin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Yeraltı suları neden temizdir? İnsanların yeryüzü üzerinde kullandıkları suların büyük bir çoğunluğu yeraltı sularıdır. Suların bu denli tercih edilmesinin sebebi ise doğal oluşu ve daha az kimyasal içermesindendir. Daha sağlıklı olan bu sular aslında insanlar tarafından haklı olarak tercih edilmektedir. Tercih edilen bu sular dünya üzerinde birçok kaynaktan sağlanmakta ve insanların hizmetine sunulmaktadır. Peki bu sular yer altından hiç işlenmeden nasıl berrak ve bu kadar temiz bir şekilde yeryüzüne çıkabilmektedir?

0: Bu sular yeryüzüne berrak bir şekilde çıkabilmektedir. Bu süzülme sonrasında su artık daha berrak bir hal almaktadır. Üzerinde bulundurduğu canlı veya cansız maddeleri yeryüzüne çıkana kadar temizleyen sular, hiçbir dış etkene maruz kalmadan tertemiz bir şekilde yeryüzüne çıkabilmektedir. Ayrıca yeryüzüne gelene kadar güneşle hiç karşılaşmayan sular üzerinde güneşe ihtiyaç duyan canlılar da barındırmamaktadır. Bu barındırma gerçekleşmediği içinse yine sular berrak bir şekilde yeryüzüne çıkabilmektedir. Daha sonra ise sular gerekli merkezlerde depolanarak insanların sofralarına kadar gelmektedir. Dünya üzerinde sürekli olarak değeri artan yeraltı suları devletler tarafından güvenlik altına alınmaktadır.
1: Biliyor muydunuz?
0: Çengelli iğne ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Patent kayıtlarında çengelli iğne 1849 yılında Walter Hunt adına kayıtlıdır. Ancak çengelli iğne aslında çok daha eski bir buluştur. Bu tarihten 2000 yıl öncesinde Romalıların yaylı bir şerit çengelli iğne kullandıklarına dair kanıtlar var. Romalılar birçok buluşa isimlerini yazdırmışlar ancak çoğu unutulup gitmiştir. Ta ki yeni çağda tekrar icat edilene dek. 1842 yılında Thomas Woodward tarafından Amerika'da farklı yapıya sahip bir çengelli iğne için patent alınmıştı. Bu iğne, sıradan bir iğnenin uç kısmına takılan metal parçayla tutturuluyordu. Ancak bu hem güvenlik hem de kullanış sorunları doğuruyordu.
1: Biliyor muydunuz?
0: Alakargaların banyo yapacak su bulamadığında bir karınca yuvasının üzerine oturduğunu, karıncaların davetsiz misafirlerin üzerine salgıladıkları asidin alakarganın tüylerini temizlediğini ve tüyleri arasında gezen parazitleri öldürdüğünü, saçlarımızda ve tırnaklarımızda hiç sinir bulunmadığını, bu nedenle kesildiklerinde hiç acı duymadığımızı, eski Mısırlıların taştan yapılmış yastıklarda uyuduklarını, kuşların tüyleri elektriği geçirmediği için yıldırım çarpması riski taşımadıklarını, dünyada 2000'e yakın halkın ve 3000'e yakın dilin bulunduğunu, Çinli bir ailenin cenazesine ne kadar çok insan gelirse ailenin o kadar şanslı sayıldığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Deniz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler diler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün farklı bir konu ve bir konukla birlikte konuşacağız. Bugün hayatımızda önemli bir yeri olan alanının duayenlerinden Sayın Aysun Gültekin ile birlikteyiz. Programımızda Aysun Gültekin ile Anadolu efsaneleri, türküler üstüne konuşacağız. Biraz da ağıtlar üzerine yol alacağız. Hoş geldiniz Aysun Hanım.
2: Hoş bulduk Elis Hanım.
1: Bize kendi dilinizden kendinizi tanıtır mısınız?
2: Elis Hanım, ben Erzurum'un İspir kazasına bağlı Çamlıkaya beldesindenim.
1: Evet.
2: Daha önce beldeydi, şimdi mahalle oldu maalesef.
1: Sayı azalınca değil mi?
2: 63 doğumluyum. 4 kardeşten 3. sırada olanım. Evet.
1: Ortanca sayılırsınız.
2: Babam köy enstitüsü mezunu bir öğretmen, annem ev hanımıydı. Evet, babam biraz cümbüş çalardı. Çocukluğum yani müzikle iç içe geçti diyeyim.
1: Evet.
2: O zamanlar tabii babam yani evde çalınır söylenirdi. Annemin sesi çok güzeldi. O çocuklukta kulak doldu ama ben biraz yapı olarak çekingendim. Aslında ben iyi bir dinleyiciydim.
1: Nasıl girdiniz?
2: Söylerdi. Efendim?
1: Nasıl girdiniz? Dinleyiciydiniz?
2: Radyoya mı diyorsunuz yani? Yani radyoya da babamın arzusuyla oldu şey Yeliz Hanım. Babam sonra tabii okul gecelerinde ufak ufak türküler okumaya başladım.
1: Öğretmen olmakla babanız herhalde sizin içinizdeki cevheri fark etti.
2: Ya aslında evet, o anlamda şanslıyım da. Bir de biliyorsunuz Erzurum şey olarak da biraz tutucu bir bölge. Yani öyle çocuğuna şans tanıması da yani yine de ya yani aydın bir insan olmasından kaynaklanıyor.
1: Evet, evet, aydın bir insan.
2: Ama ben çok istekli değildim Yeliz Hanım. Yani ben radyoya girdikten sonra da okuma şeyi yani tersif hayatım bitti. Biraz başarılı bir öğrenciydim öyle. O da içimde hep ukde olarak kaldı ama radyoya girdikten sonra da
1: mesleğimi aldım dediniz, bileziğimi taktım dediniz.
2: Ya şöyle, ya iyi yapacaksın, yani bir işi yaptın her iş için geçerli, her meslek için geçerli ya da hiç yapmayacaksın. Ama tabii bu bir yetenek Yeliz Hanım.
1: Evet.
2: Sadece yaparım, başarırım demekle de olmuyor. Yani Allah vergisi bir yeteneğimizin de olması
1: evet,
2: gerekiyor.
1: Evet, ikisi bir arada.
2: Yani, evet, ama onu da, o yeteneği de çalışarak taçlandırıyoruz. Yani
1: evet.
2: Yoksa şimdi bazen okullar da var ama her okuldan konservatuarlar sürekli mezun veriyorlar ama yani her oradan mezun olan da sanatçı olacak diye bir şey yok.
1: Yetenek, bilgi ve çalışma üçü bir arada oldu mu güzel şeyler çıkıyor yani, değil mi?
2: Ya öyle, yani Allah vergisi bir yeteneğiniz olmazsa bu zorlamayla olmaz. Bazen mesela işte bana mesela bir bakıyorsunuz, açıyor birisi, diyor ki bizim çocuk diyor işte şu puanları şöyle işte çok iyi. Ben çocuğu tanıyorum mesela. Şimdi annesi anlatıyor bana ama aslında yani işte az önce dediğim gibi her müzik bilgisi olan, eğer işte o okulu bitiren sanatçı olmamalı, olmaz zaten.
1: Biz sanatçı olanlardan gidelim, iyiden güzelden konuşalım. Çünkü çok değerli sanatçılarımız da arada
2: tabii,
1: harcanıyor,
2: tabii,
1: o da var. Yani
2: tabii.
1: Arada emeğini vermiş, zamanını vermiş, bilgisini, eğitimini vermiş, olanaksızlıktan değerlendirilememiş çok
2: tabii
1: da sanatçı da var.
2: Ya tabii ki.
1: Onlar da var.
2: dışarıda tabii ki çok, yani aslında hiçbir müzik eğitimi olmayan ama gerçekten çok yetenekli. Bazen şimdi Instagram'da da görüyorum, bir dağın başında birisi okuyor. Yani bunun hiçbir bir eğitimi yok ama işte o Allah vergisi yetenek, evet. Sevgi, sevmesi, sevmek de çok önemli Yelisan'a.
1: Evet. Evet. Kesinlikle katılıyorum.
2: Ortaya güzel bir sunum çıkıyor o zaman.
1: Evet. Ya zaten eskiden de sizin devrinin zamanından bahsediyorum ben. Biz çocuktuk gerçi o zamanlar ama türküler hep anladığımız bir şeydi. Şey Ayşun Hanım, alaylı birçok sanatçımız vardı. Gerçi hepsini bir kaybediyoruz ama alaylı sanatçılarımız alaylı ve okullu diye ayırıyorlardı. Alaylı olanlarda daha da bir hissetme vardı. Belki de emek vererek gittikleri için, değil mi?
2: Şimdi ben radyoya girdiğim dönemde 81-82 kuşağıyız. İşte benim dönemde mesela Gülşen Kutlu var, Makbule Kaya var, İbrahim Can var, Mehmet Seske var. Yani bu TRT sanatçılarından bunların hepsi.
1: Nasip olursa yani, onlarla da yapacağız inşallah.
2: İşte alaylı olarak bizler, yani bir geçmişte müzik eğitimi olmayan şeyleriz, sanatçılarız bizler.
1: Evet.
2: Benim okulum, hepimizin okulu aslında radyo oldu. Aslında doğru türkü okumayı bizler radyoda öğrendik. Mesela evet. Sonradan ben İstanbul Radyosu'na geldiğimde tamam okul işte konservatuvarda müzik bilgisi ediniyor ama yine doğru türkü okumayı onlar da TRT'den öğrendiler.
1: Peki TRT'ye okul diyordunuz ya, okul diyoruz ya, okuldu evet. Gerçekten. Bu okulda türkü nedir dersek nasıl dillendirirsiniz? Ne gördünüz? Türkü nedir?
2: Ya ben aslında türküyü ben kendi içimden geçen Türk insanının yaşantısını, yaşamını anlatan en doğru dildir diye düşünüyorum.
1: Yani türkü deyince hep üzüntü geliyor akla ama sadece üzüntü mü? Neden
2: hayır,
1: ibaret
2: hayır,
1: türkü?
2: Hayır, türküde eğlenmek de var, ağlamak da var. Yani hepsi bir arada.
1: Hı hı. Türk insanının yaşantısı, bize has bir müzik alanı.
2: Zaten halk müziği diyor, Türk halk müziği.
1: Türk halk müziği. İnsan,
2: tabii Türk insanının yemeğini, bunun içinde yemek var, halk oyunları var. tabii folklor aslında, folklorun içerisinde bunlar. Yani her şeye Türk insanı bir ölümde bir türkü yapmış.
1: Evet.
2: Bir sevdiğine aşık olmuş, türkü yapmış. Bir çiçeğe türkü yakmış.
1: İçinden gelen duygular mı desek acaba?
2: Tabii ki öyle.
1: Duyguları yönlendirme.
2: Evet.
1: Peki bu türkülerin adı bilinenler var. Yazarı, müziği, bestesi. Evet. Bilinenler var, bir de bilinmeyenler var. Bilinmeyenlere anonim mi deniliyordu?
2: Ya şimdi aslında
1: yani anonim ne demektir?
2: Muhakkak onlara da yakan birileri var ama işte o zamanlar işte dilden dile dolaşmış. O yakanlar belki de unutulmuş. En son şeyde birilerinin dilinde dillenmiş ama yazanı, yakanı o anda bilinmiyor ama muhakkak ki onları da yakan birileri olmuştur.
1: Evet.
2: Yani öyle durup dururken zamanla çıkması mümkün değil ama zaman aşımına uğradığı için yani yakanlar unutulmuş.
1: Ciğerden parçaları olduğu için belki de yazanlar, yakanlar yaşamından
2: kaybetmiş. Tabii, yaşamını kaybetmiş.
1: Ama evet. Türküler duyguları paylaştığı için kalmış.
2: Evet, evet.
1: Çok güzel. Anadolu efsaneleri, türküler nereden ve nelerden kaynak alır dedim. Bunun cevabı biraz...
2: Yani aslında hep halktan besleniyor. Yani
1: hayattan değil mi?
2: Türküler yine işte halkın duygularını, düşüncelerini, Türk'ün kültürünü anlatan ezgili şiirler.
1: Bugünlerde nasıl buluyorsunuz o Türk'ün kültürünü?
2: Ya aslında ben umutluyum. En azından bu yarışmada işte çok... Sen Türkülerini Söyle Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nda çok mutlu oldum. Yani o gençlerin kendi kültürlerine sıkı sıkı sarılmaları yani hep deniyor ya işte türküler ikinci plan. Hayır, türküler hiçbir zaman ikinci planda kalmadı. Ama işte o bu popüler kültür neyi insanlara çok sunuyorsanız o kabul görüyor. Ama bir zaman sonra yine insanımız kendi özüne dönüyor.
1: Yani biz kültürümüzü koruyan bir milletiz.
2: Öyle tabii.
1: Sağlam, kökü sağlam bir milletiz. Ağaç gibi kökü sağlam, dalları olan bir millet.
2: Evet.
1: Ne güzel. Türk halk müziğinin genel özelliklerinden bahsedersek ne dersiniz? Yani insanın ruhuna dokunur. Sözleri nakaratlı mıdır, değil midir? Yoksa her kültürün yaktığı gibi o duyguyu yansıtması mı önemli? Hangi duyguda veriyorsa?
2: Ya aslında insanlar yaşadıklarını şeye dökmüşler, yani söze dökmüşler. Sonra ezgi, işte müziğe. Şimdi son zamanlarda besteler var mesela. Beste yapılıyor, sonra işte önce şiir, sonra ona bir müzik uyarlanıyor.
1: Peki son zamanda bu besteleri yapanlara ozan denir herhalde, değil mi Aysun Hanım?
2: Yani son zamanlarda şimdi hepsine ozan, bilmiyorum hepsine ozan denmez herhalde de, halk ozanlarımız var.
1: Halk ozan, Anadolu ozanlarımız kimlerdir mesela, özellikleri nelerdir? Birer tane örnek verir misiniz sizin tanıdıklarınızdan?
2: Şimdi geçmişte olanlardan mı?
1: Geçmişte olanlardan, yani, hala yaşıyorlardır.
2: En büyük ozanlarımızdan Aşık Veysel var mesela. Hı hı. Bizim kendi memleketimden Summani var, Reyhani var. Hı hı. Aşık Reyhani var. Ondan sonra Emrah var, halk ozanımız. Neşet Ertaş var. Mahsuni Şerif var.
1: Evet, say bitmez.
2: Yani aslında şu anda aklıma şey olanlar, ama mesela yine halk müziğinde çok önemli şahsiyetler. İşte bir Diyarbakır'a gittiğimiz zaman Celal Güzel Ses var. Sivas'ta Halil Söylerimiz var. Hı hı. Bunlar halk müziğinde çok önemli kaynaklar.
1: Evet, çok güzel. Anadolu ozanları tarz olarak bölgelere ayrılıyor mu? Yani dediniz ya, Diyarbakır'a gidiyorsun, Erzurum'a gidiyorsun.
2: Tabii şimdi.
1: Aşık Veysel, Neşet Ertaş, İç Anadolu.
2: İşte Karadeniz'de farklı, işte Ege'de farklı. O anlamda, yani ağızlar anlamında tabii ki farklılık arz ediyor.
1: Çok yönlü bir kültürümüz var. Belki de ondan dolayı, değil mi?
2: Tabii, yani bazen böyle gerçekten diyorum ki ne kadar zenginiz aslında.
1: Evet.
2: Yemeklerimizle, halkımızla.
1: Allah dünyaya da nasip etsin inşallah.
2: Türkülerimizle, evet, Ege'ye gidiyorsunuz, farklı bir güzellik, farklı bir tat. Orta Anadolu'ya geliyorsunuz, öyle doğu, öyle güneydoğusu, Karadeniz'i, gerçekten çok zengin bir mozaik.
1: Evet, bizim zenginliğimiz içerisinde bu kültürümüzün bolluğu bizim yaşantımız, ama her bölgede duyduğu zaman birbirinin kültürünü anlıyor, değil mi?
2: Tabii. Bir etkilenme de var.
1: Evet.
2: Aslında bazen ben bakıyorum mesela, ben uzun havalar. Uzun havalarda bakıyorum. Birçok uzun hava birbirine biraz şey yapıyor yani. İnsanlar o zamanki ozanlar da aslında birbirinden etkilenmişler.
1: Evet. Aynı kültürü yaşadıkları için belki de aynı dönemi birbirini de duydukça etkileniyorlar. Bir de kan çekiyor galiba mesleki olarak.
2: Evet, evet. Şimdi mesela hep söylerler, işte Celal Güzel Ses'ten Halim Söyler çok etkilenmiş. Şimdi bakıyorum işte bizim Huma Kuşu'yla işte birçok uzun hava Sivas'ta da işte Halil Söyler'in şey yaptığı uzun havalar birbirine, hı-hı, benziyor.
1: Evet.
2: Erzincan'da öyle.
1: Peki ozanlar genelde hangi konuları ele alıyorlar? Genel anlamda bu kadar türkü repertuarınız geniştir. Öğrendikleriniz, okuduklarınız arasında genelde hangi konular işleniyor?
2: Ya sevda, ayrılık, gurbet, savaş, aslında doğal felaketler, ölüm, ayrılık, yani ben mesela abimizi Çoruh'ta işte 15 yaşlarında, ben o zaman çok küçüğüm, boğulmuştu mesela, destan yazanlar vardı, birisi destan yazmıştı. Yani o sözler, şimdi bir de o sözleri düşünüyorum da, çocukluğumda tabii, hı-hı, ne oldu, nereye gitti o destan, bilemiyorum. O da abiniz Allah derken? Şimdi ben oturup da söz şey yapamam yani, yazamam.
1: Evet.
2: Evet, işte türküler de aslında böyle şey oluyor. Ablam mesela oğlunu kaybetti. O anki şimdi böyle gözümün önüne geliyor. Ağlarken söylediği şeyler sanki alt. Aslında müzikle, yani bir ezgiyle ağlıyor ama
1: sizden
2: yani yine bir şey nameler işte öyle düptüz bir ağlama değil.
1: Ağıt yakıyor değil mi?
2: Tabii ağıt yakıyor.
1: Yakıyor demek. Demesi de oradan galiba. İç yanması, öyle değil mi?
2: Tabii. Şimdi ben mesela çoğu zaman Yelisan'ın bazı türkülerde çok ağladığım olur. Yani o kadar etkilenirim ki o sözlerin derinliği. Ya diyorum, bunları nasıl yazmışlar? Yani ve bu insanlar hiçbir eğitimi yok. Bu da Allah vergisi.
1: Sizin sesinizde de o var ama. Yani insanların yaratılış nedeni vardır ya. Er ya da geç oraya giriyor. O yola giriyor, o moda giriyor insan. Sizin sesinizde evet. de var. Çok güzel atlar söylüyorsunuz, uzun havalar söylüyorsunuz.
2: Teşekkür ediyorum. O biraz da tabii yani sanırım artık mesleğimiz oldu ya. Yıllarca işte emek verdik. Sevdim bir de Yelisan'ım. İçine girdikten sonra da belki işte o okul yıllarında birkaç bir şey türkü biliyorduk ama bir de bizim evde çok zaten türkü dinlenirdi. Annem de iyi bir radyo dinleyicisiydi. Doğru isimleri dinledik. Yani işte o eski TRT sanatçılarını dinledik hep radyodan. Onları da örnek aldık. Ben mesela ilk böyle işte düşünün o yıllarda radyodan dinlediğim bir Ali Ekber Çiçek, Turan Engin, Mükerrem abi, Mükerrem Kemertaş, bunlarla aynı zamanda TRT'de görev yapma şansını yakaladım. Örnek aldığım, dinlediğim, onlardan öğrendiğim türküleri sizinle, daha sonra ben söyledim.
1: Biz siz ve sizin gibilerle gurur duyuyoruz. Çünkü hala yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bu yaşam bizim için de bir kültür. Yani bizim içimize de bir su serpiyor. Bir türkü dinlediğimizde bir sanatçımızın değerini, siz bizim değerlerimizsiniz Aysun Hanım.
2: Sağ olun. Çok işte geçen Ankara'da bir program vardı. Sevgili Gülşen Kutlu da gelmişti. Benim dönem arkadaşım, güzel arkadaşım.
1: Onu da aradım ama ulaşamadık. Yoğundu.
2: Sonra tabii yanındaki sunum yapan hanım, radyodaki işte programının sunumunu yapan hanım da vardı. Hı-hı. O da daha önce Erzurum Radyosu'nda görev yapmış. Şeydi, ben tabii Gülşen'le ilgili böyle çok güzel şeyler söyledim ki onu hak eden bir arkadaşım zaten. Bende çok özel yeri vardır Gülşen Kutlu'nun. Sonra işte dedi ki Aysun Hanım, dedi, ben Erzurum'da görev yaptığım dönemde Raci Alkıra, dedi, bir gece yapılmıştı. Siz orada, dedi, bir Karabağ'da talan var diye bir türkü okumuştunuz, dedi. O nasıl bir Karabağ'da talan var demekti, dedi. Bakın siz de işte, dedi, bunlardan bir tanesisiniz, dedi. Yani ben arkadaşımla ilgili güzel şeyler söyleyince arkadaşıma takdir ediyorum.
1: Siz de öylesiniz.
2: Tabii.
1: Bana arkadaşını da, söyle, evet. Sana kim olduğunu söyleyeyim, öyle değil mi?
2: Ya bilemiyorum. Bizim kuşak güzel bir kuşaktı. Yelisan, gerçekten çok kıymetli sanatçı arkadaşlarım yani var, hala yaşayanlar. Geçen işte Gülşen'e dedim ki Gülşen'cim, eskiden bizim dönemimizde radyoya işte şeyler gelirdi, biz gençtik o zaman. Muzaffer abla, Nezahat abla, işte Muazzez Turinkiler, böyle özel TRT'de programlar olunca onlar katılırdı. Şimdi onların yerini biz aldık.
1: Öyle bir devir galiba.
2: Bayrak yarışı.
1: Evet. Şimdi laf ağzımdan aldınız, bayrak devri. Peki bize aynen öyle, dünyada kimse kalıcı değil, bu bir bayrak yarışı, herkes birbirine devredip geliyor.
2: Bu bayrağı en doğru şekilde taşıyıp doğru ellere bırakalım.
1: Aynen öyle, bir de önemli olan saygıyla, sevgiyle, birlik beraberlikle olması.
2: Ya öyle, ben geriye dönüp baktığım zaman Yelisan'ım, biz yani TRT'deki birçok sanatçı arkadaşım zaten şöhreti şey yapsalardı TRT'de olmazlardı. Çünkü TRT'nin bir misyonu var. Yani işte türküleri en doğru şekilde okumak. TRT sanatçısının görevi bu. Yani
1: ya biraz da özelde de öğretmeniz gereken çok yer var bence. Yani örnek şimdi, alınmanız evet, gereken çok yer var.
2: Şimdi sözünüzü kestim. Ben yarışmada bakıyorum mesela, geliyor bir yarışmacı. Hı-hı. Hep bakıyorum işte TRT sanatçılarından örnek veriyor. İşte şu kişi kimden dinlediniz? İşte şu kişiden dinledim diyor. İşte hı-hı, Emel Taçoğlu'ndan dinledim. İşte Adile Kurtkaratepe'den dinledim. İşte Münevver Özdemir'den dinledim. Bakıyorum piyasadan birisinden örnek vermiyor bakın.
1: Okul ben dedikleri layık.
2: Saygım var ama layık. TRT bir okul ve bu işin, bu mesleğin yani türkülerin doğru icra edildiği yer de TRT'dir. Yani mevcut olanı koruyan yer.
1: Öyle. Koruyan bir yerde olmalı mutlaka. Peki bize bir türkü hazırladınız mı? Kısacık da olsa şu konuşmada bize lütfen şöyle güzel bir şey, kısacık da olsa bir yer, siz onu yansıtırsınız, ben ona eminim. Artık ne hazırladığınız bilmiyorum ama güzel çıkacağına eminim.
2: Spontane gelişti, hiç bir şey hazırlamamıştım ama.
1: Peki aklınıza ne geldi?
2: O zaman ben az önce Aybalam dedim ya, bir ağıt, onu okuyayım.
1: Okuyun buyurun, dinliyoruz.

0: o kadar.
1: Harikasınız ya. Ne çalgıya, ne şu stüdyoya, hiçbirine ihtiyaç yok.
0: Evet, ya türküler.
1: Harikasınız.
0: Yani ben hep şey diyorum, biliyor musunuz? Benim en iyi dostum türküler. Yani
1: evet.
0: Hepimizin hayatında üzüntüler olmuştur.
1: Evet, olmaz mı?
0: Benim de öyle acılarımız, kayıplarımız oldu ama her böyle düşüşümde elimden tutup beni ayağa kaldıran türküler oldu. Bir kere bugün bakın işte sizinle buluşturan, halkla buluşturan,
1: evet,
0: o köprü, en güzel köprü işte türküler.
1: Öyle, öyle. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz.
0: Sağ ol.
1: Saygılarımızı sunarız. Süremiz doldu, dolmak üzere. Sohbetiniz çok güzel. Bu sohbet gider aylarca, haftalarca.
0: Ay canım benim, Yerisam'ım, sağ olun. Sizin memleket neresi Yerisam'ım?
1: Nereli görünüyorum? Anadolu insanıyım, merak etmeyin.
0: Aa, ya doğu mu, güney doğu mu? Yani muhakkak ya, Türkiye'liyiz sonuçta da. Hep şey sorarlar işte, neresi İspirliyim deyince. Erzurumlular ya, niye İspirliyim diyorsun? Yani Erzurum musun? Tabii ki Erzurumluyum ama diyorum ki ben kestirmeden Erzurum'un neresindensin diye sorulacağını bildiğim için ben İspirliyim diyorum.
1: Ardahanlıyım ben, Ardahan.
0: Daha önce de söylemiştiniz herhalde. Evet, Ardahan'ın belediye başkanı da biliyorsunuz. Faruk Demir bizim dönem arkadaşımız.
1: Evet, o da saygın bir sanatçı.
0: Evet, evet. O da oraya güzel hizmetler ediyor. Yani en azından genç bence, yakıştı da bence. Milletvekilliğine de yakışmıştı arkadaşım. Hep gurur duyuyorum onunla. Ardahan Üniversitesi'nde 2 sene önce böyle bir
1: gece mi yaptınız?
0: Olmuştu. Sonra konser. Çok da güzel geçmiş. Ardahan çok gelişmiş ama.
1: Gidelim, görelim, gezelim. Sizi evet, bizler tanıyoruz ama dinleyicilerimizle de bir de bizim gözümüzden görsünler istedik sizi. Gönlümüzdeki yerinizin varlığını hissetsinler istedik. Bizler için değerlisiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Aysun Gültekin değerli bir TRT sanatçısı, eski kuşak ama hala dipdiri canlı, sesi bile hala çok güzel. Zil sesli derler eskiler.
0: Ay canım.
1: Türkülerin Anadolu'nun kültürü olduğunu, hayattan beslendiğini, Anadolu'daki Türk halkının hayatının bestelendiğini söyledi. Gerçekten de öyle. Bir dönem suskundu türküler ama tekrar yakılmaya başlandı. Demek ki biz bir şeyler görmüşüz. Demek ki bir halk olarak bazı yerlerimize artık gene bam telimize değmiş bazı şeyler. Türküler tekrar canlanıyor. Biz de türkülerimizin hiç ölmediğini göstermek istedik. Değerli dinleyenlerimiz, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz Sayın Aysun Hanım. Bu programda sizinle Anadolu efsaneleri, türküler üstüne bir sohbet ettik. Sizinle farklı bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Eğer isterseniz.
0: Çok teşekkür ediyorum Yeliz Hanım. Dinleyicilerimize de, türkü dostlarına da kucak dolusu sevgilerimizi iletelim.
1: Çok teşekkür ederiz. O fazla özlemeyeceksiniz. Programınız yayında zaten. Bir de bizden, bizim gözümüzden görürsün istedik. Programınıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Yeliz Hanım. İyi mesailer, iyi çalışmalar. Yolunuz çok açık olsun.
1: Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Aysun Gültekin'i konuk ettik. Başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, terörist Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Sahadan gelen raporlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi süreciyle ilgili bütün detayları takip ve kontrol ediyorlar. Yine oluşturulan kurul vasıtasıyla da sahadaki gelişmeler takip edilecek dedi. Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak da şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı faaliyet gösteren sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş TC kimlik numarası verisi bulundu. Ekipler el konulan dijital materyaller üzerinde incelemeler yaparak panelin veri kaynaklarını, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiğini ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından Merkez Üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişeleriyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada belgesiz taşındığı tespit edilen 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçükbaş hayvana el konuldu. Midye taşıyan araç sürücüsüne toplam 56.666 lira ceza kesildi. Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147.200, aracın sahibine 26.000 lira olmak üzere toplam 173.200 lira cezai işlem uygulandı. Midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, küçükbaş hayvanlarla birlikte araç Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington yönetimine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren 7 günlük bir plan sunduğu bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu teklifin Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ancak kısa sürede çöken mutabakat zaptı taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığını, Washington'ın kabul etmesi durumunda derhal uygulamaya konulmaya hazır olduğunu açıkladı. Erakçı, arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk dedi ve anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Ve spor, milli sporcu Hatice Akbaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele verdiği maçı kazanarak büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale hariç Marmara, kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz'le Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli esecek. 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Giresun ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü Bilgilendirme Toplantısı üst düzey oturumuna katıldı. Toplantıda Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da yer aldı. Üst düzey oturumda konuşan Bakan Kurum, iklim risklerinin artık insanların yaşamına, şehirlerin güvenliğine ve kalkınma imkanlarına doğrudan etki ettiğini belirtti. Kurum, doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında yapılan uyarıların dünyanın en temel insani güvenlik meselelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün meteorolojik hadiseleri 7 gün 24 saat esasına göre takip ettiğini ifade eden kurum, meteoroloji radarları, uydu verileri ve tahmin modellerinden yararlanılarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan meteo uyarı sistemiyle yaklaşan meteorolojik tehlikelerin renk kodları aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili kurumlara bildirildiğini kaydetti. Türkiye'nin meteoroloji alanındaki bilgi ve tecrübesini diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini belirten kurum, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı desteğiyle 3 yıl boyunca her yıl en az gelişmiş ülkelerden 30 teknik personele eğitim verileceğini açıkladı. Bakan Kurum, Cenevre programı kapsamında Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Celeste Saolo ile Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da iştirak etti. Görüşmede Türkiye ile Dünya Meteoroloji Örgütü arasındaki köklü işbirliğine değinen kurum, COP31 vesilesiyle bu işbirliğinin daha da güçlendirileceğini ifade etti. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Celeste Saolo ise Bakan Kurum'un COP31 kapsamında dile getirdiği bilime, kanıta dayalı ve uygulama odaklı eylem gündemi çağrısının önemine dikkat çekti. Saolo, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün söz konusu çağrıyla tamamen uyum içerisinde olduğunu belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda düzenlenen İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 konut kura çekim törenine katıldı. Törende Zeytinburnu, Maltepe ve Gazi Osman Paşa'daki kentsel dönüşüm projelerinde hak sahipleri için konut belirleme kuralları çekildi. Zeytinburnu Merkez Efendi'de 524, Maltepe Esenkent İETT bloklarında 453, Gazi Osman Paşa Yıldız Tabya 6B bölgesinde ise 665 konut olmak üzere toplam 1642 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Bakan Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırmak amacıyla uygulanan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm süreci başlatılan bağımsız bölüm sayısının 544.000'e ulaştığını açıkladı. Kurum, kampanyanın süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını belirterek İstanbullulara dönüşüm desteğinden yararlanma çağrısında bulundu. Kurum ayrıca İstanbul'da Ev Sahibi Türkiye kampanyası kapsamında 100 bin sosyal konutun yanı sıra 15 bin kiralık konut yapılacağını açıkladı. Kiralık konutların 12 ilçede inşa edileceğini belirten kurum, kiraların 10 bin liradan başlayacağını, ilk 1071 konutun kurasının Ekim ayında çekileceğini söyledi. Bakan Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri sahibi olan 228 bin vatandaş için de indirim kampanyası başlatacağını duyurdu. 22 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim uygulanacak. Borcunun tamamını kapatamayanlarsa bakiye borcun en az %25'ini ödemeleri halinde ödedikleri tutar üzerinden %25 indirimden yararlanabilecek. Kurum, Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün kentsel dönüşüm kapsamına alındığını da açıkladı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Planla Türkiye'nin akıllı şehir uygulamalarında önümüzdeki 5 yıllık yol haritası belirlenirken 50 farklı uygulamanın hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda plan kapsamında belediyecilikten trafik sistemlerine, atık yönetiminden çevre hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirileceğini belirtti. Eylem planı kapsamında 4 stratejik amaç, 8 hedef, 32 eylem ve 297 uygulama adımı belirlendi. 2026 yılı sonuna kadar 81 ilin tamamında akıllı şehir stratejileri ve yol haritalarının hazırlanması, belediyelerde akıllı şehir birimlerinin kurulması planlanıyor. 2027'de 187 ilçe belediyesinin daha sisteme dahil edilmesi ve toplam 268 belediyede coğrafi bilgi sistemi tabanlı gelişim planlarının hazırlanması hedefleniyor. 2028 yılı itibarıyla en az 50 akıllı şehir uygulamasının sahada hayata geçirilmesi, 2029'da ise tüm illerde trafikten çevre temizliğine kadar hizmetlerin tek noktadan takip edilebileceği dijital şehir yönetim merkezlerinin kurulması öngörülüyor. Plan kapsamında akıllı şehir teknolojilerinde 2030 yılına kadar en az %80 yerli üretim şartının getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren 500 girişimci şirketin desteklenmesi ve akıllı şehir uygulamalarının hukuki altyapısını oluşturacak akıllı şehir kanununun yürürlüğe konulması planlanıyor. Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikiz gibi teknolojilerde yeni yol haritasının temel bileşenler arasında yer alıyor. Stratejinin önemli başlıklarından birini kentsel dönüşüm, iklim krizi ve afet yönetimi oluşturuyor. Erken uyarı ve kriz anı yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenirken TOKİ ve yeni konut projelerinin akıllı bölgeler yaklaşımıyla bütünleştirilmesi planlanıyor. Gerçek zamanlı trafik yönetimi, doluluk oranına göre rota belirleyen akıllı atık toplama sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan akıllı sokak aydınlatmaları da plan kapsamında hayata geçirilecek uygulamalar arasında bulunuyor. Vatandaşların mahallelerindeki sorunlu mobil uygulamalar üzerinden ilgili birimlere iletebilmesi ve şehir yönetimine dijital kanallardan katılım sağlaması da hedefleniyor. Planla ayrıca Türkiye'nin akıllı şehir alanında geliştirdiği yerli çözümlerin Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelerle paylaşılması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi öngörülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek'te ücretsiz halk plajı olarak hizmete açılan sahilden görüntüler paylaştı. Tekne işgalleri ve kirlilikten arındırılan 3600 metrekarelik alan sıfır atık konseptiyle düzenlenerek vatandaşların ücretsiz kullanımına sunuldu. Plajda şemsiye, gölgelik, duş ve tuvalet hizmetleri de ücretsiz veriliyor. Bakan kurum paylaşımında çocuklarımız denizle buluşsun, ailelerimiz güzel vakit geçirsin diye Göcek Halk Plajımız tertemiz, ücretsiz, sıfır atık vizyonuyla herkes için ifadelerini kullandı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, alandan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkarıldığını belirterek son 2 yılda Ege ve Akdeniz kıyılarında ücretsiz halk plajı sayısının 15'e ulaştığını açıkladı. Göcek, halk plajı ile birlikte 5 ilde 24.682 metrekarelik alanda düzenlenen halk plajlarının yıllık ortalama 636.000 ziyaretçiye hizmet vermesi bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, geri ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için %25 indirim kampanyasını başlattı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayata geçirilen kampanya kapsamında borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyeleri üzerinden %25 indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Eylül
Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak alıcılara da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak. Buna göre borç bakiyesinin en az %25'i oranında yapılacak peşin ödemeye %25 indirim uygulanacak. TOKİ kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanmasının öngörüldüğünü açıkladı. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru tarihi itibariyle borç kapatmanın gerçekleştirileceği aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca alıcıların geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan yararlanarak borcunu tamamen kapatan alıcılara tapuları teslim edilecek. Bu kapsamdaki vatandaşların bankaya başvuru sırasında ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kampanya kapsamındaki alıcılar borç bakiyelerini kapatmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde ise %25 indirim uygulanmayacak. Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığını üstlendiği COP31'in tanıtımı, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Amerika'nın New York kentinde sürüyor. Times Meydanı'nda Ebru sanatçısı Garip Ay'ın gerçekleştirdiği gösteriyle COP31 tanıtılırken, COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da etkinlik alanını ziyaret ederek Ebru çalışmasına katıldı. Kurum, Türkiye'nin COP31 sürecinde tüm ülkeler adına çalıştığını belirterek artık hedeflerden uygulama diyoruz, artık icraat diyoruz, netice istiyoruz ifadelerini kullandı. New York'ta düzenlenen COP31 iş forumunda da küresel iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen kurum, iklim krizinin küresel ekonomi açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti. İş dünyasına somut, ölçülebilir taahhütlerde bulunma çağrısı yapan kurum, yatırım, teknoloji, finansman ve yeşil dönüşüm alanlarında daha güçlü işbirlikleri kurulması gerektiğini söyledi. Kurum, 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iş dünyası ve yatırım zirvesine iş dünyasından proje, yatırım, teknolojik çözüm ve somut taahhütlerle katılım beklediklerini ifade etti. COP31 tanıtımı kapsamında Türk Evi'nin farklı katlarında ve Glasshouse'da sergi ve deneyim alanları oluşturuldu. Türk Evi'nde COP31 maskotu Karetta'nın yapay zeka destekli uygulaması, Antalya'daki COP31 alanının 3 boyutlu maketi ve Türkiye'nin iklim çalışmalarının anlatıldığı interaktif sergiler ziyaretçilere sunuluyor. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler Güzergahı'nda ise COP31 tanıtım görsellerinin yer aldığı LED ekranlı araçlar dolaşıyor. New York'taki tanıtım etkinlikleriyle Türkiye'nin COP31 vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları uluslararası kamuoyuna aktarılıyor. Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

aşkı inkar edişin de beni bir güzellik, bir zerafet, bir incelik var. Aşkı inkar edişin de beni.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 28 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda sabah saatlerinde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyinde zamanla genelinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'la teşkilatın genel sekreterinin katılımıyla yapılan toplantıda 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesinin hazırlıkları ile alındı. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmasında Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Teşkilatın uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında eski MASAK Başkanı yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığını, soruşturma kapsamında söz konusu dönemde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından geminin içerisinde yapılan kapsamlı aramalarda ulaşılmamış alan kalmadığını ve başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. Üstel, kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda ailelerle arama çalışmalarında elde edilen görüntüler paylaşıldı. Geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Başbakan Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını, kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların havada, karada ve denizde sürdürüleceğini söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi istendi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ukrayna'ya yönelik askeri destek için Avrupa Barış Fonu kapsamında 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına ilişkin koşullarda anlaşmaya vardı. Ve spor, Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz Profesyonel Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü başkent Bakü'de Tofik Bahramov Stadında Türkiye saatiyle 19'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Türk Telekom 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 9 derece, Atina parça bulutlu 16, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin çok bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev çok bulutlu 9, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova çok bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina sağanak yağışlı 9, Roma az bulutlu 19, Saraybosna sağanak yağışlı 8, Sofya çok bulutlu 11, Tiran sağanak yağışlı 14, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana parça bulutlu 11 ve Zürih parça bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana çok bulutlu 8, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 11, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu ve açık 22, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis çok bulutlu 17 ve Tokyo sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal parça bulutlu 9, New York parça bulutlu 9, Sydney az bulutlu 16 ve Washington az bulutlu 12 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga çok bulutlu 9 derece, Frankfurt az bulutlu 7, Gümülcine parça bulutlu 11, Kırcaali çok bulutlu 9, Köln az bulutlu 8, Komrat çok bulutlu 7, Köstence çok bulutlu 11, Münih parça bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 13, Selanik parça bulutlu 16, Şumlu sağanak yağışlı 8, Taraklia çok bulutlu 9, Balkaneş çok bulutlu 11, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimağusa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan gönüllerinize ulaşan Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bugün programımızda Türk musikisinin güçlü yorumcularından akademisyen, programcı ve kültür sanat insanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yeniden meteorolojide sizlerle birlikte olmak benim için onurların en güzeli diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz özellikle çok memnun olduk. Daha ayağınızın tozuyla radyomuza geldiniz sabah.
1: Evet, yeni indim Ankara'ya ve koşa koşa stüdyonuza geldim. Ben Meteoroloji Radyosu'nu çok seviyorum. Sizi çok seviyorum, biliyorsunuz Emine Hanım. Siz neredeyseniz ben oraya her zaman koşarak gelmeye hazırım.
0: İnşallah ilerleyen zamanlarda da çok güzel programlara imza atarız birlikte.
1: İnşallah.
0: Evet, bugün sizi yalnızca seslendirdiğiniz eserlerle tanımayacağız. Önce sizi yakından tanıyacağız. Çocukluk yıllarınızdan başlayacağız. Müzikle ilk karşılaşmanızdan, sizi sanat yolculuğuna taşıyan insanlardan, eğitim yıllarınızdan, hocalarınızdan söz edeceğiz. Ardından TRT yıllarınızı, sahne çalışmalarınızı, akademik hayatınızı, yöneticilik deneyimlerinizi ve devlet sanatçılığına uzanan sanat yolculuğunuzu konuşacağız. Ve elbette bütün bu sohbetimizin arasında sizin sesinizden birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz. Çünkü bir sanatçıyı tanımak yalnızca biyografisini bilmek değildir. Onu sanatçı yapan duyguyu anlamaktır. Bugün biraz da o duygunun peşinden gideceğiz. Evet sevgili hocam, sizi dinleyenler arasında sizi uzun yıllardır tanıyanlar da vardır. Belki bugün ilk kez sesinizi duyacak olanlar da. O nedenle en başa dönmek istiyorum ben. Uğur Çınar kim?
1: Öncelikle kendimi tanıtmadan önce ben bu güzel programda yer almaktan tekrar teşekkür ediyorum. Programın adı da çok etkileyici. Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler ve program yapımcısı Emine Ertürk Karaaslan. Nedense ben Emine Ertürk demeyi çok adet haline getirmişim. Kafiyesi de çok güzel, uyumlu. Hemen onu söylemek istiyorum. Emine Ertürk Karaaslan'ın programında yer almaktan gerçekten çok mutluyum, onurluyum, gururluyum. Evet, şöyle çocukluk yıllarıma...
0: Çocukluk yıllarınızdan başlayalım.
1: Evet, yolculuk...
0: Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Evet, yolculuk
0: müzik
1: edersek...
0: Müzik hayatınıza nasıl girdiği... Onun için dinleyicilerimizle bu güzel...
1: Hikayeye başlayalım. Tamamdır. Ben Karadenizli bir ailenin çocuğuyum. İnebolulu'yum. Annem de babam da İnebolulu. Orayla iletişimimiz hiçbir zaman kesilmedi. Birçok akrabamız orada. Bizim bir evimiz daha var orada. Geleneklerine bağlı bir ortam içinde büyüdüm ben ve aslında ailelerin de öyle olmasından yanayım. İstanbul doğumluyum. Babam kuyumcuydu benim, rahmetli. El sanatlarına çok hakim bir insandı. İyi bir zanaatkardı.
0: Evet.
1: Kuyumculuğun sadece satışını yapmıyordu, zanaatını da çok iyi biliyordu. Aynı zamanda saatçilik de girdi daha sonra mesleğinin işine. Hem kuyumculuk hem saatçilikle devam etti. İlkokul yıllarında aslında benim günlerim dükkanda geçti. Dükkanımızda çok İstanbul'un bilinen, çok revaçta olan semtlerindeydi. Kapalı Çarşı'daydı. Şimdi Kapalı Çarşı'da Tahtakale'de büyüyen bir çocuk nasıl olur artık dinleyicilerimize bırakıyorum. Paranın içinde, sermaye sektörünün içinde büyüdüm diyebilirim. İnanın döviz büroları o zaman şimdiki gibi televizyonlarda altyazı geçmezken orada sokaklarda bağırılarak veya tahtaya yazılarak bildirilirdi, duyurulurdu.
0: Tabii.
1: Ve yayıncılar oraya gelip bilgileri oradan alıp insanlara gazetelerde veya radyolarda, televizyonlarda oradan aktarırlardı.
0: Çünkü orada atıyordu aslında ekonominin kalbi.
1: Tabii kalbi orada atıyordu. Benim çocukluğum öyle başladı. Aslında ben de zanaatların birçoğuna düşkün bir insandım. El sanatlarına çok yatkındım zaten. Gerçekten babamdan çok şey öğrendim.
0: Zanaatçılıktan sanatçılığa nasıl geçtiniz?
1: Aslında sanatçılığın içinde de biraz zanaat var zaten.
0: Tabii.
1: Yani

0: aslında sanatçı, ben şöyle diyeyim, sanatçı olmak için çabalıyorsunuz, sanatçı olduktan sonra sanatçılığın zanaat tarafına, evet, yöneliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Katılıyor musunuz bilmiyorum Emine Hanım.
1: Doğru, çok.
0: Çünkü zanaatkar olmak ustalık gerektiriyor. Gerçekten her meslekte ustalık gerektiriyor. Sadece ben o dükkanda yetişmedim. Benim diğer iki kardeşim de benden büyük. Bir tanesi işte kulak burun boğaz profesörü, bir tanesi eczacı, yine o da profesör. Onlar da aslında aynı tedrisattan geçtiler diyebilirim. Yani onların da ellerinde bu meslek mevcut. Aç kalmayız, öyle söyleyeyim. Hiçbir şey yapmasak o mesleğe dönüp biraz
1: hayatımızı kazanırız,
0: biraz bocalayıp geçimimizi sağlarız diye düşünüyorum. Halihazırda. Çünkü onlarla da zaman zaman bir araya geldiğimizde halen birçok şeyi unutmadığımızı sohbetlerde hani esprilerle yad ediyoruz ve gündeme getiriyoruz. Aslında babamın en büyük isteği benim kuyumcu olmamdı.
1: Değil mi?
0: Çünkü diğer kardeşlerime göre benim okul hayatım çok başarılı değildi. Benim aklım fikrim, çocukken çok yaramazdım. Ama şöyle diyeyim, İlkokul 5. sınıfa kadar ben de popüler müzikleri dinliyordum. Seviyordum. Popüler müzikler söylemeye çalışıyordum. İlkokul 5. sınıfta bir bayram programıydı. TRT1'de Muazzez Abacı konseri vardı. Ve onu dinledikten sonra, ve çok klasik eserlerden oluşan bir konserdi. Bugün bile hatırlıyorum. Tabii o gün ne olduğunu çok bilmiyordum ama şimdi tabii işin içinde akademisyenliğini, eğitimini alınca, yapınca daha da net hatırlar oldum. Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi ile başlayan bir konserdi. Ardından Itri'nin Yürük Semaisi, Tuti'yi Mucize Güyem'i okudu Muazzez Abacı. İşte Dil Harabın Aşkını, Olmaz İlaç, Zenciri Aşkın Dil Bestesi'ye mi okudu? Ben vuruldum. Çok güzel bir ses zaten, biliyorsunuz rahmetli. Ben onun sesiyle Türk müziğine aşık oldum. Evimizde çok dinleniyordu Türk müziği ama benim o çocuk yaşlarımda ben popüler müziğe, o günün müziklerine daha yakındım.
1: Ama şöyle bir şey var sevgili hocam. Ne kadar farkında olmasak da çocukluk döneminde aldığımız sesler, evdeki ortam çocuğu yavaş yavaş dağarcığını dolduruyor aslında.
0: Evet.
1: Biz fark etmesek
0: tabii,
1: bile
0: tabii.
1: Yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. Sizin evet. Biraz erken çıkmış.
0: Evet, aslında babamın sesi çok güzeldi ve Türk müziğine aşık bir insandı. Halalarım öyleydi. Gerçekten evimizde müzik çok dinleniyordu.
1: Evet.
0: Dediğim gibi Muazzez Abacı ile birlikte benim Türk müziği yolculuğum başladı ve ortaokulla birlikte bayağı yoğunlaştı. Gerçekten yoğunlaştı. Artık ben hayaller kurmaya başladım. Bir itirafta bulunacağım. Aslında sanatçı olmak, hep insanlar sanatçı olmayı isterler ya. Sanat için, sanat yapmak için sanatçı olduk veya işte biz şu şekilde aşık olduk dedikleri zaman ben rahatsız oluyorum. Sanatçılık başka bir duygu. Nasıl bir duygu? İnsanlarla eserlerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Sanatçılığın en büyük özelliği bu. Popüler olmak istiyorsunuz. Hani birçok sanatçı popüler olmayı ben hiç düşünmedim der ya, ben kesinlikle inanmıyorum. Bunun yalan olduğunu buradan haykıra haykıra söylüyorum. Onlar olamadıkları için bu kelimeyi kullanıyorlar.
1: Her sanatçı,
0: her sanatçı veya müzisyen adayı, ben bunun psikolojik altyapısına da baktım, inceledim, araştırdım. Gerekli psikiyatristlerle, psikologlarla da bunu konuştum. Sen doğrusun dediler bana. Evet, itiraf etmiyorlar. Ya işte biz sadece sanatçı olmak istedik. Hayır, sanatçı olmak kitlelere ulaşmakla başlıyor. Popülerlikle başlıyor. Benim hayallerim buydu. Ben itiraf ediyorum.
1: Ne güzel.
0: Evet, ben itiraf ediyorum. Ben popüler olmak için sanatçılığı seçtim. Yani sanatı çok sevdiğim için, ama sanatçılığın en büyük duygusunun popüler olmaktır. Ve insanlarla eserlerini paylaşmaktır.
1: Evet.
0: Yaptığınız şey paylaşılmadığı zaman o zaman sanat olur mu Emine Hanım?
1: Olmaz tabii.
0: Çünkü siz de sanatçı ruhlu bir insansınız. Aynı burçtaymışız. Terazi burcundayız. Burçtaşız diyelim. Evet. O yüzden hani beni en iyi anlayacak şu anda karşımdaki kişi sizsiniz. Evet. Yani yaptığınız eserleri paylaşmadığınız zaman mutsuz oluyorsunuz değil mi?
1: Tabii.
0: Muhakkak onu paylaşmak istiyorsunuz. Bu da sanatın ve sanatçılığın zaten size vermiş olduğu en büyük özelliklerden
1: ben
0: biri.
1: Ben bir de sevgili hocam şuna inanıyorum. Bir Müslüman olarak bilginin zekatı paylaşmaktır.
0: Değil mi?
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Aynen. Katılıyorum ben de size. Çünkü kuru kuruya sanat yapılmaz. Seyircisiz sanat olmaz.
1: Paylaşıldıkça güzelleşir.
0: Evet. Hayat zaten hayat öyle değil midir?
1: Evet.
0: Hayat paylaşıldıkça güzelleşir.
1: Evet.
0: O yüzden benim çıkış noktam böyle oldu.
1: Evet.
0: Ve ben ortaokulda, lisede inanın imtihan kağıtlarının üzerine Maxim gazinosunun sahnesini çizerdim. Evet, T sahneyi çizerdim. Herkes imtihan çözmekle meşgulken bir gün bir kimya hocam geldi, başımda durdu, beni izlemiş. Ben farkında değilim, böyle oturuyorum çünkü. Hani bir şeyler çiziyorum. Sen ne yapıyorsun dedi bana. Hocam sahne çiziyorum dedim. Ne sahnesi dedi. Büyük Maxim gazinosunun sahnesini çiziyorum dedim. Sen neredesin orada dedi. Bakın ben de şuradayım dedim. Ve yıllar sonra orada oldum gerçekten.
1: Ne kadar güzel.
0: Gerçekten yıllar sonra orada oldum. Dediğim gibi.
1: Hani derler ya, hayal edin.
0: Evet.
1: Gerçek olsun.
0: Hayallerle başlıyor zaten. Gerçekten hayallerle başlıyor.
1: Yani siz çağırmışsınız ve o size gelmiş.
0: Evet. Ben çok hayaller kurdum. Gerçekten çok hayaller kurdum. Albüm bazında da hayaller çok kurdum. Sanatçılık bazında da hayaller çok kurdum. Radyo sanatçılığı bazında da hayaller çok kurdum. O yüzden ben yanlış yolda olmadığımı düşünüyorum Emine Hanım. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
1: Evet, çok doğru. Şimdi bir sanatçının hayat hikayesini anlattınız aslında. Yani başlangıcını anlattınız. Bazen küçük bir anın bütün bir hayatın yönünü değiştirdiğini çok güzel bir şekilde bizimle paylaştınız. Ve çocukluk yaşlarında denilebilecek yaşta müzikle, klasik Türk musikisiyle tanıştığınızdan
0: evet.
1: bahsettiniz, aşık olduğunuzdan
0: evet.
1: bahsettiniz. Çocukluk yıllarındaki tutkunuzdan bahsettiniz ve çocuk Uğur Çınar'ın müziğe bakış açısını aslında çok güzel özetlediniz. Şimdi TRT Çocuk Korosu dönemleriniz evet. var. Bir çocuk için yalnızca şarkı söylemek, disiplin, repertuar, sahne, mikrofon, topluluk ve sanat terbiyesiyle tanışmak demek.
0: Evet.
1: Sizin için de TRT Çocuk Korosu'nun çok önemli bir başlangıç noktası olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Söylerim, çok övünerek söylerim. Çünkü ben müziğe, müzik eğitimine TRT Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu'yla başladım. Ve orada edindiğim bilgilerle bugünlere geldim. Hocalarım çok önemliydi.
1: Evet.
0: Çok değerliydi. Çocuk Korosu'nda hocam Muammer Sundu. Türkiye'nin en önemli çocuk şarkılarını besteleyen kişi.
1: Kişi, evet.
0: Çocuk korolarını yöneten şef. Çok büyük şanstı benim için.
1: Ve Batı müziğini
0: tabii
1: Türkiye'ye
0: ki,
1: tanıtan,
0: çok sesli müziği,
1: çok sesli müziği getiren
0: tanıtan
1: kişi
0: Türkiye'ye.
1: Evet.
0: Çok önemli bir hocaydı.
1: Gerçekten.
0: Benim okulum
1: hala onun kitaplarıyla
0: tabii ki,
1: müziğe başlıyoruz.
0: Tabii ki okullarda
1: okunuyor.
0: Okutuluyor. Benim müzik eğitimim
1: nota üzerine
0: tabii,
1: yaptığı
0: tabii,
1: çalışmalar
0: tabii, tabii.
1: hala kullanılmaya devam ediyor.
0: Aynen.
1: Müzik eğitimi.
0: Benim müzik eğitimim, profesyonel müzik eğitimim TRT Çocuk Korosu'yla çocuk yaşlarımda yani ortaokulla birlikte başladı.
1: Hı hı.
0: Ardından...
1: Peki hocam oradaki sanat ortamından ve hocalarınızdan neler aldınız? Ne kadar sürdü bu
0: evet.
1: süreç?
0: Şöyle, oradaki sanat ortamı önce çok disiplinli bir ortamdı.
1: Çünkü çocuklar için aslında baktığımızda çok fazla disiplin de çocuğu birazcık uzaklaştırır.
0: Tabii ki. Ama o kadar dozunda ve dengeliydi ki hani tatlı sert denir ya.
1: Hı hı.
0: Muammer Bey rahmetle anıyorum kendisini, Muammer Hocam. Çok tatlı sertti. Çocukla çocuk olabilen bir yapıya sahipti. Böyle cüsseli bir kişiydi ama fiziksel olarak yumuşacık böyle bir insandı.
1: Pamuk gibi.
0: Pamuk
1: derler.
0: Gibi bir insandı. Aynen, pamuk gibi bir insandı. Ben musiki terbiyesini İstanbul Radyosu Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu'nda aldım diyebilirim. Çünkü daha sonraki yıllarda oraya da geleceğiz. Konservatuar yıllarımda da çok önemli hocalarımdan bir tanesi Bekir.
1: Hocam oraya gelmeden bir müzik arası verelim.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonrasında
0: tamam.
1: devam edelim.
0: Siz nasıl isterseniz buyurunuz.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi çocukluk yıllarından başlayan bu müzik yolculuğuna sevgili Uğur Çınar'ın sesinden bir eserle devam edelim. İlk eserimiz Korkuyorum Sana Nazar Değecek. Şimdi sözü ve duyguyu Uğur Çınar'ın yorumuna bırakalım.

0: Evet Uğur Bey, güzel yorumunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sanatçının sesinde yılların birikimi vardır. Çocuklukta başlayan bir yolculuk yıllar içinde eğitimle, ustalarla, sahneyle, dinleyiciyle ve hayatın kendisiyle şekillenir. Şimdi sizi konservatuvar yıllarınıza götürelim.
1: Hı hı. Nasıl başlıyor? Şarkıyla bölmüştük sohbetimizi. Güzel de oldu. Bu şarkıda benim müzik yaşamımda, müzik kariyerimde
0: önemli bir
1: dönüm noktalarımdan noktası. Bir tanesidir. Evet. Korkuyorum sana nazar değecek.
0: Ve çok güzel bir eser.
1: Evet. TRT FM'in yarattığı bir şarkı diyebilirim. Çünkü çok istek alan bir şarkıydı. Ben bu şarkıyla yılın genç Türk müziği sanatçı ödülünü aldım. Bana birçok kapıyı açtı bu şarkı. O yüzden benim yaşamımdaki...
0: Ve sesinize de çok yakışmış.
1: Benim yaşamımdaki bir kırılma noktasıdır diyebilirim bu şarkı. Bir açılımdır benim için. Çok sevdiğim bir şarkı. Yorumlamaktan da keyif aldığım bir şarkı. Müzik severlerinde beni tanıdığı şarkı. Beni geniş kitlelere ulaştıran bir şarkı.
0: Evet. İstanbul Pardon. Teknik Üniversitesi'ne devam ettiniz.
1: Evet.
0: Konservatuvar,
1: evet.
0: TRT Müzik Korosu'ndan sonraki yaşamınız
1: evet.
0: Nasıl devam etti?
1: Şöyle... Demin dediniz ya İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'nda neler öğrendiniz? Önce musiki terbiyesini, musiki
0: aldınız.
1: Disiplinini öğrendim her şeyden önce. Daha sonra konservatuara girdim, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na. Orada da muhteşem hocaların öğrencisi oldum. İşte Profesör Nevzat Atlı, Profesör Alaaddin Yavaşça, İnci Çayırlı, Tülün Korman, Tülün Yakar Çelik, Erol Sayan, Yalçın Tura, Demirhan Altuğ. Şu an aklıma gelen hocalarım bunlar. Yerleri kırılmasınlar bana. Hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum,
0: evet.
1: Gönderiyorum.
0: Bediyete intikal edenler de nur içinde yatsın.
1: Nur içinde yatsın. Hepsine rahmet diliyorum. Yine deminki sohbetimize geleceğim. Oraya bağlamak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Muammer Sun'dan aldığım o disiplinle konservatuara girdiğim zaman yine hocaların hocası Bekir Sıtkı Sezgin hocamın ilk söylediği bir laf vardır. Sanatçı olabilirsiniz ama ahlaklı sanatçı olmanız önemli demişti. Sanatçı
0: Çünkü
1: terbiyesi.
0: Çünkü Atatürk'ün dediği evet. de bir söz vardır yani sanatçının ya da sporcunun diye söyler. Ben zeki ve ahlaklısını
1: severim. Der. Evet. İlk söylediği söz ilk derste musiki terbiyesi çok önemlidir çocuklar
0: Kesinlikle.
1: Demişti. Biz o anda anlayamamıştık ama daha sonraki yıllarda gerçekten musiki terbiyesinin ne olduğunu anladık. Benim müzikal kariyerimin gelişmesinde, oluşmasında, şekillenmesinde bu biraz önce saydığım bütün hocalarımın payı, emeği vardır.
0: Evet.
1: Hepsini saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum birçoğunu. Çok büyük şanstı benim için gerçekten. Böyle diz dize bu hocalara yakın olmak... Şu anda bakıyorum yeni jenerasyon bu kişilerin ismini duydukları zaman bile heyecanlanıyorlar.
0: Değil mi?
1: Bantlarını işte elden ele çoğaltarak dinliyorlar. Onlardan feyz almak istiyorlar. İnanın dinlerken bile heyecanlanıyorlar. Biz onları çıplak sesleriyle
0: dinlediniz.
1: Böyle dip dibe dinledik. Onlardan feyz aldık. Onlarla çok özel konuları paylaştık. Zaman zaman. Çünkü onlar da insandı. Öyle oluyordu ki bazı günler çok keyifsiz geldikleri de oluyordu derse. Direkt paylaşıyorlardı. Özel hayatlarıyla ilgili konuları. Biz onlara adeta baba gibi, anne gibi çok yakın hissediyorduk kendimizi. Zaten onlar şöyle bir şey. Müzik aslında her şeyi ele veriyor.
0: Evet.
1: Eğer keyfiniz yoksa zaten o gün performansınız düşük oluyor. Senin neyin var bakayım derdi. İnci Hanım mesela İnci Çayırlı rahmetli. Gel bakayım seninle bir konuşayım derdi. Otur bakayım şöyle senin bir derdin var derdi. Alaaddin Yavaşçı hocam rahmetli. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı hocam. Gözünüze baktığı an ruh halinizi anlardı. Oğlum ne sıkıntın var derdi. Veya işte sınıftaki başka bir arkadaşıma.
0: Ama sanatçı hassasiyeti.
1: Tabii. Çünkü
0: Bak,
1: bir de
0: düşündüğünüz zaman.
1: Aksettiriyorsunuz bir eseri okurken. O aksediyor karşı tarafa. Bir farklılık olduğunu, bir önceki gündeki performansınızla o günkü performansınız farklı olduğu zaman karşı taraf hemen anlıyor. Zaten bizler de sahnede anlamıyor muyuz onu?
0: Anlıyoruz tabii.
1: Gördüğümüz zaman siz bu işin içindesiniz.
0: Tabii.
1: Birini izlerken diyorsunuz ki ya bir sıkıntısı var. Hasta mı? Acaba özel bir sıkıntısı mı var? Sorunu mu var? Daha önce daha farklıydı iletişimi.
0: Biz şöyle diyoruz. Kendi aramızda. Eserin içine giremedi, etrafında dolaştı. duygu olarak.
1: Çok güzel bir terim. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Sanatçı olarak o gerçekten zor bir durum.
0: Çünkü eser, şarkı, türkü ne olursa olsun hepsi bir duygunun eseri.
1: Tabii ki.
0: O duygunun içine girmezseniz eğer o duyguyu da karşı tarafa yansıtamazsınız.
1: Bizim amacımız
0: yansıtamadığınız
1: da,
0: zaman evet, da o sanat olmuyor
1: evet,
0: zaten.
1: Bizim amacımız nedir Emine Hanım? O duyguyu karşı tarafa hissettirebilmek.
0: Hissettirmek tabii ki.
1: Yani o eseri.
0: Sanat o.
1: Tabii. Yüreğinizi titretebilmek.
0: Gönül telimize
1: gönül
0: dokunabilmek.
1: Dokunabilmek evet. Evet. O yüzden sanatçılık çok keyifli olduğu kadar aslında çok da zor bir
0: disiplin gerekiyor.
1: Çok da zor bir meslek diyeyim.
0: Evet.
1: Bizim için meslek olduğu için meslek terimini kullanabiliyorum.
0: Evet sevgili hocam, hocalarınızdan, onlardan aldığınız feyizlerden bahsettiniz. Türk musikisi ustadan çırağa aktarılan büyük bir kültür mirası. Bir makamı öğrenmek kadar o makamın ruhunu anlamak, bir eseri doğru okumak kadar eserin hikayesini hissetmek bence sanatçının asıl yolculuğu burada başlıyor. Sizin sanat hayatınızda ustam dediğiniz insanlardan bahsettiniz. Bir sanatçının kendi üslubunu oluştururken ustalardan aldığı mirasla kendi yorumunu nasıl dengelemesi gerekiyor?
1: Yolun başında bu bütün sanatçılar için geçerlidir. Yine burada da bir itirafta bulunmak istiyorum. Hayır, ben kimseyi örnek almadım, taklit etmedim diyenler yalan söylüyorlardır.
0: Bence de.
1: Kesinlikle yalan söylüyorlardır.
0: Mutlaka çünkü, etkilenirsiniz.
1: Çünkü zaten etkileyen bir sanatçı olmadıktan sonra o işin içine girmeniz mümkün değil. Sizi etkilediği için seviyorsunuz zaten.
0: Tabii.
1: Onun arkasından gidiyorsunuz. Rahmetli Ziya Taşkent hocam bir gün demişti ki, radyo sanatçıları konseri için Ankara'ya gelmiştik. Biz böyle her ay geliyorduk. Birkaç kez geliyorduk o zamanlar. Yine rahmetli anacağım işte Kutlu Payaslı'nın programına geliyorduk. Rahmetli Kutlu Payaslı'nın yönettiği programa. Ziya Taşkent'in yönettiği programa geliyorduk. Yine çok sevgili hocam, rahmetli anacağım Mustafa Erses'in yönettiği
0: evet,
1: programa geliyorduk. Sağlıklar dileyeceğim. Ali Şen Ozan hocamın programına geliyorduk.
0: İnşallah yakında konuk edeceğiz.
1: Aa, ne kadar güzel. Selamlarımı iletin. Ali Şen hocamın ellerinden öpüyorum. Gerçekten çok severim. Yumuşacık bir insandır.
0: Evet.
1: Gitme güzeller güzeli demiştir o mesela.
0: Evet.
1: Çok güzel şarkıları vardır. Bir mahur eseri vardır. Gittiğin yolları yakın sanarak.
0: O da çok güzel bir eser.
1: Çok güzel bir şarkıdır.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Değil mi? Ne kadar güzel bir şarkıdır. Hepsi bize çok şey kattı. Ziya hocam demiştir ki, ben bu yola ilk çıktığımda, bunu Mustafa Erses de söylemişti bana, Zeki Müren'i taklit ederek başladım dedi. Büyük bir olgunlukla Ziya Taşkent ve Mustafa Erses. İkisinden de kendi ağızlarından birebir duydum bunu. Hem Ziya Taşkent hem Mustafa Erses, hatta Ziya Taşkent ilk girdiğinde radyoya, ya Zeki Müren'e çok benziyor okuyuşun, yorumun diyorlarmış. Ama sanatçılıkta zaten hep böyledir. Önce dinlersiniz, ondan sonra belli bir süre sonra artık kendi yorumunuzu bulursunuz.
0: Evet.
1: Yani ilk başlarda olmuyor bu. Belli bir aşamadan geçtikten sonra mikrofon alışkanlığı deriz biz radyoda. O mikrofonun alışkanlığı çok önemlidir. İlk girdiğiniz bantlardaki sesiniz de son girdiğiniz bantlardaki sesiniz çok farklı olur. Artık
0: çünkü
1: oturmuştur.
0: Çünkü ses oturur.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Mikrofon kullanmayı bilirsiniz.
0: Çok doğru.
1: Nefes almayı bilirsiniz. Mesela yaptığınız zaman ilk yıllarınızdır. Tom Meister der ki, ya nefesini biraz gizli al. Veya işte cümle başlarında aldığınız zaman nefesi güldürdüm sizi değil mi Emine Hanım? Orada acemiliğinizi ortaya koyarsınız ama daha sonraki yıllarda alışırsınız mikrofona, stüdyoya alışırsınız. O nefesler gizli alınır.
0: Evet.
1: Tekniği öğrenmiş olursunuz, şan tekniğini.
0: Çünkü nefes almak şarkı söylerken de, konuşurken de çok çok önemli.
1: Çok önemli. Yani zaten nefes bize şarkıyı
0: nefes
1: söyletiyor.
0: Evet.
1: Diyafram bize şarkıyı söyletiyor.
0: Evet.
1: Yoksa nefessiz hiçbir şey olmaz.
0: Evet.
1: Yaşayamayız bile. Kesin. Her şey nefes.
0: Evet hocam. Şimdi o zaman yine bir müzik arası verelim.
1: Tabii ki.
0: Yılların eskitemediği, her kuşağın kendinden bir şey bulduğu bir eser var.
1: Hangi eser merak ettim?
0: Yıldızların Altında.
1: Oo, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in
0: evet.
1: Nihavend Fantazisi.
0: Aynen. O zaman bu eseri sizin yorumunuzla dinleyelim.

0: Bu eser sizin senfonik Türk müziği çalışmalarınızda yer alan bir eser.
1: İlk eser. A1 eserimiz diyoruz ve A1 eserimiz. Evet. Ben bu eseri hakikaten çok severim. Okurken de...
0: Ama birçok insan severek çok sever. Dinler.
1: Çünkü yani ben bu eseri sevmiyorum diyene hiç rastlamadım. Evet. Özel gecelerde mesela çok romantik bir ortam yaratır. Muhakkak düğünlerde gelinle damat için bile çalınır bu şarkı.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz. Ben de bu eseri repertuarıma alırken gerçekten seve seve aldım. Çok da içten okuduğumu düşünüyorum. Güzel okuduğumu düşünüyorum. Çünkü düzenlemesi de çok güzel yapıldı bu eserin. Senfonik bir orkestra, yaylı grubu ve Türkiye'nin en önemli müzisyenleri eşlik etti bana. Bu albümde, bu çalışmada, bu şarkıya.
0: Ve çok güzel olmuş, yüreğinize sağlık.
1: Gerçekten öyle oldu. Benim için unutulmazlardan bir tanesi diyebilirim.
0: Evet sevgili hocam, bir eseri ölümsüz yapan nedir sizce? Beste mi, güfte mi, makam mı, yoksa yorumcunun esere kattığı duygu mu?
1: Aslında hepsinin katkısı var. Yani hani biri eksik olursa bir yerden bir fire verir diye düşünüyorum ben. Şimdi bana sorduğunuz zaman beni ne etkiliyor bir eseri dinlerken, ilk dinlediğimde?
0: Yani şimdi ben şöyle sorayım. Bir eseri okumaya nasıl karar veriyorsunuz? Oradan mı aslında?
1: Direkt bana soruyorsunuz bunu. Evet. Benim fikrimi almak istiyorsunuz. Evet, sizin... Hani genel değerlendirme yapacak olursam farklı sizin söyleyeceğim. Için. Benim için melodi önemli. İlk başta. Direkt beni melodi vurur. Hmm. Sözden önce melodi vurur. Ama birçok insan...
0: Önce müzik diyorsunuz.
1: Evet. Birçok insan sözle etkilendiğini söylüyor. Ben de söz değil etkili olan. Hatta bazı güfte yazarları bana çok kızıyorlar. Niye böyle düşünüyorsun? Niye böyle söylüyorsun diye. Ama ya beni ilk duyduğum zaman... Çünkü eseri ilk elime aldığım zaman... Hiç bilmediğim bir eseri... Deşifre yaparken sözle deşifre yapmıyorum.
0: Müzikle
1: yapıyorum. Önce notasıyla bir okuyorum. Müzikle. Direkt enstrümantal gibi düşünün. Direkt o şekilde
0: zaten
1: okuyorum.
0: Zaten sevgili hocam... Öncelikle nota bilgisi olan, solfej yapabilen insanlar önce müzik olarak okuyor. Evet.
1: Ondan sonra sözleri oturtturuyorum, yerleştiriyorum üstüne. Eğer sözler de hakikaten etkileyici sözler, iyi şairlerin veya... Çünkü şairleri bestelemek çok zordur biliyorsunuz. Evet. En zor şey şairleri bestelemektir. İyi bir söz yazarının elinden çıktıysa o söz, kaleminden, ruhundan döküldüyse o söz, o zaman hani ne derler? Üstü kaymaklı, ekmek tatlısı diyelim. Çok evet. Tadından yenmesin yani. Evet. Şu ara bir de diyetteyim. Bunları konuşmak hiç istemiyorum ama içimden geliyor. Demek ki canım tatlı istiyor.
0: Sevgili hocam, programımızın 1. bölümünün burada sonuna geldik. Saat başı raporların arkasından yine beraber olalım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, terörist Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Sahadan gelen raporlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi süreciyle ilgili bütün detayları takip ve kontrol ediyorlar. Yine oluşturulan kurul vasıtasıyla da sahadaki gelişmeler takip edilecek dedi. Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak da şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı faaliyet gösteren sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş TC kimlik numarası verisi bulundu. Ekipler el konulan dijital materyaller üzerinde incelemeler yaparak panelin veri kaynaklarını, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiğini ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından Merkez Üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişeleriyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada belgesiz taşındığı tespit edilen 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçükbaş hayvana el konuldu. Midye taşıyan araç sürücüsüne toplam 56.666 lira ceza kesildi. Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147.200, aracın sahibine 26.000 lira olmak üzere toplam 173.200 lira cezai işlem uygulandı. Midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, küçükbaş hayvanlarla birlikte araç Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington yönetimine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren 7 günlük bir plan sunduğu bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu teklifin Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ancak kısa sürede çöken mutabakat zaptı taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığını, Washington'ın kabul etmesi durumunda derhal uygulamaya konulmaya hazır olduğunu açıkladı. Erakçı, arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk dedi ve anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Ve spor, milli sporcu Hatice Akbaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele verdiği maçı kazanarak büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz'le Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esecek. 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Giresun ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan gönüllerinize ulaşan Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bugün programımızda Türk musikisinin güçlü yorumcularından akademisyen, programcı ve kültür sanat insanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar'la birlikteyiz. Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili hocam, konservatuar eğitiminizin ardından profesyonel sanat hayatınız başladı. Sahne, konserler, radyo, televizyon ve giderek büyüyen bir sanat çevresi oluştu. Profesyonel sanat hayatınızın ilk yıllarında yaşadığınız, bugün bile unutamadığınız bir konser veya sahne anınız var mı? İlk kez büyük bir topluluğun karşısına çıktığınızda neler hissetmiştiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, ben konservatuar öğrencisiyken yine Allah'a binlerce defa şükürler ediyorum. Her geçen gün daha da fazla şükür ediyorum. Konservatuar öğrencisiyken Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Kültür Bakanlığı aynı dönemlerde sanatçı imtihanı açtı. Hı hı. Kuruma kadrolu sanatçı alım imtihanı açtılar.
0: Yıl kaçtı?
1: Aşağı yukarı 98 falan civarıydı. 98-99 yılıydı. Şimdi ben o imtihanları kazandım. Ve her ikisine de birden girdim. Her ikisini birden kazandım. Ben sanıyorum Türkiye'de, bunu defalarca da söyledim birçok programda, İki kurumda görev yapan ender sanatçılardan birisiyim. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum, şanslı görüyorum. Her iki kurumu da doya doya yaşadım.
0: Hala yaşıyorsunuz.
1: Halen de yaşıyorum. Şimdi sorunuza gelecek olursam, evet, öğrenciyken kadrolu sanatçı oldum. Bu büyük bir şanstı.
0: Ne kadar güzel.
1: Ve ilk çıktığım sahne, profesyonel sanatçı olarak, kadrolu sanatçı olarak ilk çıktığım yeri söyleyeyim size. Yine bu şehirde, Ankara'da, Türk Ocağı konser salonuydu.
0: Orası çok özel bir konser salonu.
1: Ben de çok severim zaten.
0: Hatamızın orada konser dinlemişliği vardır.
1: Evet, konser dinlemişliğinin yanında belli bir süre, ölümünden belli bir süre sonra Anıtkabir yapılana kadar naaşı orada kalmış.
0: Evet.
1: Yani orada
0: Etnografya Müzesi'nde.
1: Evet, Etnografya Müzesi'ymiş zaten bir kısmı da oranın. Orada kalmış. Bilgim inşallah yanıltmıyordur beni. Evet. Bu şekilde biliyorum.
0: 1953 yılına kadar orada kaldı.
1: Evet,
0: 1953
1: orada kalmış.
0: Yılından sonra
1: Anıtkabir bitince. Aynen.
0: Evet, nakledildi.
1: O salonun mimari özelliği de beni çok etkiler.
0: Ama gerçekten çok güzel. Akustiği de çok güzeldir.
1: Salon olarak
0: güzel,
1: görkemli bir salondur.
0: Çok
1: locaları falan olan çok hoş bir salondur. Bizim musikimize, özellikle klasik musikimize, şimdi bazı insanlar hani bozulabilirler ama bizim musikimiz, evet, aristokrat musikisidir.
0: Evet.
1: Klasik Türk müziği.
0: Çok doğru.
1: Bunu ben
0: saray musikisidir.
1: Saray musikisidir. Yani o ambiyansta icra ettiğiniz zaman o eserlerin, klasik eserlerin, ben bir 3. Selim okurken, bir Suzi Dilara okurken, çünkü 3. Selim bulmuştur Suzi Dilara makamını. Bir eser okurken ondan, o mekanda veya onun gibi mekanlarda okurken eserin içine daha çok giriyorum. Çok modern bir yapıda onu okurken aynı zevki almıyorum, inanın.
0: Ne kadar?
1: Yani bugünün mimarisiyle yapılan bir salonda okurken, itiraf ediyorum size, bugün itiraf.com gibi oldu. Her şeyi itiraf ediyorum, bakın size. Hiçbir yerde yapmadığım şey bu Emine Hanım. Sizi sevdiğim için her şeyi itiraf ediyorum.
0: Çok
1: her şeyi açık yüreklilikle konuşuyorum. Hakikaten o ambiyans beni kat kat etkiliyor. Ben böyle hissediyorum. Belki başkaları hissetmeyebilir.
0: Ortam gerçekten insanları etkiler.
1: Hı-hı.
0: Salonlar da etkilemesi bence doğal diye düşünüyorum.
1: O salonda ilk okuduğum şarkı tabii ki beni çok etkilemişti ve ilk konserimizdi. Seyirci kitlesi de çok farklı bir seyirci kitlesiydi. Bakanlar ve
0: üst düzey.
1: Evet, bakanlar ve milletvekilleriydi tamamı.
0: Çok salon, özel bir konser.
1: Evet, bir protokol konseriydi aslında. Ben Tatyos Efendi'nin Hüzzam şarkısını okumuştum. Gözüm hasretle giryandır, yaman halim perişandır. Arkasından da Dede Efendi'nin yine Hüzzam eseri, Ey Gülü Bağı Eda, sana oldum müptela demiştim. Benim için o salonun gerçekten

0: Zemin ve hatırlamanın ezgiye dönüştüğü bir eser var sırada. Nazende sevgili.
1: Oo, harika. Çok güzel bir eser. Azeri, aslında türkü diyelim buna.
0: Türkü.
1: Şarkı tadında türkü diyelim.
0: Evet.
1: Değil mi? Öyle
0: gerçekten
1: olsun.
0: Gerçekten öyle.
1: Bekirov'a ait Azeri bir Hicaz eser.
0: Hicaz eser ve gerçekten de her
1: ortamda, değil mi?
0: Her ortamda söylenecek,
1: rahatça okunabilecek bir şarkı.
0: Bir
1: ben bir de bu şarkıya şöyle bakıyorum Emine Hanım. Bazı şarkılara ben kibar şarkılar derim.
0: Evet.
1: Bu kibar şarkılardan bir tanesi. Repertuarımda da devamlı bulundurmaya çalışırım.
0: O zaman dinleyelim bu güzel.
1: Buyurunuz efendim.

0: Evet, teşekkür ederim. Bazen bir eser yalnızca sözleriyle değil, insanın kendi hatıralarına dokunduğu bir içinde güzeldir. Sizin için bir eseri seslendirirken, bu eser benim hikayeme dokunuyor dediğiniz anlar oluyor mu? Yani benim ruhuma dokunuyor, benim bir parçam gibi. Bazen ben de öyle düşündüğüm, söylediğim eserler vardır. Hem sanat müziğinde hem halk müziğinde. Sizde var mı böyle eser?
1: Ya yine itiraf edeceğim. Bakın bugünün sözü oldu aslında. Hakikaten üst üste kullanıyorum ama biraz da artık espriye verdik işi. Bunu hiçbir yerde söylememiştim bugüne kadar. Ve bu eseri ben hiç seslendirmedim, biliyor musunuz? Her dinlediğimde ağladığımı gördüm.
0: Oo.
1: Ve bestekarını söyleyeyim size. Çok önemli bir bestekar. Cumhuriyet döneminin, günümüzün en önemli bestecilerden Avni Anıl'ın şarkısı.
0: Ama Avni Anıl'ın şarkıları hocam, ben de biliyorum, çok duygusal.
1: Bir özelliği var yalnız. Avni Anıl birçok makamda şarkı yapmış. Özellikle Nihavend, Kürdi İlcazkar, hepsi popüler olmuş. Hicaz,
0: evet.
1: Hüzzam. En az yaptığı makam Uşak. Ve
0: herkesin çok yaptığı.

0: makam aslında.
1: Evet, en az benim bildiğim tek eseri Avni Anıl'ın. Ve bu şarkıyı ben her mırıldandığımda, dinlediğimde ağladığımı gördüm. Şimdi nedir? Merak ettin. Çok Yalan mi? Yıllar şarkının adı.
0: Ama hocam gerçekten,
1: yani bu şarkıyı her dinlediğimde her dinlediğimde ağlamışımdır. Sebebini bulamadım.
0: Sizi anlatıyor işte.
1: Sebebini gerçekten, yani melodi mi beni etkiliyor, güftesi mi beni etkiliyor, hiç okumadım ama. Yani ne radyoda okudum, ne televizyonda okudum, hiçbir yerde okumadım. Daha o seslendirmedim
0: zaman,
1: bu şarkıyı.
0: O zaman ben bir dahaki konserinizde bu şarkıyı dinlemek isterim.
1: En yakın zamanda ben bu şarkıyı seslendireceğim. Geçen kendi kendime de söz verdim. Neden ben bu şarkıyı okumuyorum diye. Hakikaten çok enteresan.
0: Evet.
1: Çok enteresan.
0: Ama bence müziğiyle sözleri çok örtüşen bir şarkı. Ben de şimdi
1: ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözlerin var sözleriyle başlıyor. Gerçekten yalan yıllar, yıllara adeta
0: sitem ediyor.
1: Sitem ediyorsunuz. Evet. Nasıl geçtiniz? Ben sizi nasıl fark edemedim diyorsunuz. Evet. Yani kendinizle hesaplaşıyorsunuz.
0: Ve bir şey daha sorayım sevgili hocam. Siz de fark ediyor musunuz? Şimdi yaşlarımız yakın olduğu için söylüyorum. Hı-hı. Zaman çok hızlı geçiyor.
1: Maalesef.
0: Ve biz bunun farkına varamıyoruz. Ve baktığımız zaman da nasıl geçti, biz nasıl
1: anlıyoruz? Habersiz o güzelim yılları diyoruz değil mi?
0: Sizde de var mı? Ben hep böyle
1: olmaz
0: hissediyorum.
1: Olmaz mı? 40 yaşından sonra hem zaman çok hızlı geçiyor, hem de hastalıklar çok ani geliyor. Evet. Peş peşe. Sanki yıllarca beklemiş, hani o yaş grubunu beklemiş, sizi böyle kolluyor. Bir anda hepsi tak tak tak tak sıraya giriyor. Ve yıllar da o kadar hızlı hızlı akıp gidiyor ki.
0: Biz
1: o
0: fark edemiyoruz.
1: Hiç fark edemiyoruz. Fark ettiğimiz zaman da üzülüyoruz bu sefer. İşte diyorum ya, yalan
0: zaman
1: yıllar.
0: Zaman geçmiş oluyor.
1: Evet. Evet.
0: Çünkü geçen zamanı geri alma imkanımız yok.
1: Vallahi aynen öyle.
0: Evet hocam, şimdi yalan yıllardan bahsetmişken sözlerin de tam olarak paylaşalım dinleyicilerimizle.
1: Vallahi ben de onu düşündüm baksın. Emine Hanım. Aslında güfte konusunda zayıf.
0: Bize katılacaklar.
1: Zayıf bir adamımdır. Zayıf bir sanatçıyımdır. Bakın bunu da itiraf ediyorum. Hiçbir sanatçı bu kadar itirafçı olamaz.
0: Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Söyleyene değil söyletene bakalım.
1: Bakalım bakalım. Bu şarkı beni niye etkiliyor? Sözler de çok güzel aslında. Melodi aslında ilk girdiği an dararam raydaradaram raydaradaram dediği an ben kopuyorum zaten. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Seviyorum diye beni aldattınız, yalan yalan yıllar. Zaman olur kuş gibiyim, bir gün hazan bir gün bahar. Aşkı sizden öğrenmiştim, sevmediniz, yalan yalan yıllar. Oysa ben hep onu sevdim, bazen gülse, bazen ağlar. Oysa ben hep onu sevdim, bazen gülse, bazen ağlar. Peteğime bal istedim, vermediniz, yalan yalan yıllar, yalan yalan yıllar diyor. Yani şarkının güftesi de güzel, melodi girdiği an ilk ölçüden itibaren ben kopuyorum. Bunun nedenini de bilmiyorum. Bakın ilk defa sizin programınızda açtım bu konuyu.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Hocam.
1: Bu da sizin samimiyetinizden kaynaklandı bence. Doğru. Hiçbir radyoda, hiçbir televizyonda bu kadar itirafçı olmadım.
0: Evet sevgili hocam, o zaman biz bir müzik arası daha verelim.
1: Tamam, buyurunuz. Hangi şarkı istiyorsanız onu çalalım.
0: Kalbe dolan o ilk bakış,
1: Erol
0: unutulmaz.
1: Erol Sayan'ın Nihavend şarkısı.
0: Ben de çok severim.
1: Buyurunuz.
0: Dinleyelim.

0: Yüreğinize sağlık, sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Radyo, sanatçının sesinin doğrudan dinleyicisinin evine ulaştığı çok özel bir dünya.
2: Çok.
0: Sizin için de öyle olduğunu düşünüyorum. Siz de TRT İstanbul Radyosu'nda solist sanatçı olarak göreve başladınız. Radyo mikrofonunun sizin sanat hayatınızdaki yeri nedir?
2: Çok önemli. Çocukluk hayalim. Yastığımın altında
0: yani
2: çünkü gece...
0: Bana göre de şöyle, ses bir büyüdür.
2: Evet.
0: Radyodan gelen, özellikle program olsun, herhangi bir müzik eseri olsun, radyodan dinlemekle televizyondan dinlemenin çok farklı olduğunu düşünüyorum.
2: Katılıyorum size. Şimdi bugün siz beni böyle masaya yatırdınız. Uğur Çınar'ın sanat hayatını, çocukluğunu neşterliyorsunuz. Ben de itiraflarımı size sergiliyorum.
0: Sahne ile radyo arasında ne fark?
2: Şöyle, çocukluk yıllarıma döneceğim. Aslında dedim ya, benim radyo müzik eğitimim radyoyla başladı. İstanbul Radyosu'nda başladı. Ama ve lakin şöyle de bir durum var.
0: Radyonun, sahne de var bir tarafta.
2: Şöyle, radyonun aslında kendisini dinlemek de benim hocam oldu. Radyo dinlemekle ben çok şey öğrendim. Küçük bir radyom vardı, pilli. Herkesin vardı o dönemler.
0: Evet.
2: Dışı siyah, deri, nokta nokta böyle hoparlörün üstü. Standart marka. Şu anda olmadığı için söylüyorum. Sanki standarttı markası. Şu kadar hatırlar mısınız?
0: Evet, evet,
2: şöyle şu boyutta
0: benim
2: bir radyo. Yastığımın altına gece koyardım. Halen devam eden ve katıldığım zaman da çok onur duyduğum bir program vardı. Gecenin içinden.
0: Ben de çok severim.
2: Gece yarıları onu dinlerdim ve Nat King Cole çaldığı zaman falan bayılırdım. Gece 12'de falan. İnanılmaz.
0: Çok uykusuz kaldım ben.
2: İnanılmaz. Bakın siz de itiraf ediyorsunuz. Sizi de konuşturuyorum ben bugün. Ne hülyalara dalardık değil mi?
0: Evet.
2: Onu dinlerken. Ve ben makamları, Emine Hanım, konservatuara gitmeden radyo sanatçıları dinleyerek öğrendim. Basit makamların hepsini biliyordum ben. Rast makamı, Hicaz makamı, Uşak makamı, Nihavent makamı. Basit makamların aşağı yukarı çoğunu biliyordum. Sadece dinleyici olarak öğrendiğim şeylerdi bunlar.
0: Ama çok
2: bunlar.
0: Ciddi bir dinleyici olmuşsunuz.
2: Evet, çok iyi solistleri takip ederdim. Ve hatta onları kayıt bile yapabilirdim. Zaman zaman kaydederdim. Onlarla çalışırdım. Sözleri yazardım. Bazılarının sözlerini anlamazdım. Çünkü nota yok da elimde.
0: Söylerken
2: hatta,
0: de klasik Türk sanat musikisi eserlerinde bir de Osmanlıca
2: tabii,
0: olduğu için, Farsça
2: tabii,
0: ve Osmanlıca
2: tabii,
0: kelimeler
2: tabii, tabii, tabii,
0: olduğu için dinleyerek o sözleri yazmak bir o kadar kolay değil.
2: Birçoğunda aruz vezni kullanılmıştır.
0: Tabii aruz vezni kullanılmıştır.
2: O yüzden.
0: Hele hele belli bir yaşlarda, yaş grubunda eğitim almadan o sözleri yazmak gerçekten...
2: Yazardım ama
0: ya
2: anlayabildiğimi yazardım.
0: Evet.
2: Yani yanlışlarım çok
0: ciddi
2: olurdu.
0: Bir
2: yazarken
0: yani
2: yanlışlarım çok
0: bence
2: olurdu. O şekilde yani sadece radyo dinleyerek bile müziğin bir kısmını öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani radyo benim hayatımda
0: çok,
2: çok önemli,
0: önemli
2: bir yere sahip demek ki.
0: Evet.
2: Hakikaten çok önemli bir yere sahip. Benim hocam olmuş, beni eğiten kurum olmuş, benim sesimi tüm Türkiye'ye hatta dünyaya duyuran kurum olmuş veya işte iletişim aracı olmuş diyelim. O zaman sadece TRT'ydi, özel radyolar falan da yoktu. Ama dediğim gibi benim hayatımda radyonun çok önemli ve değerli bir yeri varmış.
0: Evet, o zaman yine... bir müzik diyelim çünkü insanlar bizden müzik de bekliyor.
2: Tabii hangi
0: sohbet
2: şarkıyı seçtiniz Emine Hanım?
0: Şimdi sırada Esmerim diye bir eser.
2: Aa, Esmerim çok enteresan bir şarkıdır. Bu da TRT FM'in yarattığı şarkılardan biri.
0: Birisi.
2: Geniş kitlelere ulaştıran TRT FM olmuştur bu şarkıyı yine.
0: Hı-hı.
2: Hasan Esen'e ait. Türk müziği formunda ama biraz daha fantazi tarzda.
0: Tarzında
2: diyelim.
0: Evet.
2: Evet, o tarzda bir şarkı. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi?
0: Dinleyelim o zaman.

0: Evet, Türk müziğinin güzelliğini biraz daha burada gözlemledik, dinledik, evet. Öyle diyelim. Aynı coğrafyada birbirinden farklı müzik renklerinin yaşayabilmesi, türküden şarkıya, makamdan yöresel ezgilere kadar geniş bir dünya bizim yaşadığımız. Sizce Türk sanat müziği ile halk müziği arasında nasıl bir bağ var? Bu iki müziğin, müzik geleneğinin birbirinden beslendiğini düşünüyor musunuz?
1: Şöyle, öncelikle ben ayrıma karşıyım.
0: Türk müziği diyorsunuz.
1: Tek bir çatı altında folklor ve klasik müzik. Benim tanımım bu.
0: Ben de Türk müziği diyorum.
1: Hepsinin Hayır, içine. Türk müziği başlık zaten. Hı-hı. Türk müziği çatısı altında folklor ve klasik müzik diyorum ben. Hı-hı. Yani adı Türk müziği.
0: Evet.
1: İçeriği ne anlattım ben size, folklor ve klasik müzik derken. Ben hiçbir şekilde ayrım görmüyorum. Birbirlerinden beslendiklerine inanıyorum. Hatta günümüz popüler müziğinin hem halk müziğinden hem klasik Türk müziğinden beslendiğini düşünüyorum.
0: Doğru. Bence de öyle.
1: Yani her iki müziğimizden de. Ben her iki müzik lafı da aslında ağzımdan çıktı ama şu anda tabii biraz farklılıkları var. Halk müziği folklorik bir müzik, daha etnik bir müzik. Onu icra ederken yöresel bazı
0: tavırların
1: olması gerekiyor. O yüzden
0: yöresel söyleyişlerin de olduğu.
1: Tabii ki.
0: Özünü
1: koruyarak
0: icra edilmesi
1: aslına
0: gerekiyor.
1: Sadık kalınarak icra edilmesi
0: evet.
1: Gerekiyor. Birçok Türk müziğinde, yani klasik Türk müziğindeki koma sesleri halk müziğinde de mevcut. Halk müziğinde evet. De Hicazkar var.
0: Evet.
1: Halk müziğinde de Uşşak var.
0: Muhayyer Kürdi.
1: Halk müziğinde de Muhayyer Kürdi var. Halk müziğinde de Hüseyin'i var.
0: Nikrizler var.
1: Nikrizler var.
0: Eviçler var.
1: Eviçler var tabii evet. Ki.
0: Yani yüzden... Uşşak en çok zaten Uşşak ve Hüseyin'i makamında
1: evet.
0: Eserler.
1: Hicaz garip olarak geçiyor
0: evet,
1: orada.
0: Hicaz makamında evet, eserler evet. Geçiyor. Ama onun yanı sıra birçok mesela Bozkır'ın Tezenesi diye
1: evet.
0: Nitelendirilen büyük usta Neşet Ertaş'ın
1: evet,
0: eserlerinin birçoğu baktığımızda Muhayyer Kürdi.
1: Muhayyer Kürdi veya Kürdi.
0: Kürdi.
1: Evet.
0: Segah eserlerimiz
1: tabii,
0: var bir dünya.
1: Yani tabii.
0: Çok güzel eserler.
1: Çok güzel eserler var. O yüzden ikisi birbirini tamamlıyor diye düşünüyorum ben.
0: Evet ben.
1: Yani
0: de,
1: biri
0: evet.
1: Halkın içinden direkt çıkmış ve o kadar onurlu ve haysiyetli bir müzik ki halk müziği. Düşünün onları.
0: Çünkü halk bütün duygularını
1: türkülere dökmüş. Besteleyen kişi onların da bir bestecisi var aslında
0: tabii.
1: Döneminde ama kendi adını yazmayacak kadar mütevazi davranmış
0: evet.
1: Notanın üstüne.
0: Gerçekten.
1: Yani o kadar alçak gönüllüce bir davranış ki bu. İşte Anadolu insanını orada görüyoruz zaten, yakalıyoruz.
0: Evet.
1: Yani o türkülerin de bir yakıcısı var.
0: Şu anda artık beste türkü.
1: Maalesef günümüzde o beste türkü yapanlar şehir merkezinde o lüks dairelerinde şöminenin başında oturarak ben onlara etkilenme diyorum. Yani onlar direkt Anadolu'nun
0: o... Ben de bazen gerçekten şu esere çok benziyor, şu türküye çok yakın.
1: Etkileşim
0: var. Bazen oluyor ki birebir de
1: aynısını
0: versiyonu
1: görebiliyorsunuz değil mi?
0: Görebiliyoruz yani
1: tabii.
0: zaman
1: tabii.
0: Karşılaşıyoruz. Evet sevgili hocam, müzikten bu kadar konuştuk. Şimdi başka tarafınıza doğru gidelim.
1: Tamam gidelim.
0: Uğur Çınar'ın sanat hayatına baktık, anılarını dinledik. İtiraflarını dinledik.
1: Bol itiraflı bir gün oldu bugün.
0: Yalnızca bir solist görmüyoruz biz karşımızda. Akademisyen, yönetici, radyo ve televizyon programcısı, kültür sanat yönetmeni ve uluslararası konserler veren büyük bir sanatçı.
1: Çok teşekkür ederim. Bu güzel iltifatlara layık olmaya çalışacağım. Yani çalışıyorum da. Halen de mücadele
0: belki içindeyim. Belki az söylemişim.
1: Estağfurullah. Çok güzeldi. Bu sözler beni gerçekten motive etti.
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sanatın farklı alanlarında sorumluluk üstlenmiş çok yönlü bir sanatçı profili görüyorum ben.
1: Ben burada...
0: Tüm bu farklı görevler içinde kendinizi en çok nerede, evinizde hissediyorsunuz? Sahnede mi, stüdyoda mı, ders anlatırken mi, yoksa bir kültür kurumunu yönetirken mi?
1: Şimdi orantı yapamayacağım. Hepsinde
0: farklı
1: mutlu olduğum anlar
0: mı?
1: Oldu. Gerçekten hepsinde mutluluğum oldu. Mutsuz olduğum işi zaten anında bitiririm. Devam ettirmem. Bu beni mutsuz ediyor derim. Kesinlikle bitiririm. Bitirirken de hiç üzülmem ve utanmam. Hani bana yapamadı bıraktı demesinler diye zorla devam ettirmem o işi. Ya bu bana göre değil derim.
0: Ben ilk işe başladığımda sevgili hocam, babam buyurun, demişti ki bana, kızım ne iş yaparsan yap en iyi şekilde evet, yap. Desinler ki bunu Emine yapmış.
1: Evet.
0: Eğer kendi imzanı koymayacaksan o işe hiç başlama.
1: Evet.
0: Ve ben de o düsturla hayatıma devam ettim şimdiye kadar.
1: Terazi burcusunuz. Ben de bir terazi burcuyum. Terazi burcunun en büyük özelliğidir. Başladığı işte başarılı olmak. Onu en çok mutlu eden şey.
0: En iyi şekilde yapmak.
1: Yani bakın ben şunu söyleyeyim size. Benim için para hiç önemli değildir. Güzel şeyler parayı getirir. Başarı, çalışmak parayı getirir. Ben paraya hiç bakmam. Yani parayla hiç işim olmaz.
0: Maddi ama para da hayatın devamı için gerekli bir araç.
1: Gerekli bir araç. Çok önemli. Günümüzde öyle çok çok önemli bir araç. Ama benim için ilk başladığım zaman, hani siz ne dediniz? O işin en iyisi olmak felsefesi yatar. Kesinlikle. Ben o işte nasıl en iyi olurum? Nasıl kendimi insanlara kabul ettiririm? Veya farklı bir şey yaparak nasıl ilgi çekerim? Benim ilk düşüncem odur. Orada başarılı olmaktır. O işte en iyi olmaktır veya en iyiye yakın olmaktır. Dediğim gibi burada yaratılırken Allah bizi astrolojiye göre belli aylar içine serpiştirmiş. Biz de terazi. Ekim ayına, Eylül sonu ve Ekim ayına düşmüşüz. Yani bizim burcumuzun özelliği bu sanıyorum. Siz de yaşıyorsunuz bunu.
0: Evet.
1: Tahmin ediyorum yaşıyorum fazlasıyla. Benim için de aynı sizin dediğiniz gibi başarılı olmak, en iyi olmak tek düşüncemdir.
0: Çok güzel. Evet sevgili hocam, şimdi bizim programımızın da sonuna geldik.
1: Evet.
0: Ama söyleyeceklerimiz bitmedi.
1: Bizim hiçbir zaman bitmez Emine Hanım. Siz ne zaman bana öyle derseniz, ben Ankara'ya ne zaman gelirsem ilk size geliyorum biliyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bugün inanın trenden indim, hızlı trenle geldim buraya. İstasyondan beni aldırdınız araçla. Evet. Hemen radyoya koşa koşa geldim. Eğer bir suçumuz olduysa affola diyorum. Yorgun geldim çünkü. Dilimiz sürçtüyse tüm dinleyicilerimizden özür diliyorum, af diliyorum. Ben onları çok seviyorum. Sizin radyonuzu da çok seviyorum. Tüm dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da bölümün son eseri güzel bir eser. Herkesin yine kendisinden bir şeyler bulacağı bir eser. Fikrimin İnce
1: Gibi. Oo, ne güzel bir şarkı o da. Acem Kürdi bir şarkı. Herkesin çok sevdiği bir şarkı.
0: Evet, çok sevilen, dillerden düşmeyen bir eser. Şimdi bu şarkıyla da programımızı sonlandıralım. Ama söyleyeceklerimiz bitmedi.
1: Bitmedi.
0: Bir sonraki haftaya da devam edelim diyorum.
1: İnşallah. İnşallah. Tabii ki tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenler, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın bugünkü bölümünde konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Doktor Uğur Çınar'ı çocukluk yıllarından başlayarak tanımaya çalıştık. Müziğe ilk adımını, TRT Çocuk Korosu yıllarını, konservatuvar eğitimini, ustalarını, TRT İstanbul Radyosu'nu ve sanatçı kimliğinin oluşumunu konuştuk. Ama daha anlatacak çok şeyimiz var. Bir hafta daha biz kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. Devlet sanatçılığı, akademik hayat, yöneticilik, uluslararası konserler, albümler, senfonik Türk müziği projesi ve Türk musikisinin geleceğini birlikte konuşacağız. Ve elbette güzel eserlerle sohbetimize ara vereceğiz, kısa kısa aralar vereceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, sevgili konuğumuz Doktor Uğur Çınar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'la teşkilatın genel sekreterinin katılımıyla yapılan toplantıda 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesinin hazırlıkları ile alındı. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmasında Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Teşkilatın uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında eski MASAK Başkanı yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığını, soruşturma kapsamında söz konusu dönemde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından geminin içerisinde yapılan kapsamlı aramalarda ulaşılmamış alan kalmadığını ve başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. Üstel, kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda ailelerle arama çalışmalarında elde edilen görüntüler paylaşıldı. Geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Başbakan Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını, kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların havada, karada ve denizde sürdürüleceğini söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yer alan tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi istendi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ukrayna'ya yönelik askeri destek için Avrupa Barış Fonu kapsamında 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına ilişkin koşullarda anlaşmaya vardı. Ve spor, Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz Profesyonel Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü başkent Bakü'de Tofik Bahramov Stadında Türkiye saatiyle 19'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Türk Telekom 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 9 derece, Atina parça bulutlu 16, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin çok bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev çok bulutlu 9, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova çok bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina sağanak yağışlı 9, Roma az bulutlu 19, Saraybosna sağanak yağışlı 8, Sofya çok bulutlu 11, Tiran sağanak yağışlı 14, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana parça bulutlu 11 ve Zürih parça bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana çok bulutlu 8, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 11, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu ve açık 22, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis çok bulutlu 17 ve Tokyo sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal parça bulutlu 9,

çok bulutlu 11, Münih parça bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 13, Selanik parça bulutlu 16, Şumlu sağanak yağışlı 8, Taraklia çok bulutlu 9, Balkaneş çok bulutlu 11, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimağusa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzel Yurt az bulutlu 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim.

0: Nüfus yoğunluğunun artması, sanayileşme ve kentleşme faaliyetleri dünyanın doğal dengesini bozmakta ve iklim değişikliği oluşmaktadır. İklim değişikliği fırtınalar, kuraklık, seller ve tatlı su kaynaklarının azalması gibi felaketlere yol açmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yol ormanlardır. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit gazını hapseder ve oksijene dönüştürür. Ancak orman yangınları sırasında atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadelede orman tahribatını azaltmak ve orman yangınlarını önlemek bir diğer etkili yoldur. Unutmayalım, varlığı arttıkça çevresine zarar vermeyen tek doğal kaynak ormandır. İnsanlar oksijene, vatanlar ormana muhtaçtır.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Eylül Pazar günü Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 28 Eylül Pazartesi günü Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, doğusunda sabah saatlerinde 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyli yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinde kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyinde zamanla genelinde 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Sahadan gelen raporlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi süreciyle ilgili bütün detayları takip ve kontrol ediyorlar. Yine oluşturulan kurul vasıtasıyla da sahadaki gelişmeler takip edilecek dedi. Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak da şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı faaliyet gösteren sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş TC kimlik numarası verisi bulundu. Ekipler el konulan dijital materyaller üzerinde incelemeler yaparak panelin veri kaynaklarını, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiğini ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından Merkez Üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişeleriyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada belgesiz taşındığı tespit edilen 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçük baş hayvana el konuldu. Midye taşıyan araç sürücüsüne toplam 56.666 lira ceza kesildi. Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147.200, aracın sahibine 26.000 lira olmak üzere toplam 173.200 lira cezai işlem uygulandı. Midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, küçükbaş hayvanlarla birlikte araç Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington yönetimine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren 7 günlük bir plan sunduğu bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu teklifin Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ancak kısa sürede çöken mutabakat zaptı taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığını, Washington'ın kabul etmesi durumunda derhal uygulamaya konulmaya hazır olduğunu açıkladı. Erakçı, arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk dedi ve anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Ve spor, milli sporcu Hatice Akbaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele verdiği maçı kazanarak büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz'le Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli esecek. 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'le İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Giresun ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Caz Esintisi. Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Bu hafta programımızda efsane Amerikalı caz müzisyeni Gregory Porter'ın Grammy ödüllü Liquid Spirit adlı albümünden şarkılar dinleyeceğiz. 1971 Kaliforniya doğumlu Porter, üniversiteden sonra Brooklyn'de caz kulüplerinde aşçılık yaparken sahne almaya başladı. Water adlı ilk albümünü 2010 yılında yayınladı. Yumuşak bariton sesli sanatçı bu ilk albümüyle en iyi caz vokal albümü dalında Grammy'ye aday gösterildi. Sanatçı 2012'de çıkardığı Be Good adlı ikinci albümüyle en iyi geleneksel ritim ve blues performansı dalında yeniden Grammy adayları arasında yer aldı. Bu albüm ayrıca Edison ödülüyle onurlandırıldı. Porter, üçüncü stüdyo albümü Liquid Spirit'i ise Eylül 2013'te sevenleriyle buluşturdu ve albümle 2014 yılında en iyi caz vokal albüm dalında Grammy'ye layık görüldü. Programımızda bu albümden ilk olarak No Love Dying radyolarınızda olacak.

Gregory Porter'ın Liquid Spirit adlı albümünden dinledik. Water Under Bridges. 2016 yılında Take Me To The Alley adlı albümünü yayımlayan Porter, bu albümle 2017 yılında en iyi caz vokal albüm dalında ikinci Grammy ödülünü kazandı. Aktörlüğüyle de tanınan Gregory Porter, ırkçılık direnişinin simgesi Dr. Martin Luther King'i anlattığı 1960 Watt şarkısıyla da hafızalara kazındı. 2017'de Nat King Cole and Me, 2020'de Old Eyes ve 2023'te son albümü Christmas Wish'i cazseverlerle buluşturdu. Programımızda şimdi Porter'ın Liquid Spirit adlı albümünden sırasıyla Wolf Cry ve Brown Grass adlı şarkılara kulak verelim.

Sevgili caz severler, Gregory Porter'ın Liquid Spirit adlı albümünden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Porter'ın sosyopolitik gözlemleri ve romantizm gibi temalarla harmanladığı Grammy ödüllü albümü Liquid Spirit 14 parçadan oluşuyor. Sanatçı kendisine ait 10 yeni parçanın bulunduğu albümünde I Fall In Love Too Easily, Abby Lincoln'ın Lonesome Lover ve Ramsey Lewis'in hit parçası The In Crowd'u yeniden yorumlamış. Şimdi bu şarkılardan Lonesome Lover sizlerle.

Musical Genocide radyolarınızdaydı. Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde bu hafta caz vokalin yeni isimlerinden Gregory Porter'ın Grammy ödüllü Liquid Spirit adlı albümünden şarkılara yer verdik. Sizlere albüme de adını veren Liquid Spirit'le veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyinde kuzey batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, güneyinde ise 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Türkiye ve dönem başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci ülkeler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'la teşkilatın genel sekreterinin katılımıyla yapılan toplantıda 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesinin hazırlıkları ile alındı. Türk dünyasını ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan toplantıda yaptığı konuşmasında Türk devletlerinin küresel ve bölgesel sınamalar karşısında ortak akıl doğrultusunda yakın eşgüdüm içinde hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. Teşkilatın uluslararası düzeyde etkinliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik Türkiye'nin vizyonunu ortaya koydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında eski MASAK Başkanı yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 16'sı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından 2012-2018 yılları arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığını, soruşturma kapsamında söz konusu dönemde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan 3 eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından geminin içerisinde yapılan kapsamlı aramalarda ulaşılmamış alan kalmadığını ve başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. Üstel, kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda ailelerle arama çalışmalarında elde edilen görüntüler paylaşıldı. Geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Başbakan Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını, kayıp 13 kişinin bulunması için çalışmaların havada, karada ve denizde sürdürüleceğini söyledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yer alan tasfiye edilen fonların yatırımcı ödemeleri için tüm vatandaşlardan ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada konuya ilişkin adli makamlarca başlatılan soruşturmalar ve idari kurumların incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan bu tür spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara riayet edilmesi istendi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Ukrayna'ya yönelik askeri destek için Avrupa Barış Fonu kapsamında 6,6 milyar avronun serbest bırakılmasına ilişkin koşullarda anlaşmaya vardı. Ve spor, Fenerbahçe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz Profesyonel Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 3 Ekim Cumartesi günü başkent Bakü'de Tofik Bahramov Stadında Türkiye saatiyle 19'da oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun açılış haftasında Türk Telekom 26 Eylül Cumartesi günü sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13'te başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 9 derece, Atina parça bulutlu 16, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin çok bulutlu 12, Helsinki sağanak yağışlı 6, Kiev çok bulutlu 9, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra parça bulutlu 12, Madrid az bulutlu ve açık 17, Moskova çok bulutlu 11, Paris az bulutlu 11, Priştina sağanak yağışlı 9, Roma az bulutlu 19, Saraybosna sağanak yağışlı 8, Sofya çok bulutlu 11, Tiran sağanak yağışlı 14, Varşova sağanak yağışlı 8, Viyana parça bulutlu 11 ve Zürih parça bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 19 derece, Aşgabat az bulutlu 17, Astana çok bulutlu 8, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü parça bulutlu 22, Bişkek parça bulutlu 11, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 13, Kerkük az bulutlu ve açık 24, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 28, Mekke az bulutlu ve açık 29, Riyad az bulutlu ve açık 26, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu ve açık 22, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis çok bulutlu 17 ve Tokyo sağanak yağışlı 21 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 18 derece, Kahire az bulutlu 23, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal parça bulutlu 9, New York parça bulutlu 9, Sydney az bulutlu 16 ve Washington az bulutlu 12 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga çok bulutlu 9 derece, Frankfurt az bulutlu 7, Gümülcine parça bulutlu 11, Kırcaali çok bulutlu 9, Köln az bulutlu 8, Komrat çok bulutlu 7, Köstence çok bulutlu 11, Münih parça bulutlu 3, Podgorica sağanak yağışlı 13, Selanik parça bulutlu 16, Şumlu sağanak yağışlı 8, Taraklia çok bulutlu 9, Balkaneş çok bulutlu 11, Zenitsa parça bulutlu 9, Gazimağusa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 17 ve Güzelyurt az bulutlu 14 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız, yanınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler diler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün. Adı üstünde bugün. Bugün farklı bir konu ve bir konukla birlikte konuşacağız. Bugün hayatımızda önemli bir yeri olan alanının duayenlerinden Sayın Aysun Gültekin ile birlikteyiz. Programımızda Aysun Gültekin ile Anadolu efsaneleri, türküler üstüne konuşacağız. Biraz da ağıtlar üzerine yol alacağız. Hoş geldiniz Aysun Hanım.
2: Hoş bulduk Elis Hanım.
1: Bize kendi dilinizden kendinizi tanıtır mısınız?
2: Elis Hanım, ben Erzurum'un İspir kazasına bağlı Çamlıkaya beldesindenim.
1: Evet.
2: Daha önce beldeydi, şimdi mahalle oldu maalesef.
1: Sayı azalınca değil mi?
2: 63 doğumluyum. 4 kardeşten 3. sırada olanım. Evet.
1: Ortanca sayılırsınız.
2: Yani evet, babam köy enstitüsü mezunu bir öğretmen, annem ev hanımıydı. Evet, babam biraz cümbüş çalardı. Çocukluğum yani müzikle iç içe geçti diyeyim.
1: Evet.
2: O zamanlar tabii babam yani evde çalınır söylenirdi. Annemin sesi çok güzeldi. O çocuklukta kulak doldu ama ben biraz yapı olarak çekingendim. Aslında ben iyi bir dinleyiciydim.
1: Nasıl girdiniz?
2: Söylerdi. Efendim?
1: Nasıl girdiniz? Dinleyiciydiniz?
2: Radyoya mı diyorsunuz yani? Yani radyoya da babamın arzusuyla oldu şey Yeliz Hanım. Babam sonra tabii okul gecelerinde ufak ufak türküler okumaya başladım.
1: Öğretmen olmakla babanız herhalde sizin içinizdeki cevheri fark etti.
2: Ya aslında evet, o anlamda şanslıyım da. Bir de biliyorsunuz Erzurum şey olarak da biraz tutucu bir bölge. Yani öyle çocuğuna şans tanıması da yani yine de ya aydın bir insan olmasından kaynaklanıyor.
1: Evet, evet, aydın bir insan.
2: Ama ben çok istekli değildim Yeliz Hanım. Yani ben radyoya girdikten sonra da okuma şeyi yani tahsil hayatım bitti. Biraz başarılı bir öğrenciydim öyle. O da içimde hep ukde olarak kaldı ama radyoya girdikten sonra da
1: mesleğimi aldım dediniz, bileziğimi taktım dediniz.
2: Ya şöyle, ya iyi yapacaksın, yani bir işi yaptığın her iş için geçerli, her meslek için geçerli ya da hiç yapmayacaksın. Ama tabii bu bir yetenek Yeliz Hanım.
1: Evet.
2: Sadece yaparım, başarırım demekle de olmuyor. Yani Allah vergisi bir yeteneğimizin de olması
1: evet,
2: gerekiyor.
1: Evet, ikisi bir arada.
2: Yani, evet, ama onu da, o yeteneği de çalışarak taçlandırıyoruz. Yani
1: evet.
2: Yoksa şimdi bazen okullar da var ama her okuldan konservatuarlar sürekli mezun veriyorlar ama yani her oradan mezun olan da sanatçı olacak diye bir şey yok.
1: Yetenek, bilgi ve çalışma üçü bir arada oldu mu güzel şeyler çıkıyor yani, değil mi?
2: Ya öyle, yani Allah vergisi bir yeteneğiniz olmazsa bu zorlamayla olmaz. Bazen mesela işte bana mesela bir bakıyorsunuz, açıyor birisi, diyor ki bizim çocuk diyor işte şu puanları şöyle işte çok iyi. Ben çocuğu tanıyorum mesela. Şimdi annesi anlatıyor bana ama aslında yani işte az önce dediğim gibi her müzik bilgisi olan, eğer işte o okulu bitiren sanatçı olmamalı, olmaz zaten.
1: Biz sanatçı olanlardan gidelim, iyiden güzelden konuşalım. Çünkü çok değerli sanatçılarımız da arada
2: tabii,
1: harcanıyor,
2: tabii,
1: o da var. Yani
2: tabii.
1: Arada emeğini vermiş, zamanını vermiş, bilgisini, eğitimini vermiş, olanaksızlıktan değerlendirilememiş çok
2: tabii
1: da sanatçı da var.
2: Ya tabii ki.
1: Onlar da var.
2: dışarıda tabii ki çok, yani aslında hiçbir müzik eğitimi olmayan ama gerçekten çok yetenekli. Bazen şimdi Instagram'da da görüyorum, bir dağın başında birisi okuyor. Yani bunun hiçbir bir eğitimi yok ama işte o Allah vergisi yetenek, evet. Sevgi, sevmesi, sevmek de çok önemli Yelisan'a.
1: Evet.
2: Evet.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Ortaya güzel bir sunum çıkıyor o zaman.
1: Evet. Ya zaten eskiden de sizin devrinin zamanından bahsediyorum ben. Biz çocuktuk gerçi o zamanlar ama türküler hep anladığımız bir şeydi. Şey Ayşun Hanım, alaylı birçok sanatçımız vardı. Gerçi hepsini bir kaybediyoruz ama alaylı sanatçılarımız geçen, evet. Çok... alaylı ve okullu diye ayırıyorlardı. Alaylı evet. Olanlarda daha da bir hissetme vardı. Belki de emek vererek gittikleri için, değil mi?
2: Şimdi ben radyoya girdiğim dönemde 81-82 kuşağıyız. İşte benim dönemde mesela Gülşen Kutlu var, Makbule hı-hı. Kaya var, İbrahim Can var, Mehmet Seske var. Yani bu TRT sanatçılarından bunların hepsi...
1: Nasip olursa yani, onlarla da yapacağız inşallah.
2: İşte alaylı olarak bizler, yani bir geçmişte müzik eğitimi olmayan şeyleriz, sanatçılarız bizler.
1: Evet.
2: Benim okulum, hepimizin okulu aslında radyo oldu. Aslında doğru türkü okumayı bizler radyoda öğrendik. Mesela evet. Sonradan ben İstanbul Radyosu'na geldiğimde... Tamam okul işte konservatuvarda müzik bilgisi ediniyor ama yine doğru türkü okumayı onlar da şey TRT'den öğrendiler.
1: Peki TRT'ye okul diyordunuz ya, okul diyoruz ya, okuldu evet. Gerçekten. Bu okulda türkü nedir dersek nasıl dinlendirirsiniz, ne gördünüz, türkü nedir?
2: Ya ben aslında türküyü ben kendi içimden geçen Türk insanının yaşantısını, yaşamını anlatan en doğru dildir diye düşünüyorum.
1: Yani türkü deyince hep üzüntü geliyor akla ama sadece üzüntü mü? Neden
2: hayır,
1: ibaret
2: hayır,
1: türkü?
2: Hayır, türküde eğlenmek de var, ağlamak da var. Yani hepsi bir arada.
1: Hı hı. Türk insanının yaşantısı, bize has bir müzik alanı.
2: Zaten halk müziği diyor, Türk halk müziği.
1: Türk halk müziği.
2: Tabii Türk insanının yemeğini, bunun içinde yemek var, halk oyunları var. tabii folklor aslında, folklorun içerisinde bunlar. Yani her şeye Türk insanı bir ölümde bir türkü yapmış.
1: Evet.
2: Bir sevdiğine aşık olmuş, türkü yapmış. Bir çiçeğe türkü yakmış.
1: İçinden gelen duygular mı desek acaba?
2: Tabii ki öyle.
1: Duyguları yönlendirme.
2: Evet.
1: Peki bu türkülerin adı bilinenler var. Yazarı, müziği, bestesi. Evet. Bilinenler var, bir de bilinmeyenler var. Bilinmeyenlere anonim mi deniliyordu?
2: Ya şimdi aslında...
1: Yani anonim ne demektir?
2: Muhakkak onlara da yakan birileri var ama... İşte o zamanlar işte dilden dile dolaşmış. O yakanlar belki de unutulmuş. En son şeyde birilerinin dilinde dillenmiş. Ama yazanı, yakanı o anda bilinmiyor. Ama muhakkak ki onları da yakan birileri olmuştur.
1: Evet.
2: Yani öyle durup dururken zamanla... çıkması mümkün değil. Ama zaman aşımına uğradığı için yani yakanlar unutulmuş.
1: Ciğerden parçaları olduğu için belki de yazanlar, yakanlar yaşamından
2: kaybetmiş. Tabii, yaşamını kaybetmiş.
1: Ama evet. Türküler duyguları paylaştığı için kalmış.
2: Evet, evet.
1: Çok güzel. Anadolu efsaneleri, türküler nelerden ve nelerden kaynak alır dedim. Bunun cevabı biraz...
2: Yani aslında hep halktan besleniyor. Yani
1: hayattan değil mi?
2: Türküler yine işte halkın duygularını, düşüncelerini, Türk'ün kültürünü anlatan ezgili şiirler.
1: Bugünlerde nasıl buluyorsunuz o Türk'ün kültürünü?
2: Ya aslında ben umutluyum. En azından bu yarışmada işte çok... sen türkülerini söyle Türk Halk Müziği ses yarışmasında çok mutlu oldum. Yani o gençlerin kendi kültürlerine sıkı sıkı sarılmaları yani hep deniyor ya işte türküler ikinci plan. Hayır, türküler hiçbir zaman ikinci planda kalmadı. Ama işte o bu popüler kültür neyi insanlara çok sunuyorsanız o kabul görüyor. Ama bir zaman sonra yine insanımız kendi özüne dönüyor.
1: Yani biz kültürümüzü koruyan bir milletiz.
2: Öyle tabii.
1: Sağlam, kökü sağlam bir milletiz. Ağaç gibi kökü sağlam, dalları olan bir millet.
2: Evet.
1: Ne güzel. Türk halk müziğinin genel özelliklerinden bahsedersek ne dersiniz? Yani insanın ruhuna dokunur. Sözleri nakaratlı mıdır, değil midir? Yoksa her kültürün yaktığı gibi o duyguyu yansıtması mı önemli? Hangi duyguda veriyorsa?
2: Ya aslında insanlar yaşadıklarını şeye dökmüşler, yani söze dökmüşler. Sonra ezgi, işte müziğe. Şimdi son zamanlarda besteler var mesela. Beste yapılıyor, sonra işte önce şiir, sonra ona bir müzik uyarlanıyor.
1: Peki son zamanda bu besteleri yapanlara ozan denir herhalde, değil mi Aysun Hanım?
2: Yani son zamanlarda şimdi hepsine ozan, bilmiyorum hepsine ozan denmez herhalde de halk ozanlarımız var.
1: Halk ozan, Anadolu ozanlarımız kimlerdir mesela, özellikleri nelerdir? Birer tane örnek verir misiniz sizin tanıdıklarınızdan?
2: Şimdi geçmişte olanlardan mı?
1: Geçmişte olanlardan, yani, hala yaşıyorlardır.
2: En büyük ozanlarımızdan Aşık Veysel var mesela. Hı hı. Bizim kendi memleketimden Summani var, Reyhani var. Hı hı. Aşık Reyhani var. Ondan sonra Emrah var, halk ozanımız. Neşet Ertaş var. Mahsuni Şerif var.
1: Evet, say bitmez.
2: Yani aslında şu anda aklıma şey olanlar, ama mesela yine halk müziğinde çok önemli şahsiyetler. İşte bir Diyarbakır'a gittiğimiz zaman Celal Güzel Ses var. Sivas'ta Halil Söylerimiz var. Hı hı. Bunlar halk müziğinde çok önemli kaynaklar.
1: Evet, çok güzel. Anadolu ozanları tarz olarak bölgelere ayrılıyor mu? Yani dediniz ya, Diyarbakır'a gidiyorsun, Erzurum'a gidiyorsun.
2: Tabii şimdi.
1: Aşık Veysel, Neşet Ertaş, İç Anadolu.
2: İşte Karadeniz'de farklı, işte Ege'de farklı. O anlamda, yani ağızlar anlamında tabii ki farklılık arz ediyor.
1: Çok yönlü bir kültürümüz var. Belki de ondan dolayı, değil mi?
2: Tabii, yani bazen böyle gerçekten diyorum ki ne kadar zenginiz aslında.
1: Evet.
2: Yemeklerimizle, halkımızla.
1: Allah dünyaya da nasip etsin inşallah.
2: Türkülerimizle, evet, Ege'ye gidiyorsunuz, farklı bir güzellik, farklı bir tat. Orta Anadolu'ya geliyorsunuz, öyle Doğu, öyle Güneydoğu'su, Karadeniz'i, gerçekten çok zengin bir mozaik.
1: Evet, bizim zenginliğimiz içerisinde bu kültürümüzün bolluğu bizim yaşantımız, ama her bölgede duyduğu zaman birbirinin kültürünü anlıyor, değil mi?
2: Tabii. Bir etkilenme de var.
1: Evet.
2: Aslında bazen ben bakıyorum mesela, ben uzun havalar. Uzun havalarda bakıyorum. Birçok uzun hava birbirine biraz şey yapıyor yani. İnsanlar o zamanki ozanlar da aslında birbirinden etkilenmişler.
1: Evet. Aynı kültürü yaşadıkları için belki de aynı dönemi birbirini de duydukça etkileniyorlar. Bir de kan çekiyor galiba mesleki olarak.
2: Evet, evet. Şimdi mesela hep söylerler, işte Celal Güzel Ses'ten Halim Söyler çok etkilenmiş. Şimdi bakıyorum işte bizim Huma Kuşu'yla işte birçok uzun hava Sivas'ta da işte Halil Söyler'in şey yaptığı uzun havalar birbirine, hı-hı, benziyor.
1: Evet.
2: Erzincan'da öyle.
1: Peki ozanlar genelde hangi konuları ele alıyorlar? Genel anlamda bu kadar türkü repertuarınız geniştir. Öğrendikleriniz, okuduklarınız arasında genelde hangi konular işleniyor?
2: Ya sevda, ayrılık, gurbet, savaş, aslında doğal felaketler, ölüm, ayrılık, yani ben mesela abimizi Çoruh'ta işte 15 yaşlarında, ben o zaman çok küçüğüm, boğulmuştu mesela, destan yazanlar vardı, birisi destan yazmıştı. Yani o sözler, şimdi o sözleri düşünüyorum da çocukluğumda tabii, hı-hı, ne oldu, nereye gitti o destan bilemiyorum.
1: Abiniz derken?
2: Şimdi ben oturup da söz şey yapamam yani, yazamam.
1: Evet.
2: Evet, işte türküler de aslında böyle şey oluyor. Ablam mesela oğlunu kaybetti. O anki şimdi böyle gözümün önüne geliyor. Ağlarken söylediği şeyler sanki alt. Aslında müzikle, yani bir ezgiyle ağlıyor ama
1: sizden
2: yani yine bir şey nameler işte öyle düptüz bir ağlama değil.
1: Ağıt yakıyor değil mi?
2: Tabii ağıt yakıyor.
1: Yakıyor demek. Demesi de oradan galiba. İç yanması, öyle değil mi?
2: Tabii. Şimdi ben mesela çoğu zaman Yeliz Hanım bazı türkülerde çok ağladığım olur. Yani o kadar etkilenirim ki o sözlerin derinliği. Ya diyorum, bunları nasıl yazmışlar mı? Yani ve bu insanlar hiçbir eğitimi yok. Bu da Allah vergisi.
1: Sizin sesinizde de o var ama. Yani insanların yaratılış nedeni vardır ya. Er ya da geç oraya giriyor. O yola giriyor, o moda giriyor insan. Sizin sesinizde de var. Çok güzel ağıtlar söylüyorsunuz, uzun havalar söylüyorsunuz.
2: Teşekkür ediyorum. O biraz da tabii Yeliz Hanım, artık mesleğimiz oldu ya. Yıllarca işte emek verdik. Sevdim bir de Yeliz Hanım. İçine girdikten sonra da belki işte o okul yıllarında birkaç bir şey türkü biliyorduk ama bir de bizim evde çok zaten türkü dinlenirdi. Annem de iyi bir radyo dinleyicisiydi. Doğru isimleri dinledik. Yani işte o eski TRT sanatçılarını dinledik, evet, hep radyodan. Onları da örnek aldık. Ben mesela ilk böyle işte düşünün, o yıllarda radyodan dinlediğim bir Ali Ekber Çiçek, Turan Engin, Mükerrem abi, Mükerrem Kemertaş, bunlarla aynı zamanda TRT'de görev yapma şansını yakaladım. Örnek aldığım, dinlediğim, onlardan öğrendiğim türküleri sizinle, daha sonra ben söyledim.
1: Biz siz ve sizin gibilerle gurur duyuyoruz. Çünkü hala yaşatmaya çalışıyorsunuz. Bu yaşam bizim için de bir kültür. Yani bizim içimize de bir su serpiyor. Bir türkü dinlediğimizde bir sanatçımızın değerini, siz bizim değerlerimizsiniz Aysun Hanım.
2: Sağ olun. Çok işte geçen yüzden, Ankara'da bir program vardı. Sevgili Gülşen Kutlu da gelmişti. Benim dönem arkadaşım, evet, güzel arkadaşım.
1: Onu da aradım ama ulaşamadık. Evet, yoğundu.
2: Evet. Sonra tabii yanındaki sunum yapan hanım, radyodaki işte programının sunumunu yapan hanım da vardı. Hı-hı. O da daha önce Erzurum Radyosu'nda görev yapmış. Şeydi, ben tabii Gülşen'le ilgili böyle çok güzel şeyler söyledim ki onu hak eden bir arkadaşım zaten. Bende çok özel yeri vardır Gülşen Kutlu'nun. Sonra işte dedi ki, Aysun Hanım dedi, ben Erzurum'da görev yaptığım dönemde Raci Alkıra dedi bir gece yapılmıştı. Siz orada dedi bir Karabağ'da talan var diye bir türkü okumuştunuz dedi. O nasıl bir Karabağ'da talan var demekti dedi. Bakın siz de işte dedi bunlardan bir tanesiniz dedi. Yani ben arkadaşımla ilgili güzel şeyler söyleyince arkadaşıma takdir ediyorum.
1: Siz de öylesiniz.
2: Tabii.
1: Bana arkadaşını da, söyle, evet, sana kim olduğunu söyleyeyim, öyle değil mi?
2: Ya bilemiyorum. Bizim kuşak güzel bir kuşaktı. Yeliz Hanım, gerçekten çok kıymetli sanatçı arkadaşlarım yani var, hala yaşayanlar. Geçen işte Gülşen'e dedim ki, Gülşen'cim eskiden bizim dönemimizde radyoya işte şeyler gelirdi. Biz gençtik o zaman. Muzaffer abla, Nezahat abla, işte Muazzez Turinkiler, böyle özel TRT'de programlar olunca onlar katılırdı. Şimdi onların yerini biz aldık.
1: Öyle bir devir galiba.
2: Bayrak yarışı.
1: Evet. Şimdi laf ağzımdan aldınız. Bayrak devri. Peki, evet, bize aynen öyle. Dünyada kimse kalıcı değil. Bu bir bayrak yarışı. Herkes birbirine devredip geliyor.
2: Bu bayrağı en doğru şekilde taşıyıp doğru ellere bırakalım.
1: Aynen öyle. Bir de önemli olan saygıyla, sevgiyle, birlik, beraberlikle olması.
2: Ya öyle. Ben geriye dönüp baktığım zaman Yeliz Hanım, biz yani TRT'deki birçok sanatçı arkadaşım zaten şöhreti şey yapsalardı TRT'de olmazlardı. Çünkü TRT'nin bir misyonu var. Yani işte türküleri en doğru şekilde okumak. TRT sanatçısının görevi bu. Yani
1: ya biraz da özelde de öğretmeniz gereken çok yer var bence. Yani örnek şimdi, alınmanız evet, gereken çok yer var.
2: Şimdi sözünüzü kestim. Ben yarışmada bakıyorum mesela, geliyor bir yarışmacı. Hı-hı. Hep bakıyorum işte TRT sanatçılarından örnek veriyor. İşte şu kişi kimden dinlediniz? İşte şu kişiden dinledim diyor. İşte hı-hı, Emel Taçoğlu'ndan dinledim. İşte Adile Kurtkaratepe'den dinledim. İşte Münevver Özdemir'den dinledim. Bakıyorum piyasadan birisinden örnek vermiyor bakın.
1: Okul ben dedikleri layık.
2: Saygım var ama layık. TRT bir okul ve bu işin, bu mesleğin yani türkülerin doğru icra edildiği yer de TRT'dir. Yani mevcut olanı koruyan yer.
1: Öyle. Koruyan bir yerde olmalı mutlaka. Peki bize bir türkü hazırladınız mı? Kısacık da olsa şu konuşmada bize lütfen şöyle güzel bir şey, kısacık da olsa bir yer, siz onu yansıtırsınız, ben ona eminim. Artık ne hazırladığınız bilmiyorum ama güzel çıkacağına eminim.
2: Spontane gelişti, hiç bir şey hazırlamamıştım ama.
1: Peki aklınıza ne geldi?
2: O zaman ben az önce Aybalam dedim ya, bir ağıt, onu okuyayım.
1: Okuyun buyurun, dinliyoruz.

0: Oo, harikasınız.
1: Ay, inanılmaz.

0: O kadar.
1: Harikasınız. Ya ne çalgıya, ne şu stüdyoya, hiçbirine ihtiyaç yok.
0: Evet, ya türküler.
1: Harikasınız.
0: Yani ben hep şey diyorum, biliyor musunuz? Hı. Benim en iyi dostum türküler. Yani
1: evet.
0: Hepimizin hayatında üzüntüler olmuştur.
1: Evet, olmaz mı?
0: Benim de öyle acılarımız, kayıplarımız oldu ama her böyle düşüşümde elimden tutup beni ayağa kaldıran türküler oldu. Bir kere bugün bakın işte sizinle buluşturan, halkla buluşturan,
1: evet,
0: o köprü, en güzel köprü işte türküler.
1: Öyle, öyle. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz.
0: Sağ ol.
1: Saygılarımızı sunarız. Süremiz doldu, dolmak üzere. Sohbetiniz çok güzel. Bu sohbet gider aylarca, haftalarca.
0: Ay canım benim, Yerisan'ım, sağ olun. Sizin memleket neresi Yerisan'ım?
1: Nereli görünüyorum? Anadolu insanıyım, merak etmeyin.
0: Ya doğu mu, güney doğu mu? Yani muhakkak ya, Türkiye'liyiz sonuçta da. Hep şey sorarlar işte, neresi İspirliyim deyince. Erzurumlular ya, niye İspirliyim diyorsun? Yani Erzurum musun? Tabii ki Erzurumluyum ama diyorum ki ben kestirmeden Erzurum'un neresindensin diye sorulacağını bildiğim için ben İspirliyim.
1: Ardahanlıyım ben, Ardahan.
0: Daha önce de söylemiştiniz herhalde. Evet, Ardahan'ın belediye başkanı da biliyorsunuz. Faruk Demir bizim dönem arkadaşımız.
1: Evet, o da saygın bir sanatçı.
0: Evet, evet. O da oraya güzel hizmetler ediyor. Yani en azından genç bence, yakıştı da bence. Milletvekilliğine de yakışmıştı arkadaşım. Hep gurur duyuyorum onunla. Ardahan Üniversitesi'nde 2 sene önce böyle bir
1: gece mi yaptınız?
0: Olmuştu. Sonra konser. Çok da güzel geçmiş. Ardahan çok gelişmiş ama.
1: Gidelim, görelim, gezelim. Sizi evet, bizler tanıyoruz ama dinleyicilerimizle de bir de bizim gözümüzden görsünler istedik sizi. Gönlümüzdeki yerinizin varlığını hissetsinler istedik. Bizler için değerlisiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Sayın Aysun Gültekin, değerli bir TRT sanatçısı, eski kuşak ama hala dipdiri canlı, sesi bile hala çok güzel. Zil sesli derler eskiler.
0: Ay canım.
1: Türkülerin Anadolu'nun kültürü olduğunu, hayattan beslendiğini, Anadolu'daki Türk halkının hayatının beslendiğini söyledi. Gerçekten de öyle. Bir dönem suskundu türküler ama tekrar yakılmaya başlandı. Demek ki biz bir şeyler görmüşüz. Demek ki bir halk olarak bazı yerlerimize artık gene bam telimize değmiş bazı şeyler. Türküler tekrar canlanıyor. Biz de türkülerimizin hiç ölmediğini göstermek istedik. Değerli dinleyenlerimiz, değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz Sayın Aysun Hanım. Bu programda sizinle Anadolu efsaneleri, türküler üstüne bir sohbet ettik. Sizinle farklı bakış açıları yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir gün, başka bir konuda tekrar konuk etmek isteriz. Eğer çok isterseniz.
0: Çok teşekkür ediyorum Yeliz Hanım. Dinleyicilerimize de, türkü dostlarına da kucak dolusu sevgilerimizi iletelim.
1: Çok teşekkür ederiz. O fazla özlemeyeceksiniz. Programınız yayında zaten. Bir de bizden, bizim gözümüzden görürsün istedik. Programınıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Yeliz Hanım. İyi mesailer, iyi çalışmalar. Yolunuz çok açık olsun.
1: Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Aysun Gültekin'i konuk ettik. Başka bir gün, başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.
3: Burası meteorolojinin sesi.
4: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. O ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İstanbul 16-25 derece, Edirne 13-25, Tekirdağ 15-24, Kırklareli 13-22, Kocaeli 14-25, Sakarya 12-25, Çanakkale 14-25, Bilecik 9-24, Balıkesir 8-27, Bursa 11-26 ve Yalova 15-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölge geneli parçalı bulutlu geçecek. İzmir 16-27 derece, Manisa 14-28, Aydın 15-29, Muğla 15-25, Denizli 15-26, Afyonkarahisar 9-23, Uşak 9-25 ve Kütahya 6-23 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Hatay 18-31, Mersin 22-32, Kahramanmaraş 18-33, Antalya 19-30, Isparta 11-26, Burdur 11-27 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Ankara 10-24 derece, Çankırı 9-24, Eskişehir 7-24, Konya 12-24, Yozgat 7-22, Sivas 10-26, Kayseri 10-26, Kırşehir 9-24, Nevşehir 9-23, Niğde 9-26, Kırıkkale 10-24, Karaman 10-25, Aksaray 10-25 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Bolu 9-23 derece, Düzce 11-24, Kastamonu 8-22, Zonguldak 14-23, Bartın 12-27, Karabük 9-26 ve Sinop 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Samsun 16-23 derece, Çorum 9-22, Amasya 12-23, Tokat 12-24, Ordu 17-22, Giresun 17-23, Trabzon 19-22, Rize 17-23, Gümüşhane 12-28, Bayburt 9-26 ve Artvin 15-22 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Erzurum 9-26 derece, Kars 6-25, Ağrı 10-29, Iğdır 15-30, Ardahan 7-22, Erzincan 14-28, Malatya 14-29, Elazığ 14-31, Tunceli 14-31, Bingöl 14-30, Bitlis 12-25, Muş 14-30, Van 12-24, Hakkari 16-29 ve Şırnak 22-31 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Diyarbakır 15-33 derece, Gaziantep 18-31, Mardin 22-32, Siirt 21-32, Şanlıurfa 22-33, Adıyaman 19-33, Batman 17-34 ve Kilis 20-33 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste 28. dönem 4. yasama yılı değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, teröristi Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonunun hızla kurulacağını açıkladı. Sahadan gelen raporlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son duruma ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, İlgili birimlerimiz terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi süreciyle ilgili bütün detayları takip ve kontrol ediyorlar. Yine oluşturulan kurul vasıtasıyla da sahadaki gelişmeler takip edilecek dedi. Kurtulmuş, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak da şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Eğer erkene alınmak istenirse irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verisini yasa dışı yollarla sızdıran siber şebekeye operasyon düzenlendi. Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Dragon Hackers isimli sorgu panelini yöneterek dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden iki şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalandı. Yapılan teknik incelemelerde yasa dışı faaliyet gösteren sorgu panelinin sunucularında 101 milyon kimlik bilgisiyle 118 milyon GSM numarası ve bunlarla eşleştirilmiş TC kimlik numarası verisi bulundu. Ekipler el konulan dijital materyaller üzerinde incelemeler yaparak panelin veri kaynaklarını, verilerin hangi yöntemlerle temin edildiğini ve sisteme hangi tarihlerde aktarıldığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ne Sosyal hesabından Merkez Üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerine toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişeleriyle Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada belgesiz taşındığı tespit edilen 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçük baş hayvana el konuldu. Midye taşıyan araç sürücüsüne toplam 56.666 lira ceza kesildi. Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147.200, aracın sahibine 26.000 lira olmak üzere toplam 173.200 lira cezai işlem uygulandı. Midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine, küçükbaş hayvanlarla birlikte araç Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan savaşı sonlandırmak amacıyla Washington yönetimine Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını içeren 7 günlük bir plan sunduğu bildirildi. New York Times gazetesinin haberine göre Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu teklifin Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ancak kısa sürede çöken mutabakat zaptı taahhütlerle büyük benzerlik taşıdığını, Washington'ın kabul etmesi durumunda derhal uygulamaya konulmaya hazır olduğunu açıkladı. Erakçı, arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne belirli koşullar yerine getirildiği takdirde Hürmüz Boğazı'nın 7. günün sonunda açılacağı ve görüşmelerin yeniden başlayacağı yönünde bir plan sunduk dedi ve anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinden önce sağlanmasının daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Ve spor, milli sporcu Hatice Akbaş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde İspanyol rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele verdiği maçı kazanarak büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 16 ila 18. kilometrelerinde şev destekleme çalışması nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 26 Eylül Cumartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Samsun ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın Marmara'da kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 27 Eylül Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, kıyıları hariç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz'le Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Denizli, Afyonkarahisar, Isparta ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey doğulu yönlerden kuvvetli esecek. 28 Eylül Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'le İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Giresun ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

aşkın nameleri, kol düğmeleri. Duygular içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağız. Bugün Türk pop tarihinin en çok yanlış bilinen, en çok hüzünle hatırlanan ve en naif sitem şarkılarından birinin hikayesine gidiyoruz. Kol Düğmeleri. Kol Düğmeleri şarkısının hikayesi, Türkiye'deki müzikseverlerin aklını yıllarca karıştırmış bir serüvendir. Şarkı aslında Barış Manço'nun şarkısı değildir. Fikret Şeneş yazmıştır sözlerini ve muhtemelen yabancı bir şarkı üzerine yazmıştı. Fikret Şeneş, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın söz yazarlarındandır. Şarkıyı ilk seslendirense 1969'da popüler kimliğiyle kendisini farklı tanıtmış, değişik sesiyle akıllarda kalmış, bugün bile kadınım dediğinizde aklınıza gelen Tanju Okan'dır. Şarkının melodisi yabancı kaynaklıdır demiştim. 1960'larda Fikret Şeneş birçok yabancı melodiye Türkçe söz yazmıştı. Bu da onlardan birisiydi. Peki bu sözler nasıl ortaya çıktı diye soracak olursanız, Fikret Şeneş bir röportajında şöyle anlatmıştır. Bir gençlik aşkına yazmıştım. Aşkla gururun birbirine karıştığı bir duyguydu. Bir erkeğin gençliğimi bıraktığı küçük bir hatıraydı o kol düğmeleri. Bu söz şarkının duygusunu aslında tek başına özetler. Aşkın bitişinden geriye kalan bir çift kol düğmesi. Bu küçücük sembol kol düğmeleri ne büyük bir hüznün, bir hatıranın ifadesi. Biraz da Fikret Şeneş'ten bahsedecek olursam, 40 yılı aşkın kariyeri boyunca 400'den fazla Türkçe söz yazmıştır. İmkansız, Kim Arar Seni, Son Bir Defa, Olmaz Böyle Şey gibi klasiklerin sahibidir. Ajda Pekkan'ın yükselişinde büyük rol oynamıştır. Kol Düğmeleri, Şeneş'in en kişisel şarkılarından biridir. Çünkü doğrudan kendi duygusundan doğmuştur. Şarkıyla ilgili en bilinen anekdotsa, bir gün Tanju Okan'a bir şarkı götürmem gerekiyordu. Ben de kendi gençlik hikayemi yazıp verdim. O söyledi ve bir anda herkesin acısı oluverdi. Bu söz neden bu kadar sevildiğini de açıklar aslında bu şarkının. Kişisel bir acı, kolektif bir yaraya dönüşmüştür çünkü. Batı armonisi üzerine kuruludur bu eser. Pop türünde yazılmıştır. İlk söyleyen Tanju Okan ama onu meşhur edense Barış Manço'dur. Barış Manço, Kurtalan Ekspres, Ayna, Modern Düzenlemesiyle Mert Demir, çeşitli sahne yorumlarında Mirkelam, Ceylan Ertem bu şarkıyı tekrar tekrar söylemiştir. Kaydedilme yılı 1969. Uyarlama bir şarkı olmasına rağmen çok sevilmiştir. Dijital platformlarda en çok dinlenen versiyonu Barış Manço'nundur. O yüzden şarkıyı Barış Manço'ya mal edişimiz normaldir aslında. Toplum bu şarkıyı Barış Manço'ya çok yakıştırmıştır. Diyebiliriz ki ikinci hayatını bu şarkının Barış Manço vermiştir. Toplumda %80'in üzerinde kişi şarkıyı Barış Manço bestesi sanır. Barış Manço'nun yorumu daha erkeksi bir kırgınlık taşır. Tanju Okan'ın yorumundaki kırılganlıksa daha naif bir hüzündür. İki yorum da bence çok kıymetli. Bir gençlik aşkının ağıtıdır. Veda, hatıra, gurur, içten içe sızlayan bir özlem. Herkesin hayatında yarım bir mektup, yırtılmış bir fotoğraf, kullanılmış bir mendil, bir kol düğmesi gibi küçük bir hatıra vardır. Bu şarkı tam olarak bu duyguya seslenir. Geri dönmeyecek bir aşkın küçük eşyası, hatırası. Sözler ve duygu ilişkisine baktığımızda da sadece keder kalsın geriye, bir de kol düğmeleri.
aslında şunu fısıldar. Beni değil, beni sevdiğin günleri sakla. 2000'lerden itibaren dizilerde ayrılık sahnelerinin klasik eşlikçisi olmuştur Gomüzi. Üniversite gençliği arasındaysa hala karaoke sahne şarkısı olarak popülerdir. Pek çok TRT nostalji programında yer almıştır. Kol düğmeleri şarkısının sözlerine gelince. Hatırlarım bugün gibi. Sessiz geçen son geceyi. Başın öne eğik, bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi. İki küçük kol düğmesi, bütün bir aşk hikayesi. İki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Akşam olunca sustururum herkesi, her şeyi. Gelir kol düğmelerimin birleşme saati. Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana. Bitsin bu işkence, kalsınlar bir arada. Beyhat, sabah gün ışıldar. Yalnız gece buluşanlar, yaşlı gözlerle ayrılırlar. Düğmeler gibi, bizim gibi. Bizim gibi ayrılırlar, bizim gibi.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri.

0: O Hacı Haber'i dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Sürdürülebilir avcılık için avın başlangıç ve bitiş tarihlerine, açıklanmış olan gün ve limitlere, avcılığın yasal ve etik kurallarına uyalım. Avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan ava çıkmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 3.